Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

flashlight.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

ไหม

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçeneği.

0: Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyoruz. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Şeyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 10 Haziran Çarşamba ve bir sert çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Filiz hocam günaydınlar olsun.
1: Merhabalar, günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar diyelim ve hızla başlayalım. Şimdi gündeme baktığımızda neyi görüyoruz? Bir ateşkes vardı biliyorsunuz. Ateşkes hala var ama ateşkesin adı var. Neden? Çünkü birbirlerine karşılıklı saldırdı ABD ve İran. ABD dedi ki bizim helikopterimize saldırdı. Biz buna karşılık vermek zorundayız. Dolayısıyla karşı saldırıya geçeceğiz dedi. Erakşi konuştu, dedi ki gidin artık bölgeden ayrılın ifadesini kullandı. Patlama sesleri duyuluyor efendim İran'dan. Yani ateşkesin adı var, kendi yok. Yani hala bir ateşkes var ama karşılıklı saldırıyorlar birbirlerine. Bir herhalde 10 yıl önce olsaydı Süheyla ateşkes mi kalır, saldırı varsa ateşkes yok mantıken derdik ama dünya çok enteresan bir şey oldu, bir yer oldu. Her şey her şekilde olabiliyor efendim. İsimler değişiyor, kavramların içi boşaltılıyor. Enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi bu enteresan yerde altın, ki 5600 dolara kadar dayanmıştı biliyorsunuz rekoru, 5595'ti yanılmıyorsam, 4200'ün altında. Bir %20 küsür daha gider Eylül'e kadar aşağıya doğru diyenler var. Acaba Filiz hocamızın öngörüsü nedir, bunu konuşacağız. Diğer taraftan dolar TL'ye bakıyoruz, 46 lira 12 kuruşta olduğunu görüyoruz dolar TL'nin. Euro TL ise 53 lira 29'da ve Brent'e bakıyoruz, 92 dolarda olduğunu görüyoruz bu ortam içerisinde. Hafif yukarı yönlü ama bununla birlikte 92 dolarda, 100 doların altında değil. Bu iyi mi kötü mü? Yani 100 doların altında ama 90 dolardan da hiçbir yere kıpırdamıyor. Her gün bir hadise oluyor ama hep 90 dolarlarda. Bu ne demektir de pek tabii Filiz hocamızla konuşacağız. Faiz kararımızı bekliyoruz. Dünyanın faizde acaba artırım mı olmalı diye bu tarafa doğru gittiği merkez bankalarının bir yönde, biz ne yapacağız?

0: faiz arttırmanız lazım canım. Hem de 300 baz puan arttırmanız lazım diyen de var. Faizi pas geçecek diyen de var. Ne yapacağız acaba? Ne yapmamız gerekiyor? Yine tüm bunları Filiz hocamızla konuşacağız. Sizleri de sorularınızla, yorumlarınızla bekliyorum efendim. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabımda link paylaştım. Gelmek isterseniz buradan da efendim canlı canlı izleyebilirsiniz radyo yayınımızı. Bendeniz vasıtasıyla Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Peki Filiz Hocam, gel istersen doğrudan şeyle başlayalım. Karşılıklı birbirlerine saldırmış olmaları. Temmuz gibi bu iş biter diyen de vardı. Ki 4 Temmuz'a biraz bel bağlanıyordu bu noktada ABD'nin. Kurtuluşuna bel bağlanıyordu, yıl dönümüne bel bağlanıyordu. Sen bu işin nasıl gideceğini düşünüyorsun? Ardından petrole, MTI'ye yansımasını ve S&P 500 Nasdaq tarafına da bir bakarız zaten. Onun detayını geçmedim size efendim. Son bir ayın en düşük seviyesini gördüler. Bir taraftan halk arzlar bekleniyor sıra sıra. Diğer taraftan böyle bir düşüş var. Tüm bunları konuşalım. Gel istersen ABD İran tarafıyla başlayalım Filiz Hocam.
1: Tabii Süheyla, yani artık biraz bu ABD-İran meselesi böyle genel hali itibariyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na benzedi diyebilirim. Tabii onun gibi olmayacak. Ben hala şu noktadayım. Yani bu işin yakın vadede olumlu ya da olumsuz anlamda birazcık daha netleşeceği kanaatindeyim. Geçen hafta Trump'ın bir söylemi vardı. Ona çok inanıyorum ben. Yani biz buradan ya çok iyi çıkacağız ya çok kötü çıkacağız. Yani sertleşerek çıkacağız. Ben biraz o noktadayım açıkçası. Özellikle de evet, Trump diyor ki yani bu Kasım'daki ara seçimler benim için önemli değil, çok önemsemiyorum diyor. Ama buna rağmen ben yakın vadede bu işin daha olumlu, ha, tırnak içerisinde o daha olumlu diyelim ki gerçekten 60 günlük bir ateşkes sağlandı. O sağlanabilecek mi? Her şey sorunsuz ilerleyecek mi? O ayrı bir tartışma. Ama en azından iyi veya kötü böyle bir anlaşma yaptık diyecekler. Aynı bu şu an yaşananlar o dönemde de yaşanmaya devam edecek. İsrail'in bence Lübnan'a saldırılarını göreceğiz. İran diyecek işte ben ateşkese devam etmiyorum diyecek. Bu gibi meseleleri görürüz. Ama dikkat ederseniz bu süreçte Amerika'nın çok böyle ara bulucu rolde olduğunu da görüyoruz. Amerika'nın hiç bu işleri daha büyütmek istemediğini de bir taraftan da görüyoruz aslında. Bu aslında çok bence Amerika'nın seçimleri önemsemediği olarak yorumlamamak lazım. Bence önemsiyorlar ve bir an önce buradan da çıkmak istiyor bence. Dolayısıyla peki bunu yapabilecek mi? Bu da öyle çok kolay görünmüyor. Şimdi bu nükleer meselesi asıl anlaşamadıkları nokta. Amerika bundan kesinlikle taviz vermiyor. Yani Başat olarak bunu birinci sıraya koyuyor. İran'ın bunu tamamen kabul etmesi hiç mümkün değil. Yani İran'da tamam belki belli noktada seyreltme yapılabilir ama tamamen nükleer faaliyetleri bırakmak isteyen bir İran yok. Sadece bu değil. İşte Hürmüz'ün artık bundan sonraki kontrol noktasında İran kontrol bende diyor. İşte İran'ın İran'a yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmaması meselesi var. Yani bu üç başlık ki başta nükleer olmak üzere öyle kolay kolay anlaşabilecekleri nokta değil. Mesela şöyle örnek vereyim. Neden Trump'tan bir türlü anlaşma çıkıp da İran'a gidemiyor? Çünkü gittiği anda İran kabul etmiyorum dediğinde iş daha da gerginleşebiliyor. Onun için yani çok kolay değil. Ama buna rağmen hani böyle daha ne diyelim çünkü 60 günlük sürede nükleer meselesini konuşacaklar. O nedenle 60 günlük süre talep ediyorlar. Bir ateşkes iyi veya kötü yönde de olabilir mi? Olabilir, çok kolay olmasa da. Onun için dediğim gibi yani ya böyle ne derler ona iyi veya kötü böyle bir şey olacak, devam edecek ya da Amerika biraz daha sertleşecek. Ben biraz o noktadayım açıkçası. Şimdi piyasalar ne noktada? Piyasalar çok ilginç bence. Bir yön itibariyle bakarsak Süheyla bence eskisi kadar bu tarz saldırılara, bu tarz olumsuz haberlere olumsuz yanıt vermezken olumlu haberlere de çok yanıt vermiyor. Daha böyle eskisine göre daha stabilde kalan bir piyasa olduğunu da görüyorum ben. Çünkü inancı kayboldu piyasanın. Mesela dün akşam bir haber dinledim. Haberde diyor ki son bir ayda Trump yanılmıyorsam 40 küsür kez demiş ki 2-3 güne anlaşıyoruz. Yani artık bunu duyuyoruz ama yani ben de öyle duyuyorum ama işte Trump yine aynı açıklama yapıyor. Hatta pazartesi sabah dedi. Pazartesi ya da salı anlaşıyorduk. Niye saldırdınız ki birbirinize şeklinde bir açıklaması vardı. Ben güldüm mesela.
0: Araya gireyim. Genelde de çarşambalara denk geliyormuş bu. Bir çarşamba daha diye dalga geçiyorlar bununla. Evet. Yani işte pazartesiye bitmiş oluyor. Hafta sonuna bitmiş oluyor hadise. Buyur Filiz Hocam.
1: Evet. Dolayısıyla yani hani artık bu noktaya geldik. Şimdi burada mesela petrolün dediğin gibi şeyi çok önemli. Yani yüzün üstüne çıkmıyor kötü haberle birlikte ama 90'ın altına da gelmiyor.
0: Evet.
1: Bir kere orada şu tespit var. Hani deniyor ki hani biz bundan savaşın başına gittiğimizde şu senaryoyu önümüze koysaydık 90 dolarlarda bir Brent petrol tahmin etmezdik. 120'nin üzerinde 150'lere giden şöylesi bu kadar uzayacağını söyleselerdi. Bir Brent petrol oldu. Peki ne oldu? Hani piyasa yanıldı şeklinde analizler var. Doğru bir tespit. Sebebi şu, özellikle burada Çin'in stratejik rezervlerinden de ziyade Süheyla çok ciddi saklı petrol rezervlerini kullanması Çin'in petrol talebini ciddi anlamda azalttı. Petrol ithalatını azalttı. Dolayısıyla burada oyun değiştirici Çin deniyor yapılan analizlerde. O nedenle de Çin'in kendi hem stratejik rezervlerini hem de bu gizli rezervlerini kullanması petrolde petrol talebini azalttığı için petrol tarafında bu kadar güçlü bir yükselişi gündeme getirmedi. O nedenle beklediğimiz kadar yüksek seviyeleri şu an görmüyoruz. Fiyatlaması var. Şuna gelirsek peki petrol neden 90 doların altına gelmiyor? Çünkü bence piyasa fiyatlamalarında yalnız şu anekdot da paylaşayım. Borsalar pek öyle değil. Eskiden hatırlarsın hep şu analizi yapıyordum sana savaşın olduğu dönemde. Hani borsalar bana mısın demiyor. Altın düşüyor, gümüş düşüyor kötü haberle. Borsa yükselmeye devam ediyor. Bizde de biraz böyle diyordum. Şimdi biraz terse döndü olay. Çünkü bir miktar gelen haber akışları var. İşte Amerika'da biliyorsun işte yarın önemli bir halka arz var.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz cuma bir de Amerika tarafında ekonominin çok çok güçlü olduğu anlaşıldı. Fed'in gözünün yaşına bakmayacağı, işte yakın vadede bu yıl önümüzdeki yılda 2 faiz artırımının gelebileceği, hatta uyarılar geliyor. Bazı yatırım bankalarından Fed'den çok daha erken bir faiz artışı da gelebilir. Öyle Eylül'ü falan fiyatlamayın deniyor mesela. Dolayısıyla böylesi bir ortamda tam da işte bugün Amerika'nın tüfesi gelecek. Çok kritik bir veri bence. Dolayısıyla toparlayayım. Borsalar biraz daha özellikle kötü habere daha güçlü tepki veriyor bazı nedenlerden dolayı. Çünkü çok kötüyü fiyatlamamıştı. Onun getirdiği bir etki de var bence. Dolayısıyla da petrol bekliyor. Eğer gerçekten bir anlaşma olursa bir miktar daha 90 dolarlara doğru, 85 dolara doğru geriler ama gerçekten biraz daha kötüleştiği anlaşılmıyor. Şu an piyasada diyor ki, şu an bir şey net bir şey değil, yok diyor. Petrol tarafı bunu fiyatlıyor. O nedenle de aşağı gelmeyen bir durum görüyoruz. Onun için çok kolay olmayacak. Yani velev ki kör topal bir anlaşma ateşkes imzalandı. Orada da rahat durmayacak. Gene böyle aşağı yukarı haber akışlarının olduğu, saldırıların olduğu bir süreç olacak Süheyla.
0: Yani iyi bir haber gelse de biz bunun etkisini zaten çok görmeyeceğiz. Bir süre bu seviyelerde gidecek diyorsun. Peki şimdi S&P 500 ve Nasdaq Amerikan hisse piyasası tarafına geleceğim ama şimdi Fitch'in de bir notu var biliyorsun. Küresel görünüm için nötrden kötüleşiyor kısmına geldi. Şimdi hepimiz aynı gemide değil miyiz sorguluyor insan ister istemez. Demin Çin'den bahsettim. Bak yeni verisini aktarayım. Dün de dış ticaret verisini aktarmıştım. Üretici enflasyonun 4 yılın zirvesinde Çin tarafında. Burada yapay zeka patlamasının da belki etkisini görmek mümkün. Toptan enflasyona bakıyorsun. 4 yılın en yüksek seviyesinde. TÜFE'sine bakıyorsun, beklentilerin altında. Bununla birlikte dış ticareti hem ihracatını hem ithalatını artırdı biliyorsun ki kendileri yine rakamlarını beğenmediler. Ve ABD'ye yaptığı ticaret yani ABD'ye ihracatını da %35 artırdı. Yani bu işin bir şekilde artıda duran tarafı gibi görünüyor. Ama hangi ülkenin ne istediğine göre değişir bu. Artıda mı görüyorsun Çin'i, ekside mi görüyorsun bu noktada?
1: Şöyle söyleyeyim Süheyla, yani son dönem Çin'in gelen işte PMI verileridir, TÜFE'sidir, ÜFE'sidir, dış ticaret verileridir. Baktığımızda Çin'de ekonomide ikili bir yapı var. Bir taraf güçlü, bir taraf zayıf. Zayıf olan taraf iç talep. İç talepte tüketim tarafında bir takım destekler olsa da o güçlenmeyi bir türlü göremedik. Görememizin etkisini de TÜFE tarafında görüyoruz aslında. Dolayısıyla TÜFE görece daha zayıf kalıyor. Şimdi ÜFE'de de çok zayıflık vardı. Hatta Mart ayına kadar söylen 41 ay üst üste ÜFE tarafı negatifti. Deflasyonist etkiler vardı. Mart ayı ile birlikte 0,5 pozitife geçti Çin'in ÜFE'si. Sebebi ne? ABD-İran savaşı, maliyet kaynaklı, petrol fiyatları kaynaklı yukarı gidiş gördük ama öyle bir yukarı gidiş değil. Bak şu an 3,9'a gelmiş yanılmıyorsam, yanlış görmediysem. Çin'in ÜFE'si. Evet, yani çok kısa bir sürede 0,5'lerden 3,9'a gelen yıllık bazda bir üfeden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada iç talep zayıf, Bir, iki çok ciddi bir üretim arzı var ve arz fazlalığı var. O arz fazlalığın getirdiği bir enflasyonu baskılayan bir taraf var. İyi taraf ne dersen ihracat tarafı. Yani ihracat rakamlarına baktığım zaman ben o iyi tarafı görüyorum. Ayrıca PMI verilerine de baktığımda ulusal PMI ile işte bu özel sektör PMI, Kaijin arasında da bir farklılık var. Evet, görece hala PMI'lar işte bir Avrupa ile kıyasladığında görece hala güçlü. Bir Amerika'ya göre belki birazcık daha zayıf kalıyor olsa da. Ama özellikle orada özel sektör faaliyetlerinin kamuya göre biraz daha güçlü gittiği, ihracat performansının iyi gittiği de bir Çin var. Dolayısıyla dış talep güçlü, iç talebin zayıf olduğu, üretimin fazla olduğu ve maliyetler kaynaklı, petrol, doğalgaz maliyetleri kaynaklı da üfe tarafında artışı görmeye başladığımız bir Çin var. Genel olarak yani dış ticaret rakamları çok ve PMI rakamları olumlu karşılanıyor son dönemde Çin tarafında.
0: Peki gel reklamlara gidelim, ardından devam edelim. Genelde olumlu karşılanıyor dedi. Siz neyi olumlu karşılıyorsunuz efendim? Ya, tamam bu da böyle ama ben bunu olumlu karşılıyorum dediğiniz ne var? 536-266-81-81, 536-266-81-81. Olumlu karşılıyorum dediğiniz ne var diye sordum sizlere. Şimdi radyoda reklamları dinlerken biz Twitter'da Süheyla YS hesabında link var, buraya gelebilirsiniz. Filiz hocamızla kesintisiz sohbetimizi sürdüreceğiz. Burada sosyal medyadan gelen sorularınızı yönlendireceğim kendisine. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Popi Bey demiş ki bu konjonktürde olumlu düşünenleri olumlu karşılıyorum ben mesela demiş. Haklısınız efendim. Fitch bize diyor ki nötrdünüz dünya nötrdünüz ama artık kötüleşiyorsunuz he he diyor Fitch bize. Joe abi de sürekli kaybetmemizi olumlu karşılıyorum diyor. Likitize çok gündemde biliyorsun. Likitte ne durumda, nasıl çekilecek, piyasada ne yapılacak, ne edilecek? Herkes de eşit değil. Biliyorsun konuyla alakalı görüşümü. Karşılıklı diyorum. Defterleri yırtalım, konu kapansın. Ne olacak işte? Herkes borcunu atsın. Ya da işte böyle halk arzda şu kadar toplanacakmış. Oraya toplanması ne gerek var? 1,8 trilyon dolar az para mı? Oradan siliniyormuş. Gidelim bir ülkenin borcunu ödeyelim, konu kapansın falan diyorum. Hiçbiriniz yanaşmıyorsunuz buna mesela. Likitite krizi var mı yok mu Filiz hocam? Biz ne yaşıyoruz şu an? Kötüleşiyor muyuz gerçekten doktor? Doçent doktor. Kötüleşiyor muyuz bize teşhis koy.
1: Ya şöyle söyle, tabii ki yani dediğim gibi bir savaş var ve bu savaşın nereye gideceği şu an belli değil. Dikkat edersen yani kurumlardan hep bas senaryolar geliyordu. Bu büyük kurumlar, içerideki kurumlar ve bizler de dahil hep bas senaryomuzda savaşın kısa süreceği, işte en geç Temmuz gibi bu işin bitebileceği şekliyle biz hep fiyatlıyorduk bunu. Ama artık o olmayabilir. Çok farklı senaryoları, orta riskli senaryoları da ve hatta belki daha kötü senaryoda konuşmamız gerekir. Eğer evrilirse mesele çok daha farklı olabilir. Bir de şöyle bir gerçeklik de var Söyla. Yani savaşın şu an ekonomilere dair rakamlara baktığımız zaman etkileri çok çok farklı. Mesela Amerika'da beklenildiği kadar ekonomide o yavaşlamayı görmüyoruz. İşte orada farklı hikayeler de var tabii. İşte yapay zeka kaynaklı verimlilik var. Dolayısıyla yani ülkeleri etkileme gücü de farklı. Bazı ülkeleri beklenilenden daha fazla farklı alanlarda gerek büyüme gerek enflasyon gerek farklı açılardan daha farklı etkiledi. Onun için hani artık oturup herkes bir hesap kitap yapmaya başladı. Bu iş nereye evrilecek? O kadar belirsiz bir süreç var ki ve daha orta riskli ve daha kötü senaryolarla da karşımıza gelmeye başladılar ve uyarılar artmaya başladı kurumlar tarafında. Onun için bu tarz uyarıları da normal karşılıyorum. Çünkü biraz ben şu noktadaydım da hepimiz de dahil olmak üzere hani biraz hep en iyimser senaryodan gidip orta riskli senaryoyu bazı varlıklar neredeyse hiç fiyatlamadı bile. Onun için şimdi de normal bu tarz uyarıların gelmesi bence.
0: Evet, bu tarz uyarı neyi değiştirebilir ki mesela yani? Likidite ile ilgili ne yapılabilir? Bende var, sende yok. Sende var, bende yok. İşte bir şekilde piyasaya enjekte edilmesi ve piyasadan çekilmesi gerekiyor. Yani ve her şey birbiriyle
1: Evet.
0: bağlantılı. Buradan bir
1: Evet.
0: kriz bak. Likidite krizi diye bir şey bekleyelim mi?
1: Yani şimdilik yani şimdiki adımlar ya da atılacağını söylenen adamlara baktığımızda şu an beklememek gerekir
0: Peki
1: diye
0: tamam.
1: düşünüyorum bence.
0: Okey. Ben sorunun cevabını aldım. Ne demişsiniz? Ha, olumlu konu bulmaya çalışıyorsunuz. Hayır, olumlu karşılıyorum dediğiniz ne var dedim. Aslında oradaki ters. Mesela Safiye Hanım çok iyi anlamış bunu ve diyor ki ben diyor volatiliteyi doğru zamanlama ve doğru hisse seçimi yapıldığında olumlu karşılıyorum demiş. İyi para kazandık aslında biz şu ana kadar diyor. Yani olumsuz gibi görünen bir şey sizin iyi bulmanız olumlu karşılıyorum. Bu demek aslında yani sen burada çok anlamayabilirsin buradaki gelişmeyi ama bu olumlu bir gelişme dediğiniz ne var diye soruyorum aslında. Savaşın büyüyüp dünya savaşı haline gelmemesini olumlu karşılıyorum demiş Deniz Demirağ. Muhtemelen şeysiniz herhalde efendim, warmonger. Yani savaş lordu falansınız buradan bunu anlıyorum. Ya Türkçe bir şey niye bu kadar tersten anlamakta ısrarcı olduk? Neyse tamam peki. Psikolojik travma bombardımanı yaşıyoruz. Ondan Süheyla demiş Cu abi. Peki o zaman. Gel öyleyse olumlu karşılıyorum kısmında. SpaceX'in halka arzı. Herkes Fedi bıraktı. Ona kilitlendi Filiz hocam. Şimdi burada bir rakamı nasıl buluyorsun? Üzeri mesela küçümsedi ve peh dedi. Kaçtı? 75 milyar dolar mıydı öyle bir şey? Benlik ya diye böyle dişimin kavuğuna yetmez falan diye küçümsedi Üzeyir. Ama arka arkaya mesela OpenAI diye düşünüyorduk böyle ABD'nin SPK'sı efendim SEC buraya böyle gizli gizli başvurmuş. Hadi ben de halk arz var. Hayır ondan öncesi var ama OpenAI'den önce Anthropic var. Görüyor diyor ki
1: Evet.
0: öyle mi? O zaman diyor ben de diyor yapacağım. Hiç de diyor beklemeyeceğim. Bunlar bir de özel ikincil piyasada asıl böyle bir işlem göre göre mesela halka arz edilmemiş. Sen bunu derin nereden biliyorsun yani nasıl açıklanıyor da biliyoruz. İşte bu özel ikincil piyasalarda al sat hisse el değişiminde bakıyorsun Antrofin fiyatı 1 trilyon doların üzerine çıkmış. Ya bir varlıklar vardı ortada. Bir karşılığı var mı Filiz hocam? Bu kadar piyasa ayaklandı da. Sen de dikkat çektin. ABD'den gelecek veriler, açıklanacak veriler çok önemli. Bir borç var. Trump şu an çok üstüne gitmiyor. Yani faiz artmayacağını düşünüyorum falan gibi minik cümleler kuruyor ona karşı. Böyle get out gibi şeyler söylemiyor. Powell'a davrandığı gibi. Böyle bir ortam içerisinde halka arıza gitmek kim olursan ol. Bir, ne kadar mantıklı? İki, bunun sonucu nereye gider? S&P 500 ve Nasdaq'ın bir ayın düşüğüne gittiği ortamda. Ben parayı alayım da bu halka arıza koyayım diye mi yatırımcı çekmeye başladı parasını kendine? Bu kadar erkenden çekmesinin mantığı var mı? Senden bir dinlemek isterim.
1: Tabii Süheyla, şöyle önce şununla başlayayım. Valla Trump pek öyle kibar olacak mı ondan çok emin değilim. Cuma günü Amerika'nın tarım istihdam verileri çok güçlü gelince Trump bir açıklama yaptı. Diyor ki niye diyor biz ekonomi iyi gittiği için diyor cezalandırıp faiz artırıyoruz diyor. Ekonomi iyi gidiyorsa diyor cezalandırmayalım. Ekonomiyi daha iyi hale getirmek için faiz indirelim. O nedenle ben borsa etkilemek için bunu söylemiyorum. Ama diyor faiz indirmemiz gereken bir süreç var. Hatta o gün piyasada ufak bir stres de oldu. Şimdi böyle bir iki toplantıyı görecektir. İstediği gibi süreç olmazsa ufaktan ufaktan hani borsa dair böyle Powell kadar belki ilk etapta sert olmasa da söylemleri görebiliriz diye düşünüyorum. Beklediğimizden daha erken görme ihtimalimiz olabilir. Hatta piyasada şu tartışıldı o gün. Acaba işte borsa ne yapar? Tamam hani 12 tane üye var. Genel üyelerin son dönemdeki duruşuna baktığımızda Amerikan ekonomisinin görüntüsüne baktığımızda öyle faiz indirilecek bir alan değil. Aksine faiz artırım, yön faiz artırımından yana şu an Fed'de. En son Eylül'de var bir 25 bas puan. Mart 2027'de bir diğer ikinci bas puanı fiyatlıyor piyasa. Yani şu an Fed'in yönü politika metninde indirimden yana gibi görünse de piyasa fiyatlamaları tarafında ne zaman faiz artırır tartışıyor piyasa. Ne zaman faiz indirir değil. Onun için borç istese de piyasa onu şu an çözemiyor. Acaba borçun tavrı ne olacak? Tamam hani 12 kendi dışında 11 üyenin ne yapacağını bilmiyoruz. Miran'ı biliyoruz da onun dışında kalan 10 üyeyi bilmiyoruz ama borçun duruşu ne olacak? Onu bilmiyor piyasa. Onu anlamaya çalışacak. Sözün özü şu. Orada da böyle beklediğimizden daha erken bir eğer Walsh bu işi tabiri caizse beceremezse bir Trump tepkisi de görebiliriz diye düşünüyorum. Bu da ister istemez bir piyasada sıkıntı yaratır. Şimdi likidite meselesine gelince şimdi açıkçası ben hani üzey üstat diyorum. Hani onun sözünün üstüne söz söylemek benim haddime değil.
0: Estağfurullah.
1: Kendisi gerçekten hani çok önemli bir piyasa profesyoneli. Sadece şunu söyleyebilirim. Hani okuduğum haberlerden gördüğüm, araştırmalarımda gördüğüm şey şu. İşte mesela Nasdaq'ta bir satış yedik %4 civarı Cuma günü. Bu satışın sebebi nedir diye araştırdığımızda yine hafta içinde de bir baskı vardı. Yani bu satışın sebebi sadece şu değil. Amerika'da işte ekonomi çok güçlü, Fed faiz artırır değil. SpaceX arzının ya da ne diyelim halka arzının çok önemli olduğu. Bu nedenle de yatırımcından o bir ara bizde de görünüyordu ya eleştiriyorlardı ya bu kadar halka arz olmasın. Bak zaten piyasa sıkıntılı, likit de ciddi çekiliyor. Çünkü şöyle bir refleks oluşuyor. Var olan hisselerden çıkıp yeni halka arza katılmak isteyenlerin refleksinin son 2 gündür özellikle ABD endeksleri tarafında ciddi baskı yarattığına dair ABD'li analizler okuyorum. Onun için hani bana en azından son bu haftaki baskının önemli nedenlerinden biri. Hatta şunu görüyorum. İnsanlar sosyal medyada anlayamıyorlar. Bir dün mesela ya ne oldu gene bu Nasdaq niye bu kadar düştü diye insanların tartışmaya başladığını görüyorum. Hani anlam da veremiyorlar. Bir haber mi geldi? Çünkü dün %3,5-4'lere yakın düşüş vardı Nasdaq tarafında endeks açıldıktan sonra. Onun için şu an piyasayı etkileyen önemli bir unsur. Endeksleri baskılayan önemli bir unsur. Tabii bir de şu da var. Şimdi bu Cuma günkü veri eğer acaba SpaceX'in halka arzı olmasaydı bu kadar güçlü düşüş yaratır mıydı? Bence yaratmayabilirdi. Gene düşerdi ama belki %4 bandında düşen bir Nasdaq olmayabilirdi. Dolayısıyla ikisi bir araya geldi. Bu nedenle de şu an yeni halka arzı hazırlanmak isteyen bir süreç var. Ha şu ayrı bir tartışma. Şu da çok tartışılıyor. Peki bu değerler bu kadar havada uçuşuyor. Bunların bir karşılığı var mı? Bence bir noktada yok. Ama öyle bir hikaye var ki bu yapay zeka meselesinde. O hikayenin getirdiği bir miktar tırnak içerisinde çok güçlü olmasa da rakamları şişiren bir taraf olduğu kanaatindeyim ben Süheyla. Ama şu da bir gerçek. Yapay zeka hikayesinin devam edebilmesi için çok güçlü sermayeye ve sermaye yatırımlarına da ihtiyaç var. O nedenle mesela deniyor ki bir şey paylaşayım. Amerikan 10 yıllıkları nerede şu an? Amerikan 10 yıllıkları 4,54. Unutun. Savaş bugün bitse de Amerikan 10 yıllıklarında çok büyük bir geri çekilme beklemeyin. Çünkü burada sadece Amerikan 10 yıllıklarını yukarı iten şey işte enflasyon yukarıda kalacak. Enflasyon beklentileri yukarıda. İşte dönem dönem ABD varlığı sat. Bunlar evet Trump'la birlikte gelen temalar. Ama altyapıda yapay zeka kaynaklı inanılmaz bir borçlanma isteği var. Ve bu istek devam etmek zorunda. Çünkü bu hikayenin devam etmesi için çok güçlü sermaye harcamalarının yapılması lazım. Ve bu da işte görüyoruz. Orada da tahvil tarafındaki hareketleri de görüyoruz. Ciddi borçlanma, tahvil ihraçlarını da görüyoruz, görmeye devam edeceğiz. Onun için artık o 10 yılların uzun. Hatta bir analiz daha kurdum. Çok doğru bir analiz. Diyor ki ABD'de savaş bitse de enflasyon da bundan sonraki sürede çok hızlı geri çekilmeyi de unutun. Çünkü ABD'deki enflasyonun katılıklarından önemli nedenlerinden biri yapay zekaya yönelik talep, buna yönelik harcamalar. Burada çok ciddi bir harcama talebi olduğu için bu da ne yapıyor? Maliyet unsuruyla, maliyet yoluyla şirketlerin maliyetlerini, yapay zeka harcamaları yukarıda tuttuğu için bu maliyet de tabii ki fiyata yansıyor. O nedenle ABD artık o şeyi unutmalı. Tamam yapay zekanın getirdiği bir, yani diyor ki iki türlü etki edecek yapay zeka enflasyona. Getirdiği verimlilikle enflasyonu aşağı çekecek. Ama harcama talebiyle, maliyet kanalıyla da enflasyonu yukarıda tutacak. Ağırlıklı şu an benim okuduğum analizlerde, incelediğim analizlerde artı var, eksi var. Artının yukarı gitme ihtimali var. Çünkü neden? Borç dedi ki bize, temel savunusu, hatta bu da bir ara çok tartışıldı. Söylediği şey şu, yani tamam ekonomi güçlü olabilir ama hani o kadar da enseyi karartmayın. Bir verimlilik artışı var Amerika'da. Tıpkı 90'lı yıllarda internetin yarattığı. Şimdi yapay zeka bunu yarattı. O verimlilik artışıyla birlikte biz enflasyonda düşüş göreceğiz. Bu da faiz indirimlerine alan açacak. Bu çok tartışıldı. Tartışılmaya da devam ediyor. Böyle mi olacak gerçekten? En son okuduğum analizler genel şunu söylüyor bana. Öyle çok hızlı verimlilik artışı olsa da enflasyon aşağı gelmeyebilir. Sözün özü önemli bir halka arz olduğu kanaatindeyim. Bundan sonra da arka arkaya gelmeye devam edecek. Dediğim gibi Okunay yayında gizli bir şekilde başvurduğu meselesi var. Bu bizde olduğu gibi orada da dönem dönem volatilite yaratacak gibi görünüyor. Bir de şu var. Şunu da bilmiyoruz. Yani bu savaş ne kadar devam edecek? Amerikan ekonomisi ne kadar güçlü kalmaya devam eder? Çünkü gerçekten savaş devam ettikçe, enflasyon yukarı gittikçe, bak bugün 4,2'ye çıkması bekleniyor Amerika'da manşet tüfeğinin. Daha yukarı çıkarsa ve çekirdek beklentinin üzerine gelirse bugün 15.30'da darma duman olabilir piyasalar. Böylesi bir ortamda. Bugün çok önemli. Bugün altın bak çok nerelere geldik. Savaşta en düşük gördüğümüz yerlere doğru geliyoruz Süheyla. 4099'u görmüştük. Bak 4180'in altına geldik. Bir de üstüne bugün 15.30'da çok güçlü bir veri gelirse hepten bu şeyi arttırabilir. Endeksler tarafında da bu tarafta da.
0: Evet, dolayısıyla bugün 15.30'a kilitlendik aslında. Herkes pozisyonunu ona göre belirlesin diyorsun.
1: Evet.
0: Peki hangi pozisyon nasıl belirlensin? Altın için ne yapmak gerekiyor? Hisse tarafına doğru ne yapmak gerekiyor hisse piyasaları için? Bunların hepsine bakacağız efendim. Savaş devam ettikçe altın artmayacak. Ben buradan bunu anlıyorum demiş. Hala o bağlantıyı aslında çok net kuramayan yatırımcı var. Yani neden savaş sırasında altın artmıyor kısmını. Gerçi çok konuştuk bunu, çok anlattık. Peki Merkez bankaları da satıyor olabilir mi diye soruyor Murat Bey. Yani sürekli haberler, gelen haberler merkez bankaları altın alıyor yönünde, ama merkez bankaları altın satıyor olabilir mi bu süreç içerisinde? Malum savaş uzadı diyor kendisi de. Yaşıyoruz işte, ne güzel demiş. Olumlu karşılıyorum yaşamamızı demiş Berol Bey. Berol Bey, gider misiniz yayından? Çok rica ediyorum. Peki şimdi ben de reklam arasına gidiyorum. Gelmek isteyenleri bekliyoruz efendim. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelirseniz burada sosyal medyadaki soruları yönlendirmeyi sürdüreceğim. Doçent Doktor Filizler Yılmaz'a. Gelemiyorsanız eğer radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazanacağız.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada? Denizbank burada.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Raskolnikov'un baltası demiş ki tamam işte her yer kırmızı, ekleme yapmak için güzel fırsat bence demiş. Kendisi Pollyanna'yı burada şapka çıkarttırmış. Bu olumlu bakışı olumlu karşılıyor musun peki Filiz Hocam?
1: Evet Süheyla, yani değerlendirmek isteyenler için bazı varlıklarda gerçekten hani alım fırsatının olduğu noktalarda olduğumuzu düşünüyorum. Yani mesela altın bunlardan biri olabilir bir yön itibariyle uzun vadeciler için bence.
0: Tam onu soracaktım. Peki altın bu bazı varlıkların içinde mi diyecektim? Sen söyledin. Şimdi bu 4200 liranın altına gelmesi ki bazı kuruluşlar diyor ki sen Eylül'e kadar bir 200 daha böyle bekle. Yani daha gelecek aşağı doğru daha gelişi bekle diyen de var. Çok enteresan rakamlar zikredenler de var. Şimdi Eylül itibariyle bir neden Eylül? Yani seni Eylül'de durduran ne? Neden Eylül'ü bize benchmark gösteriyor kurumlar? Önce sana onu sormuş olayım. Ne olacak mesela Eylül itibariyle? Niçin bu ay? İkincisi yani işte sen ne seviye bekliyorsun? Aslında bize bunu anlatır mısın? Bu ayın sonuna kadar ne bekliyorsun? Bu yaz ya da sonbahar içerisinde ne bekliyorsun? Teknik sana ne söylüyor? Temel sana ne söylüyor Filiz Hocam?
1: Tabii yani şöyle söyle, yani eğer bu savaş birazcık daha böyle hala uzamaya devam ederse, bu kez savaş başladığından bu yana hem altında hem gümüşte çok daha baskıyı görebiliriz. Çünkü teknik olarak belli desteklerin altına indik ve piyasada artık çok yoruldu. Ve artık hani böyle yorulduğu için de artık, bak biraz önce izleyici ne dedi? Yok ben anladım, yani bu savaş devam ettiği sürece bu yukarı gitmeyecek. Bu inan çok kani hale geldi. O nedenle de ve siz bir varlıkta belli desteklerin altına indiğinizde bu kez kötü haberi daha fazla satıyorsunuz. Onun için mesela nedir burada? Kabaca biz yani 4400 önemli bir kaleydi. 4400'ün altında çok hızlı 4200'lere, 4180'lere ve onun altına geldik. Onun için çok riskli bölgelerdeyiz. Bu saatten sonra gerçekten savaşa dair olumsuz haberler, yani o 3900-3800'leri gündeme getirir mi? Evet bence getirir. Hele ki 4100'ün altında çok hızlı daha düşüşleri gördüğümüz 3900'lere doğru bir süreç olabilir. Çok kritik yerdeyiz. Çünkü şu Süheyla, altını gümüşü sadece şu an savaşın devam edip etmemesi, petrol yukarı gitti, enflasyon yukarıda kalacak değil. Üstüne bir de Fed riski eklendi. Mesela şöyle söyleyeyim. Geçen hafta bir uyarı vardı. Uyarı şu. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Fed toplantısına dikkat edin. Kevin Warsh öyle bir şahin gelir ki dolar endeksi başta, gelişmekte olan ülke para birimleri, yen başta olmak üzere o gün çok ciddi bir volatiliteyle de karşılaşabiliriz. Çok şahin bir, çok farklı bir Warsh'la karşılaşabilirsiniz. Daha ilk toplantıda. Şimdi bir de Kevin Warsh var. Kevin Warsh belirsizliği var. Nasıl bir radikal meselelerle karşımıza gelebilir acaba? İşte kimisi diyor ki beklenenden daha güvercin olacak. Kimisi diyor ki çok şahin olacak. Onun için bence burada iki unsur. Bir, yoruldu piyasa. Bu savaş bitmeyecek. Bu petrol düşmeyecek. Üstüne bir de şahin Fed eklenince, Amerika'dan bu kadar güçlü veriler gelince artık dayanamadı. Onun için evet şaşırmam, yani 4000 dolarların altına giderse, bu iş böyle devam ederse, çok güçlü Amerikan verileri gelmeye devam ederse. Onun için yani şu an altın bana diyor ki, kısa vadeli yatırımcı için şu an alım kovalama, kısa vadeli yatırımcı için söylüyorum bakın, alım kovalama yerinde değiliz. Bence elimdeki pozisyonları belli dirençlerde, maliyetler aşağıdaysa azaltmanın daha doğru olduğu bir noktadayız bence diye düşünüyorum. Onun
0: hangi
1: için,
0: seviyeleri hangi seviyeleri gördüğümüzde ne kadar azaltalım, bize kademe verecek misin Filiz Hocam?
1: Tabii Süheyla, ya bu şöyle bana diyor ki, yani teknik 4300'ü bir türlü geçemiyorsa, 4310 doları buralara kadar gelip buranın altında kalıyorsa, yani bir iki burayı, bu direnci test edip burayı geçemiyorsa burada kademeli satışı önerirsin. Ne olabilir? 1/3 ile başlarsın, 1/2 ile devam edersin. Sonra dediğim gibi bir kademe daha, 4 kademede mesela ne yapılabilir? Satış yapılabilir burada. Ama diyelim ki riski çok düşükse tek kademede de satarsın. Ama ben ilk etapta tek kademe değil, yani olacaksa bile en azından, hani riskiniz çok düşükse bile yarım, yani 1/2 ile başlamanız, ama 1/3 çok daha uygun olabilir. 3 kademede satışı düşünebilirsiniz risk algınıza göre burada. Yani 4300'ün altındaysa alım kovalamıyoruz. Pozisyonlarımızdan belli dirençleri geçemiyorsa satmayı daha rasyonel bir şu anki senaryoda görünüyor kısa vadeli yatırımcı için bence söylem.
0: Peki 4300 bu. Buyur Filiz Hocam lütfen tamamla.
1: 4186 ise 4180 altında, bak şu an oradayız. Böyle direniyor oranın altına kalıp kalmamada. Bugün işte Amerikan TÜFES çok güçlü gelirse çok hızlı 4090'lara bile gidilebilir yani, hiç şaşırmam o noktada.
0: 4090'ı gör diyorsun. Tüfe güçlü gelirse tamam. Yani bize dedin ki asıl senin için burada sınır 4300. Kısa
1: Evet.
0: vadeliler yani alsat yapanlar. Alsatla altın üzerinden para kazananlar. Yani saatlik
1: Evet.
0: hareket edebilenler diyorsun. O yüzden efendim işin ons kısmını konuşuyoruz özellikle. 4300 önemli bir seviye diyor Filiz hocamız. Bunun altında kalırsa ki zaten şu an diyor 4180. Bunun altında kalırsa paranın diyor yani bu buradaki daha doğrusu şeyini ayırdığın kısmı fonunu onu diyor dörde böl ya da diyor üçe böl ve kademeli bir şekilde diyor elinden çıkar. Şu an diyor almıyorsun kısa vadeli işlem yapıyorsan eğer. Şu an diyor satıyorsun. Satmanın da yolu bu. Hele ki diyor Amerikan tüfesi çok güçlü gelirse eğer 4090'ın altını da biz görebiliriz diyor Filiz hocam. Peki şimdi burada ikiye ayırıyoruz yatırımcı kısmını. Bir kısa vadeli olanlar, bir de uzun vadeli. Ne olursa olsun ben altın yatırımı yapmaya devam edeceğim diyenler var. Yani benim için yegane kısım orası. Ben bununla ilgileniyorum. Ne kadar alayım ya da alayım mı durayım mı kısmıyla, satayım mı kısmıyla ilgilenmiyorum diyen uzun vadeli yatırımcı var. Şimdi böyle bir ortamda ons bazında eğer alıyorlarsa onlar ne yapacaklar Füzu hocam?
1: Tabii kısa vadeler için şunu söyleyeyim.
0: Kısa uzun vadeliler mi kısa vadeler mi?
1: Uzun vadeye geçeceğim ama bir
0: Ha
1: şey daha
0: bitirmedin
1: söyleyeyim.
0: sen sözünü
1: Evet,
0: pardon.
1: 4300 altında bence hani diyelim ki elde kar alımı yanında long yerine değil short pozisyonda açmayı düşünebilirler. Ama eğer fiyat 4320 üstüne çıkıyorsa ve bunun üzerine güçlü bir kapanış gelirse ben short pozisyon açmayı da önermiyorum. Yani shortçular da oluyor bu dönemde kısa vadede, oradan para kazanmak isteyenler. Kabaca 4320'nin altında ve hatta 4300'ün altında short pozisyonu elbette ki düşünebilirler. Ama 4320 üstünde düşünmesinler. Şimdi uzun vadeye gelince, uzun vadede eğer 4180 üstünde kalıyorsak, orada bir kalıcılık yoksa panik satışı düşünmesinler. Ama hareket 4180 doların altına iniyorsa, o zaman uzun vadeliler bile bence yapmak zorunda değiller. Bu illa böyle olmak zorunda değil ama daha çok para kazanabilirler. Onlar da pozisyonların bir kısmını satarak daha aşağıdan almayı deneyebilirler. Çünkü bana diyor ki teknik 4180 altında biraz daha satışın hızlandığı, 4000 dolarlara doğru gittiği bir süreç ilk etapta olabilir diyor. O zaman yani 4180'in biraz kalıcılığı gördünüz. Satıp biraz daha aşağıdan yerine koyma stratejisi uygun olabilir. Ama hocam ben onunla uğraşamam, vaktim yok o kadar diyenler için kademeli biriktireceğiz. Tutmaya devam edelim o zaman. Kabaca 4000 doların üzerinde gene tutmaya devam edelim. Mesela ilk kademe bölgesi 4230-4250 bölgesi uzun vadeli için.
0: 4230,
1: Küçük
0: 4250.
1: 150.
0: Tamam.
1: İkinci kademe bölgesi 4200-4220 dolar Süheyla.
0: 4200, 4220 dolar. Tamam.
1: Evet. En iyi alım yeri neresi derseniz,
0: En iyi.
1: eğer biz 4180 altında kalıcılığı görüyorsak, bugün mesela ABD tüfesi güçlü gelir, biraz daha düşerse uzun vade için bence bir kademe alım yeri geliyor diye düşünüyorum. Ha biraz daha aşağı düşme potansiyeli var ama maliyeti ne yapmış oluyorsunuz? Ortalamış oluyorsunuz. Onun için 4186 seviyeler uzun vadeli için
0: Ve
1: en iyi
0: altı.
1: giriş bölgesi olarak görünüyor aslında.
0: Evet, şey yanlış anlaşılmasın. Fiz hocamız burada diyor ki uzun vadeli satacaksan bile
1: Evet.
0: diyor daha düşükten almak için zaten sen satıyorsun. Ben sana sat çık falan demedim. Beni diyor
1: Evet,
0: yanlış
1: evet.
0: anlamayın. Lafımı lütfen diyor yarım yamalak anlamayı tercih etmeyin. Bunu diyor olumlu karşılamıyorum. Olumlu karşılamıyorum bunu. Şimdi diyor ki kendisi 4230-4250 bu bir seviye. 4200-4220 bir seviye, 4180 ve altı bir seviye. Bu diyor en iyi seviye. Sen diyor bu seviyeleri gördüğünde satıp diyor daha düşüğe inmesini bekleyip buradan diyor alabilirsin. Uzun vadeli için söylüyor bunu. Bir kere daha altını çizmiş olayım. 4180 ve altı uzun vadeli yatırımcı için en iyi seviye. Gördüğünüz seviyeden bozup bunun altına geldiğinde alabilirsiniz diyor. Kaç dakika ya da kaç saat beklesinler bunun için o seviyeleri görmek için?
1: Yani Süheyla şöyle hani böylesi bir ortamda bence hani belki bir günlük kapanış uygun olabilir ama çok hani haber akışın çok güçlü olduğu bir süreç olduğu için hani belki burada bir 2 saatlik kapanıştan sonra 4186 bir kademe burada alım uygun olabilir. Yani orada da şuna çok takılmamak lazım. Mesela diyelim ki 4180'in altında siz 4160'tan aldınız. Her zaman en dibi ya da en üstü yakalamak çok kolay bir iş değil Süheyla.
0: Evet.
1: Mesela ne yapıyor? Gidiyor 4160'tan alıyor, 4140'a geliyor. Sonra diyor ki hocam bana aldırdın. 4140'a geldi, ben zarar ettim. Yukarı gitse de böyle diyenler de olabiliyor. Buna takılmamak, çok takılmadan da biraz işlem yapmak çok daha doğru olabilir bence.
0: Evet, Tunç Bey de dalga geçmiş benimle işte, uzun vadeli dedi herhalde, merkez bankaları onlar için veriliyor bu diye. Bilmiyoruz efendim kim alıyor uzun vadeli yatırımcı, bilemeyiz. Ama merkez bankaları bir taraftan alıyor haberi gelirken, diğer taraftan merkez bankaları satıyor da mı bu kadar düşüyor diye soru işaretleri de var.
1: Şöyle orada şunu söyleyeyim. En
0: Buyur
1: son
0: lütfen.
1: dün mü ondan önceki gün bir haber geldi bize. O da şu: Çin 19 aydır üst üste alıyor. Dünyanın en güçlü alım yapanlardan biri. Çin'de satış yok. 19 aydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bir rakam vermeyeyim, paylaşayım sizinle. Evet, 19. aya taşıdı sürekli üst üste alımı. Ha, orada da şu mesele var. İşte bu savaşla birlikte bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinde volatilite oldu. Hani bu volatiliteyi önlemek için bizim Merkez Bankamızın tarzına benzer, İşte o nedenle merkez bankaları gelişmekte olan işte para birimini daha stabilize etmek zorunda kalan, müdahale etmek zorunda kalan merkez bankaları altın mı satıyor? Bir de şu da var. Merkez bankaları biraz yatırımcı gibi de davranıyor dönem dönem. Yani altın düştüğünde satıp altın yükselirken harekete dahil olan merkez bankaları da olabiliyor. Onun çok çok etkili olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Çok büyük etki, mesela şu tarz yorumlar görüyorum. İşte merkez bankaları sattığı için bu kadar düşüyor. Yoksa savaşta yükselir şeklinde böyle bana mesela sorular geliyor. O çok etkili değil bence.
0: Evet. Bir de efendim böyle işte herkesin anlayacağı, insanların da emeğini ben saygı duyuyorum. Herkesin anlayacağı bir dilde özetleyip bunu dile getiriyorlar. Fakat en son mesele şeye dönüyor işte. Midas'ın kulakları eşek kulaklarına dönüyor. Kulaktan kulağa oynar gibi böyle tek bir cümle kalıyor orada. Yani bunu yazan oradaki işte ekonomistin de emeğini aslında dediğim gibi saygı duymak gerekiyor. Hepimiz anlayalım diye bunlar özetleniyor ama o bir cümle işte çok büyük zehir saçabiliyor. Yani bu çok kötü olacak meselesi. Yani ne kötü olacak mesela? Ne olacak? Kimleri ne kadar etkileyecek? Bu yüzdelik bir iş. Yani bilimsel bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden sizden de ricam bu değirmene naçizane su taşımamanız. Ne kendinizi, enerjinizi, düşüncenizi, gününüzü kirletin bununla, ne de bir başkasını. Manasız efendim yani. Burada Fitch söylüyor işte. Diyor işte nötrden kötüleşecek. Raporumuz diyor budur. Bizim diyor dünyada gördüğümüz bu. Filiz hocamız da anlatıyor. Yani bütün bir gününüzü ya da dünyanızı ya da yatırım kararınızı negatif bir şeyle etkilememek gerekiyor diye düşünüyorum. Naçizane duyguyla hareket etmemek gerekiyor. Sakin kalarak, bir sakinlikle yatırım kararı almak gerekiyor diye düşünüyorum. Naçizane bilmiyorum. Filiz hocamızdan dinlememiz lazım.
1: Kesinlikle öyle söyler. Yani zaten en çok kazanan yatırımcı, en panik yapılacak dönemde bile sakin kalmayı becerebilen yatırımcı. Her halükarda sakin kalabilmek aslında en büyük kazanç. Bunu yapabilmek lazım gerçekten. Yani panik satışı yapmadan, paniklemeden, panikleyerek almadan. Çünkü şöyle bir gerçeklik de var. En çok kazananlar doğru zamanda, doğru yerde alan ve doğru yerde satanlar. Ya da doğru hisseyi bulan değil. O hisseyi nerede aldığınız ya da nerede sattığınız çok önemli. İşte o nerede almanız gerekiyor ya da nerede satmanız gerekiyor. Orada da panik meselesi çok ön planda olabilir. Benim kendi naçizane gözlemim de bunu teyit ediyor aslında.
0: Ya en basit şey düşün. Ya Süheyla, ben bu işte şey işlerinden çok anlamıyorum, böyle işte karakter analizi, psikoloji falan filan diye. Şunu düşünün efendim. Yani böyle bir macera filmi, korku filmi, gençlik filmi ne diyorsanız. O hani şey var ya, elleri havada koşarak böyle hepimiz öleceğiz diye koşan bir şey var ya. Hani ilk o ölüyor değil mi? Ama kim kalıyor geriye? Ve cool, hepinizi koruyacağım, kahramanım ben, o sakinim yerimde diye. O kalıyor. Öyle düşün yani, oyunun içinde kalmak lazım. Çünkü oyunun seyrini o değiştirecek. Ben bu oyunu bozarım diyebilmek için oyunun içinde kalmanız gerekiyor. Olay bundan ibaret. Yani oyun içinde kalın bir şekilde. Peki biz oyun içinde kalalım da yabancı ne kadar bizde kalıyor? Ne kadar gidiyor bu kısma bakalım. Gecelik faiz kağıdına koştu yabancı diyor. Ekonomi gazetesinin manşetine baktığımızda. TLRF endeksli tahvil ihalesine toplam 245 milyar liralık talep geldi. Hazine yabancı iştahıyla gelen yüklü talebin 129 milyar liralık bölümünü karşıladı diyor. %53 talebin karşılanan oranı. TLRF %40. Nasıl değerlendiriyorsun sen bunu, Filiz hocam?
1: Evet söyle, yani şöyle yani şimdilik yabancının son 3 haftada yanılmıyorsam 1,1 milyar dolarlık bir çıkış vardı. Tabi bu hazine ne diyelim ihracı ile ilgili senin okuduğun haber. Onun için hani bundan sonraki sürede hani yabancı buraya ne kadar ilgi gösterir? şunu anlıyoruz hani özellikle bu işte JP Morgan bir pozisyonlarını azalttı. Tamamen long pozisyonlarından çıktı. Kısa vadeli taktiksel hareket edeceğim dedi. Bank of America çıktı dedi ki ben işte dolar TL'de short pozisyon açıyorum dedi. Yine Morgan Stanley tarafından dün bir rapor geldi. O rapor da çok tartışıldı. Hani orada da baktığımızda 2-3 aylık hani bir pozisyon önerisinde bulunduğunu görüyoruz. Onun için yabancı diyor ki ben mevsimsel bir etki var. İşte yaz ayları geliyor, turizm gelirleri. Bu nedenle ve birazcık diyelim ki içeride de bir takım belirsizlikler var ama bu belirsizliklere rağmen ben hala TL'de reel değerlenme sürecinin Merkez Bankası tarafından yönetilebileceğini düşünüyorum ama eskisine göre de risklerin biraz arttığını düşünüyoruz diyorlar. Hem savaş kalıcı hale gelebilir uyarısı var JP Morgan raporunda. Bir de üstüne son dönemdeki siyasi gelişmelerle hani seçim olabilir mi? Erken seçim olur mu? Ne zaman olur? Baskın seçim olur mu? Ya da 2027'nin ilk yarısı mı? 2027'nin ikinci yarısı mı olur? Tartışmaları var. Orada bir belirsizlik oluşturuyor. Onun için ben hazır mevsim etkisi varken ve o 2-3 aya da netleşeceğini düşünüyorum. Diyelim ki baskın, çünkü JP Morgan raporu Cuma günü satış getirdi borsaya. Çünkü erken seçim olabileceğine yönelik, onu tamamen dışlamadığına yönelik bir vurgu vardı raporda. Onun için ama ben ne yapıyorum diyor. Gene de diyor TL'de reel değerlenme süreci devam eder. Onun için şimdilik yabancı bir bu savaş kalıcı hale gelecek mi? Kalıcı hale gelirse bu Merkez Bankası rezervleri üzerine ne kadar baskı yaratır? Cari açığı ne kadar yukarı çıkarabilir? Bunlara bakıyor tabii ve üçüncü bence artık hani belki biraz daha cari açığın arkasında enflasyonu ne kadar etkiler? Üç, içerideki bu seçim tartışmaları nereye evrilir? Seçim ne zaman olabilir? Onu anlamaya çalışıyor. Genel itibariyle ona bakarak da pozisyon alacaklar gibi görünüyor Süheyla ama en azından hani yaz aylarında daha güçlü pozisyon almaya devam edecekler Türkiye tarafında.
0: Şerif Bey de demiş ki ama bazen şöyle olmuyor mu? Panik yapmayayım tamam peki. Aa bir gün sonra aa geç kaldım diye. Panik yapmayın diyoruz efendim. Harekete geçmeyin demiyoruz. Bakın Filiz hocamız demin ne anlatıyor? Şu seviyeden al, bu seviyeden sat. Şimdi tekrar bunu alabilmek için bu seviyeden yine sat. Short aç burada. Böyle burada long kal falan diye anlatıyor. Sebebi bu. Yani kimse harekete geçmeyin demiyor. Duyguyla alışveriş yapma diyor size sadece. Yani bir duygu besleme buna. Panik ki bunların en kötüsü. Ya da işte böyle şey gibi biz emo derdik o vakitler böyle işte 13-14 yaşında ergen gibi zaten her şey çok kötü. Hayır yani bir duygu yok, bir mimik yok, bir jest yok. Sakin kal yerinde. Ağırbaşlı. Bond gibi ol. Bond iyi, Bond gibi ol. Peki Bond gibi olanlar gram altın niye konuşmadın demişsiniz? Gıcım efendim gram altın. Unuttum efendim kusura bakmayın. Gram altınla
1: Tabii.
0: ilgili seviyeleri rica ediyorum.
1: Tabii Süheyla,
0: Filiz
1: hemen
0: hocam.
1: son seviyeyi bakayım. 6.190 %2'lik bir düşüş var. Burada da diyor ki yine aynı mantık kısa vadeli yatırımcı için yani alım için uygun bir yerde değiliz şu an. Evet hem mesela gramda, onsta, gümüşte, RSI'ye baktığımızda bu teknik gösterge aşırı satımı da gösteriyor. Bu iyi bir haber geldiğinde tepki verebilir diyor. Örneğin bugün TÜFE beklentinin altında gelirse o tepki bir miktar daha beklentimizden güçlü olabilir. Ama bana diyor ki 6.325 TL üzeri kaldığı sürece burada alım mı önermiyorum diyor teknik. 6.000 bayağı onun altındayız yani şu an 6.325'in altındayız. Hatta biraz daha
0: 6.325.
1: evet biraz daha riski yüksekler için 6.370 TL.
0: 6.370. Tamam. Peki.
1: Ne yapıyoruz? Eğer kabaca 6.325-6.370 arası altında kalıyorsa gene burada yükselişleri, belli dirençlere gelen yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmek alım yerine çok daha doğru pozisyon azaltmak çok daha doğru bir strateji gibi görünüyor Süheyla.
0: Evet.
1: Genel itibariyle bakarsak. Onun için de evet mesela yani bu seviyenin altında ben açıkçası alımı önermiyorum. Satışı öneriyorum. Pozisyon azaltmayı
0: Evet.
1: öneriyorum. Hatta şöyle bana yine teknik diyor ki 6.310 üzerinin altında kaldığı sürece düşüşün daha da derinleştiği bir bölge olabilir. Ve hatta evet yani düşük riskliler için yeni pozisyon açmada evet 6.371 seviye 3 seviye bak kademe kademe seviye veriyorum. 6.325 üstü riskin yüksekse buranın üzerine 15 dakikalık hacimli bir kapanış olduğunu gördüğünde bir kademe alım denersin. 2 daha güvenli 6.370 TL üstü ve daha da güvenli olan yer 6.415 TL üstü. Şimdi bak mesela bazen 6.415, bak en güvenli, buranın üzerinde kalıcılıkta yeni daha güvenli alım yap. Hocam o kadar haklı olarak 6.200'lerdeyiz. 6.200'den 6.415, 215 TL fark var. O zaman kademe kademe risk aldığınıza göre bu kademelerin üstünde olduğu sürece, ha bu şu demek de değil. 6.000 diyelim ki 325'in üstüne geldi. Tepki trade yapacaksınız burada. Hani bu trend artık yukarı gidiyor anlamında değil. Oradan tepkiden para kazanabilirsiniz anlamında bunu söylüyorum. Ne zaman biraz daha trendin döndüğünden emin olacağım burada, biraz daha rahatlamanın, 6.415 TL üstünde söyle.
0: 6.415 ise ben
1: 15 TL.
0: rahat ederim orada biraz daha diyorsun. Ve bunu sana
1: Evet.
0: teknik söylüyor. Temin üzerinden değil.
1: Evet.
0: Tekniğin sana söylediği bu. Peki gümüş için ne söyleyeceksin? Yani elinde gümüşle kalan var biliyorsun.
1: Bir de uzun vadeliyi de söyleyeyim
0: Tamam, doğru.
1: gramda.
0: Evet.
1: Orada da 3 kademe var. 6.250-6.300 arası ilk düşünülebilecek kademe bölgesi. Oranın altındayız. 6.150-6.200 arası ikinci kademe bölgesi. En iyi alım yeri neresi dersen,
0: Neresi?
1: baktık ki 6.000-6.050 TL altına geldi mi,
0: Neresi?
1: yani arasına geldi mi, bir kademe bence uzun vadeli alım yapabilir. Söyle.
0: Peki.
1: Gümüşe bakalım.
0: Gümüşe
1: Gümüşü
0: bakalım.
1: sordun.
0: Evet.
1: Tamam. Gümüşün son seviyesine de bakayım. Orada da 60 kaç şu an? 65.7 değil mi? Evet. Orada %1'e yaklaşan bir, %0.9'luk bir yükseliş var. Orada da yine durum çok farklı değil. Kısa vadede, yani kabaca hemen almak doğru değil. Şu anki seviye kaçtı? 65.7. Bana diyor ki, şöyle bir bakayım, 65.2 altında kaldığı sürece alım yapma. Ne
0: Yaklaşmış
1: yapman
0: zaten
1: lazım?
0: seviye olarak.
1: Evet. Ama şu an ufak ufak 65.2'nin üzerine doğru çıkıyoruz. 65.2'nin üzerinde ne yapabilirsin? Kademeyi düşünebilirsin. Ama burada da yine risk seviyelerine göre vereceğim. Riski yüksekler için 65.2 dolar üzeri. Biraz daha riski düşükler için 67. Biraz daha artık daha düşük riskler için 68.2 dolar üzerinde alımı düşünmek, kademeli alımı, tepki trade olur yine burada düşünmek çok
0: Peki.
1: daha mantıklı olur Süheyla. Uzun vadeyi de söyleyeyim istersen hızlıca. Hani
0: Alayım.
1: seviyeler nereden alınabilir? Bana diyor ki en iyi alım yeri 60-62 bölgesi. 60-62 bölgesinden bir kademe burada. Hatta şöyle, evet, 60 civarına doğru. 60-62 en iyi alım yeri. 62 64 arası bir diğer ikinci alım yeri ve 64 65 de ilk alımın düşünülebileceği uzun vadedeki yerler. Dolayısıyla 60'lara doğru gördüğünüz zaman biraz daha geri çekiliyorsa bir kademe alım uygun olabilir.
0: Peki. O zaman gitmeden önce hemen yes mi no mu? Merkez Bankası ne yapacak yarın?
1: Süheyla bence hiçbir şey yapmayacak.
0: Pas
1: Bence
0: geçecek.
1: yarın pas geçecek diye düşünüyorum. Bekle gör yapacak. Çünkü hani şu an bu bir talep şoku değil. Şu an arz şoku. İkinci etkileri biraz daha güçlü görmek isteyecek diye düşünüyorum. İki, yeni makro ihtiyari adımlar geldi. Onların etkilerini bence görmek isteyecek diye.

0: alım yapmıştı. 4 Haziran verilerine baktım en son. Onun için tüm bunları üst üste koyduğum zaman ben merkez 1'e 5 büyümeye dair birinci çeyrek büyüme verileri iyi değil. İkinci çeyrek büyüme öncü göstergeleri de daha da yavaşlayan bir ekonomiye işaret ediyor. Bunu da artık öyle veya böyle masaya koyan bir Merkez Bankası var. Bu nedenle de hiçbir şey yapmadan bekleyip yola devam edecek bence yarın.
1: Bekle gör yapacak diyorsun. Bu ayı pas
0: Evet.
1: geçecek. Peki.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum Filiz hocam sana. Süremizin sonuna geldik efendim. Gidiyoruz radyodan. 1-2 dakika kalırız. Daha fazla tutamam Filiz hocamız. Çok işi var onun. Gelmek isterseniz Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Burada kalan sorularınızı WhatsApp'takiler dahil Filiz hocamıza yine yes mi no mu tadında ileteceğim. Gelmek isteyenleri bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
6: Hayır.
5: Hesap işletim ücreti sıfır.
6: Hayır.
5: Saklama ücreti sıfır.
6: Hayır.
5: Canlı veri ücreti sıfır.
6: Hayır.
5: Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, baktınız sizin.
7: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
8: Reklam.
9: Öncelikli yayın.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
7: Çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemeği.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal, bu bölümde finansal danışman Ali Ağoğlu ile beraber gündemi yorumlamaya çalışacağız. Ali Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Küresel tarafta yine hareketli bir sabaha uyandık. Yapay zeka hisselerinden, çip hisselerinden çıkışları olduğunu takip ediyoruz. Orada Borsa Yatırım Fonu 99'dan bu yana en iyi performansa yöneldiği için bir miktar değerlemeler şişti yorumları paylaşılıyor. Diğer tarafta SpaceX'in devasa halka arzıyla rekor kırması beklenen bir haftada piyasa derinliği bunu nasıl kaldıracak tartışılıyor. Oynaklık tarafında yine yükselişlerin sürdüğü bir hafta içerisine de girmiş durumdayız. Çünkü jeopolitik tansiyonla da ilgili her gün adeta bir papatya falığı bakmak zorunda kalıyor piyasalar. Şimdi bu şartlar altında neyi nasıl fiyatlayacağız? Özellikle küresel tarafta önce bir orayı toparlayalım.
1: Zeynep Hanım, sanıyorum benim için bu sabahın da dün akşamın sürprizlerinden bir tanesini biraz es geçmemek lazım. O da İran'ın Amerikan helikopterini düşürmesi. Evet. Buna karşılık da yani Amerika'nın İran'a tekrardan saldırılara girişmesi veya saldırılarda bulunması diyelim. Çünkü hani büyük bir harekattan söz etmek pek mümkün değil ama sonuçta bir ateşkesin bozulması ve bu ateşkes bozulduğu durumda da masadan kalkar mıyız, kalkmaz mıyız, kalkacaklar mı, kalkmayacaklar mı endişelerinin hakikaten çok yeniden artmaya başladığı bir durum. Yani bunun fiyatlamalara yansıması Amerika'daki borsa tarafında görülüyor. Ama esas bana göre yansıdığı konulardan bir tanesi normalde petrol olması gerekirken petrolde henüz bununla ilgili bir endişe fiyatlanmış değil. Diğer taraftan da bu endişenin yansıdığı önemli yerlerden bir tanesi değerli metaller, özellikle altın. Altının 4200'lerde bir önemli destek noktası vardı. Orası aşağı kırılmış durumda. Şu anda altın ve gümüş 68 dolarlardaki bir 200 günlük hareketli ortalaması vardı. Onun da altına indi. Ki gümüş direnmiştik geçtiğimiz cuma günü altın düşerken. Bunların arkasında yine dediğim gibi körfezden gelecek olan kötü haber endişeleri var. Aynı şekilde Amerikan borsaları tarafında da benzer bir durum var. Ki Amerikan borsaları ile ilgili beklenen düzeltmelerden bir tanesinin içinde miyiz, yoksa bu SpaceX arkasından OpenAI'nin halka arzı ile ilgili başvurunun yapılacağı ya da yapıldığı konuşuluyor. Bunların her ikisi aslında bir de üstüne antropik gelecek. Bunun dışında bazı da diğer ufak tefek halka arzlar da var. Sonuçta Amerika'da halka arz furyası var ama bu furyadan öte çok çok büyük rakamlardan konuşuyoruz. Şirket değerlemeleri için büyük rakamlardan konuşuyoruz. Yaklaşık bir 300 milyar dolar civarında bir tür tırnak içinde yer değiştirme olacak ama yer değiştirme derken portföylerdeki bazı hisseler veya finansal araçlar satılacak, oradan gelen likiditeyle tekrardan bu halka arzlara girilecek diye bir varsayım ve düşünce var. Bu sadece dediğim gibi altın tarafı biraz körfezden etkileniyor ama hisse senetleri tarafı olsun, kripto paralar tarafı olsun, bunların her ikisi de şu anda önümüzdeki dönemde gelecek olan bu halka arzlara bir tür hazırlık. Büyük yatırım bankalarından birkaç tanesinin CEO'su şu anda piyasadaki likitte bunları karşılayacak, absorbe edecek kadar yeterli, orada bir problem yok dese de sonuçta bir tür portföy değişimi, portföy tercihlerindeki farklılaştırma nedeniyle veya yenilerine geçme isteğinden dolayı eskilerin bir kısmı satılıyor. Kim satılıyor diye baktığınızda eldeki önce kardaki pozisyonlar satılıyor veya daha fazla düşer endişesi taşıdıkları pozisyonları boşaltıyorlar. Fiyatlamaların temelinde A, bu halka arz meselesi var, B, körfezden gelecek olan Hürmüz Savaşı diyorum ben ona artık.

0: Yani Körfez Savaşı deyince birincisiyle karışılıyor. İşte ABD, İsrail, İran savaşı desek çok uzun oluyor. Hürmüz Savaşı daha kolay geliyor. Oradan gelecek haberlere bakmak lazım. Çünkü aslına bakarsanız savaşın gelip dönüp dolaşıp düğümlendiği yer burası. Henüz daha İsrail ile İran arasındaki İran'ın geçtiğimiz 2 gün önce saldırılarda bulunması, Lübnan'a karşı, daha doğrusu Lübnan'daki Hizbullah'a karşılık vermesi anlamında yaptığı bu saldırılarda bu Orta Doğu'da barışın diyemeyeceğiz ama en azından bir kalıcı ateşkesin sağlanması bir türlü gerçekleşemiyor. Yani bu iki ana faktör bir araya gelince özellikle Amerikan piyasalarındaki özellikle hisse senedi tarafında ve kripto tarafındaki hareketliliği ben buna yorumluyorum ve önümüzdeki bu halka arzların çok çok büyük ihtimalle başarılı olacaktır. SpaceX'in halka arzı ile ilgili çok değişik bilgiler de geliyor. İşte bazen Uzak Doğu'daki bazı yatırımcıların bunları alamıyor olması veya bunların almasına izin verilmiyor olması SpaceX'in bir anlamda Amerika'nın önemli askeri ve devlet ya da kamu tarafından kıymetli bulunan şirketlerine özellikle Çinli veya Çin bölgesine yakın taraftan yatırım yapılamaması var. Diğer taraftan normalde halka arz tutarları işte minimum 100 bin dolar civarlarında olan bir ortamda 2 bin dolara kadar indirilip hemen hemen bütün herkese satılabilme imkanı tanınması. Bu satılamayacak da mı indiriliyor diye bir görüş var. Diğer taraftan da yok herkes alsın diye böyle bir şey yapıyor Elon Musk diyen bir görüş var. Ve oldukça önümüzdeki yıllarda herhalde neredeyse bir vaka çalışması olarak okutulacak bir halka arzın içindeyiz. Onun da tabii diye çok fiyatlamayı etkilemesi kaçınılmazdır.
1: Orada işte OpenAI, Anthropic ve SpaceX deyince 3.6 trilyon dolarlık bir piyasa değerine gelineceği ile ilgili de yine başlıklar aktardık. Az önce siz de söylediniz petrolde hareketlilik aşağı oldu diye, orada Amerikan Enerji Bakanı'nın açıklaması vardı. Hürmüz'den ciddi anlamda geçişlerin arttığına işaret eden bir değerlendirmede bulununca dün aslında petrolü aşağı çekmiş oldu. Diğer taraftan da baktığımızda siz de söylediniz İran'la Amerika arasında ateşkesi bozacak şekilde helikopterin düşürülmesi ve misilleme işte müdafaa şeklinde bir durum söz konusu oldu. Buradan baktığımız zaman güvenli liman neresi olacak piyasada, onu da bir konuşalım. Çünkü Amerika'da tahvilin satıldığı, altın fiyatının savaş ve enflasyon konuşulan ortamda yükselmediği bir süreçten de geçiyoruz bir taraftan.
0: Şimdi güvenli liman altın ve teknik olarak değerli metallerde hayır, orası çok daha önceden önemli bir nasıl diyeyim spekülatif, hatta gümüşte özellikle manipülatif bir bölgeye geçtiği için Körfez Savaşı, Hürmüz Savaşı başlamadan önce 120 dolarlara kadar çıktı. Birçok sebep konuşuldu. Çin konuşuldu, Solar konuşuldu. İşte tükendi, bitti, mahvoldu, gümüş şeklinde bir şeyler vardı. Özellikle hikayeler vardı. Savaş başladığında dolar likiditesine ihtiyaç oldu. Veya olacağı beklentisiyle İlk önce en kârdaki olan pozisyonlar boşaltıldı ki gümüş bunların başında geliyordu. Şu anda bahsettiğimiz konular, yani gerek halka arz olsun gerekse Hürmüz Savaşı'ndan kaynaklı olarak genelde bir dolar likiditesine ulaşabilme veya elinde bir miktar dolar likiditesi bulundurabilme çabası var ki bunun da ister istemez diğer varlık sınıflarının önemli ölçüde değer kaybetmesine yol açtığı bir durumdayız. Yani altının işte 5500'den bugün 4175'lere inmiş durumda. Faslalarla bu dolar likiditesi. Hakeza ben Bitcoin tarafındaki veya kripto tarafındaki hareketleri de büyük oranda buna bağlıyorum. Bunun içinde bir küçük bilgiyi daha paylaşmam lazım. O da Japon yeni meselesi var. Biz çok böyle her dakika bakmadığımız bir para birimi ama çok önemli bir para birimi. Hani dünyanın en önemli para birimlerinden biri mi? Değil ama gerçi hani baktığımızda dolar, eurodan bile yani dolardan sonra bence en kritik para birimlerinden biri Japon yeni. Orada 160'ın üzerine çıktı. 160'a kadar geçtiğimiz 2-3 hafta içinde Japon Merkez Bankası ciddi olarak savundu. Neyi savundu? Yeni savundu. Çok değer kaybetmesin diye. Buna karşılık yen tarafında, daha sonra Japon ekonomisinde de bir enflasyon problemi var. Oradaki tahvillerde onlarca yıldan sonra yükseldi.

0: Hem de onlar için çok ciddi yükselişler. Halen daha enflasyonun altında bir tahvil getirisi var. Japon Merkez Bankası bir taraftan yeni bir taraftan verim eğilişini savunmaya çalışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş kur tarafındaki savunmadaki hatlar delinmeye başladı. 160'ı savundular uzunca bir süre. Şimdi 160,3'lerdeyiz. İhtimaldir ki burası da kırılacak. Çünkü ben müdahalelerin kısa zamanlar kazandırdığını, o sırada bir şeyler yapılırsa bir daha oraya görülmez diye düşünürüm. Ama eğer gerekenler yapılmıyorsa, ki Japonya'nın yapması gereken bence en önemli şey faizlerini arttırmak olacak. Ona da cesaret edemedikleri için yenin değer kaybetmeye devam edeceği bir ortamda olacağız. Benim gördüğüm kadarıyla 165'e kadar bile gidebilecek bir yen var. Bu carry trade tarafını teknik olarak rahatlatır gibi görünüyor. Ama yenin oraya gitme sebebi piyasaları tedirgin edecek. Ben önümüzdeki günlerde yeniden dolara olan iltifat, yen tarafında değer kayıpları hepsi bir araya geldiğinde, şu anda 100 dolar, 100'ün üzerine çıkmış olan dolar endeksi, gerçi şu anda 99-95'lerde, ama dolar endeksinde de yeniden yukarı yönlü bir hareket, ben 101,5-102,5 arasında bir ilk hamle gelecek. Sonuçta böyle bir likitte, dolar likiditesi ile ilgili bir talep var. Buna karşılık Amerikan tahvilleri de, özellikle 10 yıllık tahviller, 30 yıllıklar 5'in üzerine, yani neredeyse yerleşmeye başladı. 10 yıllıklarda şu anda 4,55-4,60 bandında salınıyorlar. Orası da güvenli liman mı? Hayır, dediğiniz gibi orası da satılıyor. Şimdi nereye gideceğiz diye baktığınızda, benim doğrusunu isterseniz finansal piyasalarla ilgili konuştuğum zamanlarda söylediğim bir şey var. Nakit de bir enstrümandır diyeceğim. Şimdi nakit nedir derseniz, hani kısa vadeli para piyasası fonları Türkiye'de şu anda kullanıldığı gibi, yurt dışında da illa ve illa bir finansal enstrümanda bulunmamız gerekmiyor. Bugünler biraz öyle günler. Yani eğer SpaceX'in halka arzına girebiliyor iseniz, ki girdiğinizde de talep ettiğiniz tutarın tamamını alıp almayacağınızı bilemiyorum Türkiye'de olduğu gibi, ama eğer oraya girmiyorsanız, onu bekleyecekseniz, hatta farklı değerleme görüşlerinden dolayı, ya şimdi burayı pahalı buluyorsun ama ileride almayı düştüğü zaman almayı düşünürsünüz diyen bir yaklaşım da var. Onların bile bir miktar nakiti bir yerlerde bulundurmaları lazım, böyle bir düşüş olursa diye. Sonuçta nakit fena bir güvenli liman gibi görünmüyor bana bugünlerde. En azından nereye elimizi atsak zarar ediyoruz diyen görüşlerin bir kısmı bence nakite kalmayı tercih edebilirler.
1: Şimdi o nakit TL olsun mu? Bir de onu konuşalım. Az önce siz de söylediğiniz dolar yen eğer 165'e gidecekse mesela, yende borçlanıp TL'ye girmek biraz daha önümüzdeki süreçte carry trade tarafında desteklenen bir işlem olarak karşımıza gelebilir mi? Baktığımız zaman carry trade tablosuna en avantajlı konumda uzun pozisyonda rubleyi, arkasında Brezilya reali, Kolombiya pesosu ve dolar TL'yi takip ediyoruz diyebiliriz. Gelişen ülke evreni için konuşacak olursak.
0: Şöyle, bugüne kadar bu pozisyon alınmamışsa, bundan sonra alınması, ben 165 dediğim için 165'e hep bir seferde gitmez veya gidip gitmeyeceğinden ben bir emin değilim, ama 140'lardan bu yana geliyor. Yani veya yani çok daha geriye gittiğimiz zaman 120'lerden bu yana geliyor, ama ya baktığımızda 140'tan bu yana açmamışsanız bu pozisyonu, 160'tan 165'e diye açmak buradan Türkiye'ye bir fayda sağlanır mı veya carry trade Türkiye ittifat olarak yansır mı sorusu, bence yansımayabilir. Büyük ihtimalle de yansımayacaktır. Çünkü 160 veya 165 bandı bence oldukça riskli bir bölge. Çünkü Japonya çaresiz kaldığında, eğer Japon tahvillerinin getirilerinin yükselmesine izin verecek, faiz arttıracak olur ise, ki ben eninde sonunda Japonya'nın da buna bir anlamda teslim olacağını düşünüyorum. O yüzden yendeki değersizlik süreci kısa sürede sona erebilir. Eğer Japon Merkez Bankası yenin değerini mi koruyacağım, tahvil getirisini mi dengeleyeceğim diye baktığında, tahvil getirisi de her zaman gibi onlar için de önemli. O yüzden orayı dengelemek ne yazık ki düşük seviyelerde artık olmayacak. Yüksek seviyelerde olmasını gerekecek. Bunun da o carry trade'in cazibesini çok hızlı da azaltabileceği gibi bir bölgeye geçiyoruz. Yani kalıcı bir pozisyonlanma veya bu Türkiye'den veya işte Türkiye'de ilgilenenlerin kullanabileceği bir carry trade gibi görünse de, Japonya'nın carry trade'in temel para birimi olarak kullanıp herkesin bir şekilde Türkiye'ye geleceği gibi bir varsayımım benim yok. Dediğim gibi bana göre 160'dan 165'e olan bölge, ki olur mu olmaz mı zaten net değil. Artık işin neredeyse sinekten yağ çıkarılacak bölgesi gibi görünüyor. Dediğim gibi 140'lardan bu yana yapmadıysanız, almadıysanız bu pozisyonu, buradan böyle bir pozisyon almak riskli hale geldi. Fakat bunun her hal ve şart altında her alanda bir oynaklık yaratacağı endişesi bende artmaya başladı. O yüzden Amerikan 10 yıllıkları özellikle 4.69'lara kadar gelmişti. Neden geldi? Japonya'nın işte bir ara 75 milyar dolara yakın Amerikan tahvili sattığı ile ilgili bir bilgi dolaştı piyasada. Doğrudur, eğridir ama büyük ihtimalle sattığı aksaklığında kısa süreli yükselişler oluyor. Hemen arkasından bir düzeltme geliyor orada ama her seferinde daha yüksek yüksekler oluşuyor. Tahvil getirileri için konuşuyorum, Amerikan tahvil getirileri için. 4.65 bence kritik bir seviye. Eğer onun üzerine kalıcı olarak geçecek olursa, ki Fed'den değil faiz indirimi, artık faiz artışı beklentisi var. Borç görev alacak, devralacak, ilk toplantısını yapacak bu önümüzdeki haftalarda. Ben onun oradan gelecek olan haberlerin biraz daha piyasada etkili olacağını, lakin oranın aşağı yönlü olma ihtimalinin Hürmüz'de bir barış anlaşması, bakın barış diyorum, ateşkes, kalıcı ateşkes bile demiyorum, bir barış anlaşması olmadığı takdirde kalıcı olarak Amerikan tahvillerinde aşağı yönlü bir hareket beklemiyorum. Yani yaşanacak kısa vadeli, işte gerek ateşkese dönülmesi, tarafların birbirini itidale davet etmesi vesaire, bunlar kalıcı değil, geçici düzeltmeler, iyileştirmeler sağlar. Kalıcı iyileşme için mutlaka orada kalıcı bir barış, en azından İran'ın kendisine bir daha saldırılmayacağına dair ikna olduğu bir barış süreci yaşanırsa, bence Amerika tarafı için de işler biraz daha sakinleşir tahvil getirileri tarafından. Hakeza petrol tarafında da sakinleşir. Çünkü petrol tarafı yüksek kalmaya devam ettiğinde bu gidiyor, yeni de vuruyor, Türk lirasını da vuruyor, doları da vuruyor. Hatta Trump'ın seçimlerini de vuruyor. Şimdi Amerika'da böyle ara seçimler öncesinde şeyler var. Adayların kendi bölgelerinde seçimler var. Orada da her gün değişik haberler geliyor. Bunları benim de umurumdamam şu anda, çok zor benim açımdan, ama onları da takip ediyorum. Orası da piyasaya bir miktar oynaklık getirecek bir unsur gibi görünüyor.
1: Şimdi az önce TL'yi şu maksatla da biraz sordum Ali Bey. Bizde yüksek faiz biraz daha kalıcı olacak gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte. Herkesin faiz indirim beklentilerinin ötelendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu hafta Merkez Bankası toplantımız da var. Buradan beklentileriniz ne olur diye sormak isterim. Çok yabancı kurumdan rapor geldi bu hafta içinde. Bas senaryo merkezin sabit kalacağı. Bazı kurumlar 300 bas puanlık faiz artırımı gelebilir diyor ama buna da bir şart koyuyorlar. Gelmeyebilir diyorlar. Çünkü ciddi bir dolarizasyon eğilimi veya rezervlerde bir sıkıntı şu anda görmediklerini de söylüyorlar. Şimdi buradan baktığınızda hem bu haftaki toplantı özelinde ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ve politika faizini yine birbirinden ayrı konuşacağımız sürecin devamını mı beklersiniz? Metinde şahin bir mesaj görme ihtimalimiz doğabilir mi? Bu anlamda merkezin hani pas geçtiği bir senaryoda bir sonraki adımını ne zaman ve hangi yönde beklersiniz?
0: Zeynep Hanım, ben doğrusunu isterseniz bu toplantıdan alınacak olan kararın iş gören faiz tarafına bir etki yapacağını düşünmüyorum. İş görenden kastım da, tabelada biz 37'deyiz, iş gören de 40'tayız. İş gören 40 aslında bizim de, evet grafiklerde, istatistiklerde 37 görünüyor ama gerçek hayata baktığımızda %40 seviyesinde bir faizdeyiz. Merkez Bankası'nın burada 37'den 40'a çıkarması gerçekten piyasada çok önemli bir etki yaratır mı? Hayır, yaratmaz. Bence yaratacağını zannetmiyorum. Ha, bu Merkez Bankası'nın eline bir 300 bas puanlık bir hareket alanı daha getirir. Nereden? Geçti kitle penceresinden, gecelikten fonladığı takdirde. Böyle bir imkan Merkez Bankası'nın eline geçmesi onun işini kolaylaştırır mı? Bugüne göre çok farklı bir şey olacağını düşünmem. Ama diğer taraftan 37'yi 40 yapıp, yani tabela faiziyle, ki ben her zaman bunu tercih eden taraftayım, tabela faiziyle iş gören faizin aynı seviyede olması bana göre daha şık görünecektir. Fakat bu şıklığında bir maliyeti var. Nedir bu maliyet derseniz, şimdi bizim Merkez Bankamızın herhalde şart altında Hürmüz Savaşı'ndan çıkacak sonuçları beklemek zorunluluğu var bana göre. Çünkü buradan itibaren atacağınız kararlar, alacağınız adımlar, kararlar ilerideki hareket alanınızı da daraltıyor. 37'yi 40 yaptınız diyelim. 40'tan tekrar 37'ye inmek istediğinizde bayağı uğraşmanız gerekiyor. Neden uğraşmanız gerekiyor? Bayağı hani insanları ikna edecek veya bu indirimi haklı çıkaracak bir takım gelişmelerin olması gerekiyor. Bunlar Hürmüz'den bir barış gelse dahi kısa sürede düşmeyen petrol fiyatı, görece olarak azalmayan cari açık gibi endişelerin halen daha devam etti. Bunun üzerine bir iç politikadan gelen, hemen hemen her gün bizleri de yoran haberler, doğrusunu isterseniz kalıcı bir enflasyon düşüşünü getirmekte geciktiriyor Merkez Bankası'nı. Ama buna karşılık da Merkez Bankası'nın hareket alanında da çok büyük bir avantaj sağlamayacak. Yani 37'yi 40 yapsanız veya 37'de tutsanız hiçbir değişmeyecek. Bana göre değişmeyecek. O yüzden 37'yi 40 yapıp sonra tekrar 37'ye inmenin zor olduğu bir ortamda ben Merkez Bankası'nın Hürmüz'den herhangi bir haber gelmedi. O yüzden de pozisyonumu değiştirmiyorum deyip olduğu gibi tutacağını düşünüyorum. Piyasayı çok mu etkileyecek? Bence hiç etkilemeyecek. Diyelim ki 40 yaptı. Piyasa nasıl etkilenir bundan diye baktığımızda herhangi bir şekilde onun da etkilenmesini beklemiyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü zaten bu etkiler çoktan piyasalarda görüldü, yani yaşanıyor. Aktif tahvil dediğimiz 2 yıllık tahvil şu anda getiri olarak 43-70'lerde. Yani biz gerçek tarafta yaşadıklarımızda hiçbir değişiklik olmadı ve olmayacak. İster 40 yapalım, ister 37'de tutalım, ama ben merkezin dediğim gibi yani Hürmüz'den gelecek haberler netleşmeden oradan bir kalıcı barış mı, kalıcı ateşkes diye bir şey ben çok anlamıyorum. Ateşkes evet, ama kalıcı ateşkes diye bir şey olmaz. Yani böyle ateşkes, yani bazı ülkeler arasında 40 yıldır devam ediyor, ayrı mesele de. Burası öyle bir yer değil. Çünkü buranın değişmesi veya buradaki yapının değişmesi, en azından barışın oluşması, İran'ın belki istediklerinin tamamını alamadığı ama bir kısmını ulaşabildiği, Amerika'nın da buradan artık bu beladan kurtulmak istiyorum deyip bir kısmına razı olduğu bir ortamda bir miktar piyasaları veya dünyayı rahatlatacak. Aslında dünyanın rahatlama ihtiyacı var. Böyle bir haber geldiği takdirde Merkez Bankası 40'a çıkarttığı faizi 37'ye indirmek için elinde iyi bir fırsat olur, ama eğer bu olmazsa ne olur diye baktığımızda Merkez Bankası'nın elini biraz daha kendi kendine zorlaştırdığı bir durum olur. Buradan gelecek bir faiz artışı, ama geldiği takdirde dediğim gibi herhangi bir değişiklik olur mu? Ne benim görüşümde, ne piyasanın görüşünde, ne iş gören faizde bir değişiklik olur mu? Hayır, olacağını zannetmiyorum. Beklemiyorum öyle bir şey.
1: Peki indirim beklentiniz mesela 4. çeyrekten var mı? Anketimizde Eylül'den itibaren faiz indirimlerinin gelebileceğiyle ilgili bir beklenti oluştu.
0: Zeynep Hanımcığım, ben doğrusunu isterseniz biraz fazla hani elinde çekiç olan herkes her şeyi çivi görürmüş misali. Ben petrolü biraz daha fazla önemsiyorum bu kararları veya bu tahminleri yapmadan önce. Benim şu anda 90 dolarlardaki petrol 130 doları aşmadığı sürece beni şer bir durum iyidir diyorum. Buna karşılık 90 dolardaki petrol, ki benim bu seneki tahminim yılbaşında belki hatırlarsınız 50 doların altının bile arzi olarak görüleceği yönündeydi. Bu nerede 50 doların altını görmek? Hani 60 dolarlara 70 dolarlara insek yani neredeyse öpüp de başımıza koyacağız. Oraya doğru hızlı bir hareket olmasını beklemiyorum. Bunun da asıl sebebi şu anda birçok ülke stratejik rezervlerini kullandı. Neredeyse yani dibini kazımamış olsalar bile önemli bir stratejik rezerv kaybı yaşandı tüm dünyada. Onların önce yerine konulması lazım. Bu normal patikasındaki talebin üzerindeki bir ekstra bir talep anlamına geliyor. O da fiyatların yüksek kalmaya devam etmesini gerektirecek. Kısa sürede düşmeyeceği için petrol fiyatları, ben son çeyreğe kadar Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz hatta politika değişikliği yapmayacağını düşünüyorum. Bunun istisnası erken seçim kararı olabilir. Çünkü Türkiye'de şu anda işte önce yeni bir anayasa, sonra arkasından bir erken seçim tahminleri var. Piyasanın modu, havası buraya doğru evrildiğinde yani her şeye o gözle bakacak ve her şeyi o gözle değerlendirecek. Merkez Bankası'nın da işi bu dönemde hayli zor olur diye düşünüyorum. O yüzden kısa sürede herhangi bir aksiyon almayıp petrol fiyatlarını, Hürmüz'den gelecek haberleri bekleyecekler. Son çeyrekte benim de doğrusunu isterseniz bir beklentim var faiz indirimi yönünde. Ama ve lakin enflasyon tahminim 29'lara yükselttim ben. 24,5'dan 29'a yükselttim. Buraya baktığım zaman hani buradaki 37'nin 35 veya 32,5'a düşmesi ihtimali var. Ama ve lakin bu çok uzun bir ileride olacak. Yani neredeyse son 2 ayda veya son toplantıda belki böyle bir indirim gelebilir. Eğer koşullar şu anda bizim de tahmin ettiğimiz şekilde devam edecek olursa, Amerika'daki Kasım seçimlerini hani hemen hepimiz daha fazla konuşuyor olacağız önümüzdeki günlerde, ama Kasım seçimlerinden önce petrolde önemli bir düşüş olmadığı takdirde Trump'ın işi gerçekten çok zor olacak. Onlar orada yeniden seçim bölgelerini tasarlayarak, değiştirerek bir takım sonuçları etkileyebilir hale getiriyorlar. Onları biraz orayı daha yakından takip edenlerden daha biliyorum ben, ama Trump o seçimleri çok önemsemediğini söylemeye başlamış. Hiç ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Trump gibi bir politikacının o seçim sonuçlarıyla çok ciddi ilgilendiğini tahmin ediyorum. O yüzden de petrolde bir geri çekilme kalıcı mı geçici mi, ona bir bakar piyasa. Eğer kalıcı bir geri çekilmeye doğru gidilmişse Merkez Bankası'nda eli biraz daha rahatlar. Oradan bir faiz indirimi gelir. Hızlı mı gelir? Hayır, hızlı geleceğini zannetmiyorum. Piyasada genel şartları değiştiren bir yapı veya hani bir trend değişikliğine bir sebep olacak yepyeni bir şey, yepyeni bir resim ortaya çıkmadığı takdirde, özellikle NATO zirvesinden sonra, çünkü o da artık hem politik hem ekonomik olarak, askeri tarafı zaten geçtik, NATO'nun kendisi askeri, ama politik ve ekonomik tarafa yansımaları olup olmayacağını da bir bakalım. Ben oradan bazı değişiklikler, Türkiye lehine bazı değişiklikler olma umudunu taşıyorum. Nedir bunlar derseniz çok fazla bir fikrim yok. Ama bizlerin havasını biraz daha olumluya çevirecek, Türkiye'nin öneminin artmasından dolayı daha doğrusu, bu hem bölgedeki enerji koridorlarına yakın olmamız ve hatta içinde olmamız, hem de yeni dönemde savunma sanayiyle birlikte gerek Avrupa'nın, ki NATO belki de Amerika'yı dışarıda bırakan bir Avrupa Birliği'nin ordusu haline gelebilir, ki orada da Türkiye'ye önemli roller atfedilebilir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde yeni bir oyun veya yeni bir senaryo ortaya çıktığında bu Merkez Bankası'nın işini de kolaylaştıracaktır ister istemez, ama bunları görmeden, yani biraz da dereyi görmeden paçaları sıvamak lazım diye düşünüyorum. Bunlar için biraz erken, yine de tahminler olarak ben paylaşayım istedim. İyimser tarafta kalmaya devam ediyorum, ama özellikle iç politikadan gelen haberler hemen hemen herkesi yorduğu gibi piyasaları da yoruyor. O yüzden de borsadaki hareketler veya tahvil tarafındaki hareketler Merkez Bankası'nın da politika yapıcılarının da işini çok kolaylaştırmıyor şu anda.
1: Şimdi izleyicimiz İlker Bey'in sorusu var. Diyor ki altın, gümüş ve Amerikan borsalarındaki fiyatlama sanki savaş fiyatlamasından daha çok Fed ve enflasyon fiyatlamasına geçti. Bu anlamda bugünkü enflasyon verisi de yüksek gelirse satışlar daha sertleşebilir diye düşünüyorum. Katılır mısınız demiş. Bugün terminale döndüğümüzde yıllık enflasyonda %4,2 gibi bir beklenti olduğunu takip ediyoruz Ali Bey. Keza küresel çapta da bugün Çin'den gelen üfede 4 yılın zirvesindeyiz. Japonya nüfesi %6,3'e çıktı. Bunların mutlaka tüfeğe geçişkenlikleri olacak. Ne dersiniz? Amerika'da bugün enflasyon verisinin böyle %4'lerde geldiği bir ortamda borsalarda satışın daha belirginleşmesini, işte tahvil ve altında karşılık bulmasını bekler misiniz? Son bir dakikada da burayı toparlayalım.
0: Doğrusunu isterseniz ben İlker Bey'e katılıyorum. Yani bir süreden beri enflasyon fiyatlaması başladı ki Walsh gelecek, faizler inecek diye bir genel bir hani yağmur duasına çıkılmış gibi faiz indirme duasına çıkılmış bir dönemdi. Ben bunu pek özellikle Gürcü Savaşı nedeniyle diyeyim kolay kolay mümkün olmayacağını öngörüyordum. Dedim oraya geldik. Ben savaşın 4-6 hafta arasında bitecek demiş taraf. Trump 3 aydan önce bitmeyecek dedim. 3 ayı da tamamladık. Artık tam barış yapılır derken helikopter düşüyor. İsrail Lübnan'a giriyor. Bunların hepsi piyasalardaki o hani arzu edilen iyileşmenin gecikmesine, gecikme demektir aşırı yüksek fiyatları, enflasyon ve bunun beraberine getirdiği, pardon, petrol fiyatları ve bunun beraberine getirdiği yüksek enflasyon, o da inmeyecek FED faizi ve buna bağlı fiyatlamalar. İlker Bey'in söylediğinde ben de yavaş yavaş katılıyorum, çünkü altındaki fiyat direkt enflasyondan çok, tabii ki FED burada etkili ama daha önemlisi dolar likitte talebi, fakat Amerikan tahvil getirilerine baktığımızda orada bu fiyatlama başladı değil. Çoktan yaşanmaya başladı. Artık önemli kırılma anlarına bile geldik. O yüzden işi zor, satışlar devam eder mi sorusu. Ben devam edeceği tahmini koruyorum. Buna tabii yine bu halk arzlarını, Amerika'daki büyük halk arzları da eklemek kaydıyla diye son noktayı koyalım.
1: Finansal danışman Ali Ağoğlu, çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi sabah raporuna çok kıymetli katkınız için. Kısa bir reklam arası, ardından küresel piyasalar.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Küresel piyasalarda son durumu da bir kez daha gözden geçirelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle. Sadi, tekrar günaydın, hoş geldin yayına diyeyim. Ve hemen sorayım, bir önceki buluşmamıza göre var mıdır piyasalarda bir değişiklik?
1: Zeynep, kırmızılarla bırakmıştık bir önceki buluşmamızda. Daha da kırmızı oldu. Tabii ne kastettiğimi anlatayım. Seans tiplerini görüyoruz. Kapanışlar gerçekleşiyor. Gerçekleşmek üzere ama seans tiplerinden gerçekleşiyor. Tayvan'da örneğin %3.2 düşüşle kapanmak üzere borsa. Yine Kospi'ye baktığımda da Zeynep zaten eksi açılmıştı. Gün boyu seans boyunca aslında satış baskısı gördü. Şu anda da %6 civarı kayıplı kapanışa da bir yarım saat kadar var. Tabi burada Kospi deyince Samsung demek lazım, SK Hynix demek lazım diyoruz. Her gün senin de Samsung'da kayıplar çift taneleri buldu, %10'u buldu. SK Hynix'te de eksi 9'luk, %9'luk bir satış var, kayıp var aşağı yukarı Zeynep. Tabi diğer borsalara baktığımızda da sadece bu iki borsada, sadece üç borsada değil, Uzak Doğu'da teknoloji öncülüğünde satışlar. Çin tarafında da hem Hong Kong'da hem de Anakara'da, Şangay ve Shenzhen'de satışlar var Zeynep. Diğer taraftan tabii önemli makro veriler var. Özellikle de üretici fiyatları tarafından. Şimdi şöyle notlarıma bakıyorum Zeynep. Japonya'da üretici fiyatları %5.5 artması beklenirken 6.3 arttı. Dolayısıyla üretici fiyatlarında eminim Boj'un da hiç görmek istemeyeceği bir artış var. Bu da tabii ki özellikle hem kurun zayıflığından, üstüne ithalat fiyatlarının enerji kaynaklı, ham madde kaynaklı fiyatlardaki artıştan kaynaklı. Bakalım Boj gelecek hafta toplanacak, bir faiz arttırımı yapacak mı, yapmayacak mı, piyasalar takip edecek. Biz de burada seninle yakından her gün gelişmeleri aktarıyor olacağız Zeynep. Diğer taraftan da tabii ki Çin. Tabii Çin'i biz Zeynep artık kaç ay, 40 ay boyunca, 41 ay boyunca hep şunu söyledik. Üretici fiyatları negatif sularda seyrediyor. Zaman zaman eksi 5'i buldu, zaman zaman eksi 4, eksi 3 oldu ama şu anda baktığımız zaman savaşın getirdiği bir takım ham madde yükleri ve içeride de tabii ki data merkezi yatırım furyasının yarattığı bir miktar enflasyonist baskı ile birlikte %3.8'e sıçradığını görüyoruz çok hızlı bir şekilde. Bunun devamı da gelecek gibi ama burada sorun şu: tüketici fiyatlarına tarafına acaba üreticiler yansıtabiliyor mu, yansıtamıyor mu? En azından bu ay için baktığımızda yansıtmakta güçlük çektiklerini görüyoruz Zeynep. Çünkü manşetten tüfe %1.1 geldi. Alt kalemlere baktığımızda da evet bazı sektörlerin yansıttığını ama bazı sektörlerin yansıtamadığını görüyoruz. Ama tabii önümüzdeki aylarda bir tabii boşluk muhakkak olacak. Bir müddet tabii ki olacak ama üretici fiyatlarındaki artış tüketici fiyatlarına yansıyacak mı? Yoksa üretici fiyatlarındaki artış geçici olacak, tekrar aşağı doğru yönelecek ve tüketici fiyatları olduğu yerde kalacak mı? Bunu muhtemelen tabii hem dünya hem de Çin'de ekonomistler de piyasa paydaşları da takip etmeye devam edecek Zeynep.
0: Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler.

0: Sabah raporunu böylece noktalıyoruz efendim. Saat 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın 3. işlem gündeyiz. Kritik bir gün. Bugün ABD'den gelecek olan enflasyon verisi odak noktası olmaya devam edecek. Gelişmeler ise oldukça yoğun. Umman açıklarında düşürülen bir ABD helikopteri var ve ABD tarafı ise İran'ı sorumlu tuttu bundan. Ardından bir misilleme yaptı ve İran'a saldırdı. Orta Doğu'da gerilimin tırmanması ise petrol fiyatlarını yükseltirken hem hisse senetlerinde hem altında bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyon öncesinde bir düş performansı içerisine girdi. Sadece başlıklar buna yetinmedi. Wall Street tarafında bir rotasyon hikayesi vardı. Yapay zekaya ilişkin değerlemelere ilişkin bir kez daha endişe ortaya çıktı. Tam da yükseliş serisine girdi mi konuşurken bu kez yatırımcılar son günlerde bir kez daha yükseliş kaydeden ve bu nedenle pahalı olup olmadığı tartışılan teknoloji hisselerinden çıkıp ekonomik büyümeye daha duyarlı sektörlere yöneldi ki dünkü rotasyon hikayesi aslında ABD endekslerinde kendisini net bir şekilde göstermişti. S&P 500 endeksinin en etkili grubu olan teknolojideki satış baskısına rağmen burada sektörlerdeki toparlanma ile günün içerisindeki %2,3'lük kaybını telafi etti ve 0,3'lük sınırlı bir kayıpla kapattı. Burada aslında teknoloji hisselerindeki düşüş ekonomiye duyarlı hisseler tarafında ise yükseliş performansı biraz daha telafi etmiş gibi durdu. Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz, teknoloji endeksinde %1'in üzerinde kayıplar söz konusu. Dow Jones sanayi endeksi ise %0,2'lik bir yükseliş kaydetti. Bu sabah da teknoloji hisseleri baskı altında kalmaya devam ediyor. Vadeli endekslere bakacak olursak hem Avrupa'da hem de ABD'de satıcılı bir seyre açılışa işaret ederken yatırımcıların teknoloji hisselerindeki endişelerini arttırmasıyla birlikte buradaki çıkışlar MSCI Asya Pasifik tarafına da yansıdı. MSCI Asya Pasifik tarafında %1,5'un üzerinde düşüşler yaşandığını söyleyelim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD helikopterinin düşürülmesinin ardından İran'a yeni saldırılar düzenlemesi üzerine petrol fiyatlarındaki bir yükseliş serisini de görmüş olduk. Brent petrol tarafında bakıyoruz, %2'ye varan bir varil başına artış söz konusu olmuştu. Ancak ABD'nin kısa süreli bir misilleme olacağını açıklamasıyla birlikte bir nebze olsun toparlama çabasına girdi. Altın ise enflasyon verisine odaklanmış bulunmakta. Bugün gelecek olan enflasyon verisi öncesinde ve bu haber akışları ile birlikte düşüşünü sürdürmeye devam ediyor efendim. Önceki seansta %1,5'un üzerinde düşüş kaydettikten sonra dün de %2'ye varan bir düşüş etkili oldu. Altın tarafında sert düşüşler devam ediyor. Düşüşte ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelme ihtimali ve yüksek seyri işaret edeceği ihtimaliyle birlikte karışık bir seyre yol açmıştı. ABD dolar endeksi tarafına baktığımız zaman yatay bir görünüm korunduğunu da takip ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında ise tüm bu haber akışları ile birlikte 0,86'lık bir değer kaybına işaret etti. Kapanış performansı ise 13.741 puandan oldu. Peki bugünden neler beklenebilir? Evet, rakamları aktardık. Hemen şöyle haber akışlarının üzerinden hızlıca geçelim. Piyasaların odak noktası bugün ABD'den gelecek olan TÜFE verisinde olduğunu söyleyelim. Mayıs ayı tüketici ve enflasyon verisi 15.30'da açıklanacak Türkiye saati itibariyle. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi aylık bazda 0,5, yıllık bazda ise 4,2'lik bir artış açıklanması yönünde. Bu artışın biraz daha hızlanabileceği yönünde beklentileri ortaya koymuş oldu. Çünkü Nisan'da 3,8'lik bir artış yaşamıştı ABD enflasyon verisinde. Tabii ki de bu beklentiler nereye yansıyor? Tahvil yatırımcılarına yansıyor. Tahvil yatırımcıları daha agresif pozisyon almaya devam ediyor. FED faiz artışına hazırlanıyor. Piyasa mı haklı çıkacak yoksa burada Trump'ın söylemi daha baskın çıkacak? Kevin Warsh'ın ilk toplantısı olacak önümüzdeki hafta. Ama tahvil fiyatlarına bakacak olursak oradaki yükseliş FED faiz artışını fiyatlıyor gibi duruyor. Bunun yanı sıra Çin'de ise üfe tüfe ayrışması. Tüfede herhangi bir sıkıntı yok. Ancak üfeye bakacak olursak savaş maliyetlerinin net yansıdığını gördük. Hemen hemen her ülkede üfe verisinin yükseliş serisine girdiğini takip ettik. Bu bizim için de geçerliydi. Cuma günü almış olduğumuz enflasyon verisinde savaşın maliyetlerini üfe verisinde sert bir şekilde görmüştük. Bu tüm dünya ekonomisinde aslında üfe verisini kendisini gösteriyor ki hemen şöyle bir bakalım. TÜFE verisi geçen yıl

0: bu yükselişler manşet enflasyona yansıyacak mı? Çünkü çekirdek tarafa da bakıyoruz. Çekirdek tarafta beklentilerin altında kaldı Çin ekonomisine dair. Hemen hemen tüm ülkelerde aynı görüntü çıkmaya devam ediyor. Helikopteri düşürülen ABD'den ise İran'a saldırı. Ancak bu saldırının kısa bir misilleme olacağını söyledi. Sona erdirdiğini söyledi. Dolayısıyla piyasalar petrol tarafı sert bir tepki verdi. Ardından bir toparlamaya işaret etse de piyasalarda bu saldırı haberi ve yapay zekaya yönelik değerleme endişeleri çok daha baskın çıkmaya devam ediyor. Peki bugün neleri takip edeceğiz? ABD enflasyon verisi var dedik. Önemli. Başka neler var? Ajandaya gidelim bakalım. Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? Saatler 14'ü gösterdiğinde ABD'den gelecek olan mortgage başvuruları verisini takip edeceğiz ama haftanın en kritik verisi olabilir efendim. Yapay zeka endişeleri yansıtılırken diğer tarafta ekonomiye duyarlı olan sektörlere yönelim. Yani rotasyon hikayesi. Bunun tersine mi dönecek? Beklentilerin üzerinde gelen bir veri olursa piyasalar üzerinde dalga boyu artar mı? Yoksa daha iyimser bir veri görmesi halinde piyasalar kendine bunu konu edinir mi? 15.30'da ABD'den gelecek olan TÜFE verisi önem arz ediyor. Kanada'dan ise faiz kararı Haziran ayına ilişkin 16.45'te saatler gösterdiğinde faiz kararını takip ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden ise bütçe dengesi verisini takip edeceğiz. Mayıs ayına ilişkin. Daha da önemlisi bizler de içeride yarım faiz kararına odaklanıyoruz. Neler aslında buradan beklenebilir? Piyasalar hem küresel başlıkları nasıl fiyatlıyor? İçeride ise önemli bir karar. Metin oldukça önemli olacak. Bir önceki kararda savaşın etkileri izleneceği söylenmişti. Ancak bu savaşın etkilerinde herhangi bir yumuşama olmadığı gibi üfe tarafındaki hareketlilik de biraz daha aslında öne çıkıyor. Tüm dünyada tüm bu değerlemeleri konuşalım kendisiyle ve FİBA yatırıma gidelim. Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitici bizlerle birlikte. Tuğberk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin Hanım. Sağlıklar dilerim.
0: Evet, şimdi öncelikli olarak yeni saldırılar yine piyasada, yapay zeka endişeleri derken piyasalar bugün kırmızıya bulanmış gibi duruyor. MSCI evet. Asya Pasifik'te bunu gösteriyor. Şimdi içeride de yarın faiz kararı var. Küresel baktığımız zaman savaşın etkileri herhangi bir yumuşama olmadığı gibi aynı şekilde devam ediyor. Merkez Bankası'nın izlediği enflasyon verisini yakından da takip ettik. Dolayısıyla yarın Merkez Bankası'ndaki beklentinizi alabilir miyim öncelikle? Çünkü bu gelişmelerde herhangi bir yumuşama görüyor musunuz? Bir önceki kararla bugünkü koşullar arasında ne farklılık yaşandı?
1: Yani bir karar için FİBA yatırım araştırma olarak beklentimiz politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Sizin bahsettiğiniz üzere referans bu noktada ABD-İran savaşı ve savaş temasında da petrol fiyatlarında 90 dolar seviyesi altına bir gerileme olmuyor. Dolayısıyla yüksek bir petrol fiyatı devam ediyor. Bu enerji maliyetlerini yukarıya çekiyor ve enflasyonist baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda bir önceki faiz kararındaki dinamiklere göre koşullar daha zorlaşmış durumda ve ileriye dönük beklentiler de daha çok bozulmuş durumda. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararındaki açıklama metninde şahin tonlu mesajların ön planda olması, enflasyonu geriletmek için ne gerekiyorsa yapmak şeklinde. Yani Merkez Bankası'nın literatürüne giren Mario Draghi ile beraber Euro'yu savunmak için ne yapmak gerekiyorsa yapacağız söyleminin benzeri de artık hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer bütün merkez bankalarının terminolojisine dahil olmuş durumda. Dolayısıyla bu noktada şahin mesajlarla beraber Merkez Bankası bekle gör politikasına geçecek. Kuvvetle muhtemel Temmuz toplantısında da pas geçip bekle görü devam edip savaş temasında bir değişiklik veyahut da Brent petrol temasında bir değişiklik olduğu zamanda da yılın son çeyreğinde belki sonbahara çekilebilecek şekilde 100 ila 150 bas puanlık bir faiz indirimi yapabilir ama mevcut dinamikler, ülke dinamikleri de dikkate alındığı zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yakın zamanda bir faiz artışı beklemiyoruz.
0: Peki piyasanın şu an kendisine 300 bas puanlık bir faiz artışı yapabileceğine dair beklentiyi oluşturma hikayesi ağırlıkta değil ama bunun etkisi Olursa ne olur? Yani bunu sormak isterim. Bunu neden piyasa böyle bir sesli düşünceye doğru girdi? Yani Merkez Bankası bugün beklemiyorsunuz ama 300 bas puan yapsa da iyi olur der misiniz? Yoksa buradaki arz dinamikleri bozulur ve enflasyon bu kez arz yönlü bir enflasyon olarak karşımıza çıkma ihtimaliyle daha tedirginlik yaratabilir düşüncesinde misiniz?

0: İyi olmaz demem. Neden? Çünkü evet, şu anda piyasa profesyonelleri tarafında veyahut da raporlarla ön plana çıkarılan kurumsal yatırımcının görüşünde zaten bir haftalık repo imkanına ara verildi. Merkez Bankası Başkanı da enflasyon raporunda buna ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti, sürenin uzamasına ilişkin. Zaten mevcutta fonlama 40 seviyesinde, tabela faizi 37'de. Defakto olarak bu durum varken bunun resmi olarak adının konularak 37'den 40'a, yani bir 300 bas puanlık faiz artışı yapılması bekleniyor. Ama burada biraz da olmamasının nedenlerine bakmak gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası'nın para politikasının en önemli referansı ileriye dönük beklentiler. Ve bunun da yansımaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayınladığı anketler. Piyasa katılımcıları anketinde zaten bir yanlılık olduğundan dolayı orada yıl sonundaki enflasyonu 30'un üzerine çok çıkacak bir şekilde veyahut da anket katılımcılarının yığılmasını %30'un üzerine taşıyacak bir unsur görme ihtimalimiz oldukça zayıf. Diğer önemli anket sektörel beklenti anketi ve onun da alt kırılımında hane halkı ve reel sektör. Çünkü fiyatlama reel sektör tarafından yapıldığından dolayı sahadaki fiyat artışlarını, yani zamları reel sektör yapacak. Ve onların ileriye dönük beklentisinde eğer politika faizi 37'den 40'a çıktığı zaman da herkesin finansal okuryazarlığı aynı olmayacağından dolayı piyasa profesyonellerinin bakış açısında değil, normal bir fiyatlama mekanizmasında bakarak faiz 37'den 40'a çıktı. Bu kredi maliyetlerini yükseltecek. Reel sektörün finansman maliyetleri zaten yüksek, finansmana erişimi zaten zor. Ben o zaman ileriye dönük 2026 yıl sonuna doğru olan fiyatlamalarımı önden fiyatlamaya başlayalım. Ve bu da zamlar şeklinde devreye girerek enflasyon beklentilerini bozacak. Çünkü Merkez Bankası evet sıkı para politikasıyla enflasyon istikrarını sağlamak istiyor ama sonuçta ekonominin ana paydaşı olan o ekosistemin içindeki olan bireylerin de büyüme ve istihdam tarafındaki dinamiklerini de gözetmesi gerekiyor. Dolayısıyla defakto olarak evet fonlama 40 seviyesinde bu 300 bas puanlık bir harekete imkan açabilir ama yapılmamasının ileriye dönük beklentileri bozmaması adına daha önemli olduğunu değerlendiriyorum.
1: Peki şimdi böyle bir senaryo içerisinde yatırımcılar kendisini pozisyonlanması, yani 2-3 aylık bir vadeyi düşünelim, portföy dağılımını yaparken nasıl koruyacak aslında? Tahvil tarafında mı koruyacak? Hisse senetleri tarafını fırsat mı bilecek? Burada aslında biraz daha pozisyon alacak. Altın tarafında sert düşüşler oldu. Düşmeye devam ediyor. Bu düşüşler bir fırsatı mı doğuruyor? Yani yoksa döviz tarafını mı biraz daha pozisyonlanmayı? Nerede yatırımcı 2-3 aylık vade için konumlandırmasını yapacak?
0: Vade 2 veya 3 ay için oldukça uzun. Çünkü Trump faktöründe bir olay riskimiz var. Yani şu anda piyasa dinamiklerinde teknik analiz, temel analiz etkin ve sağlıklı bir şekilde çalışmıyor. Bunun nedeni de Trump'ın 2-3 dakikalık versiyonlarda çok uç noktalarda farklı yönde açıklama yapması. Dolayısıyla vadeyi belirlemeden biraz daha momentuma odaklanıp Trump'ın açıklamalarına göre pozisyonu şekillendirmek gerekiyor. İşte onlar arasında şu anda Türkiye piyasası dinamiklerinde mevduat faizi yüksek bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar 40'ın altında bir mevduat faizi beklemiyoruz. Bunun paralelinde para piyasası fonları getirisi mevduat referansa dikkate alındığı zaman da yüksek olmaya devam edecek. Borsa İstanbul tarafında 13.400-13.500'ün üzerinde kalıcılığın olacağı varsayımı altında yukarı yönlü bir momentum olabilir ama orada da özellikle petrol fiyatının 90 dolar seviyesine gerilemesi ve kurumsal yatırımcının Merkez Bankası'nın faiz kararını gördükten sonra tekrar dezenflasyon sürecine tamam mı devam mı diyeceğine ilişkin beklenti ön planda oluyor olacak. Altın ve gümüş tarafı evet yatırımcılar genel perspektifte grafiği açtıkları zaman da bir varlığın fiyatı çok düştü. İşte altın, gümüşte, bitcoin'de bu düşüş gördüğü seviyeler tekrar yakın bir zamanda devreye girebilir. Ben uzun dönemli yatırımcı olayım şeklinde yatırım stratejileri oluşturabilirler ama şu anda altın ve gümüş tarafında herkes aynı hikayeyi bekliyor. O hikayede nedir? ABD-İran arasında anlaşma olacak. Gümüş tekrar 120 dolar seviyesi, altın tekrar 5000-5500 dolar seviyesini çok hızlı bir şekilde yol kat edecek beklentisini şu anda devreye almamak gerekiyor. Çünkü altın, gümüş başta olmak üzere kıymetli metallerde bugün açıklanacak enflasyon verisiyle beraber bir faz değişikliğine gidiyoruz. Artık ABD-İran gündemine paralel olarak da FED temasını konuşuyor olacağız. Çünkü yeni başkan 4.2 gelme potansiyeli olan enflasyonu faiz artışına gitmeden nasıl düşürecek? Veyahut da merkez bankalarını artık bir şekilde kabul edip biz havlu attık, klasik faiz artışıyla beraber biz enflasyonu kontrol altına alamıyoruz, onun için de bekle göre geçiyoruz. Veyahut da iktisat doktrininde köklü bir değişiklik olması gerekiyor. Dolayısıyla kıymetli metallerde de bu FED teması devreye gireceğinden dolayı hani sanki şu anda altın ve gümüş için her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı veriyor. Ha. Bugünkü enflasyon verisi bir devreye girsin. Biraz FED'in durumu netleştikten sonra altın ve gümüş, özellikle gümüş için seviyelerin dip olup olmadığı netleşir diye değerlendiriyorum Pelin Hanım.
1: 64 dolar 95 sent çok ciddi bir sert düşüşü beraberinde getiriyor ki burada 80 dolarların üzerindeki pozisyon alan yatırımcılar açısından bunu fırsat bilip şu andaki durum görüntü aslında biraz daha enflasyona odaklı olduğunu söylüyorsunuz. Küresel tahvil getirileri yüksek kalırken özellikle Türk lirası varlıkların ne kadar cazip gelebilir yabancı yatırımcı açısından? Biraz bunu da konuşalım. Yani burada işte carry trade cazibesini söylüyorduk. Burada sona mı erdik biz bu küresel tahvil getirileri yüksek kalırken? Hakikaten TL varlıklara yoksa ilginin süreceğini devam edeceğini düşünüyor musunuz?
0: Kısa periyotta ABD 10 yıllık 4,5'un üzerinde olduğundan dolayı bu carry trade'deki momentum Trump faktörleriyle beraber biraz devreden çıktı. Ama orta vadede Türk lirası varlıklarının cazip olacağını özellikle kurumsal yatırımcılar açısından değerlendiriyorum. Bu noktada faiz ne kadar yüksek olduğu sürece bu kurumsal yatırımcının baktığı tek bir nokta, faiz yüksekse getiri varsa her ne kadar yurt içi yurt dışında siyasi veyahut da farklı dinamikler olsa bile de pozisyonlanmasını yapıyor. Zaten Merkez Bankası'nın da 2026 yıl sonuna kadar sıkı para politikasında veyahut da göreceli Türk lirası, değerli Türk lirası politikasında bir değişiklik beklemiyoruz. Politika faizi 37'de, yıl sonu enflasyonu şu anda 29 seviyesinde bekliyoruz. 30 seviyesinde olsa bile de Merkez Bankası'nın %5 ila 7 arasında reel faizi devam ettirdiği varsayımı altında Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık bir faiz indirim alanı olabilir sonbahar veyahut da yılın son döneminde. Buna bağlı olarak da aylık enflasyonun yani %2'nin altındaki bir enflasyon varsayımında enflasyonun daha da altında değer kaybeden bir Türk lirası, parantez içinde göreceli daha değerli bir Türk lirası varsayımımız devam ettiğinden dolayı Türk lirası varlıklarının hem mevduat tarafında hem para piyasası fonlarında hem de yurt dışı yurt içi dinamikler imkan verdiği zaman da Borsa İstanbul tarafında cazip olmaya devam edeceğini değerlendiriyoruz.
1: Peki. Küresel anlamda şu yapay zekaya biraz bakalım. Küresel anlamda yapay zekanın itici kuvveti olduğu hisseler bu tarafa yöneldi. Dün evet, rotasyon hikayesini konuştuk. Bugün bir kez daha yapay zekaya yönelimin artıp artmayacağını kimse garantisini veremez. Ama buradaki ana hikaye ekonomiye duyarlı sektör mü pozisyon alınmalı yoksa bambaşka bir dönemi yaşayan yapay zeka mı? Halka arzlardan bahsediyoruz. Değerlemeler aşırıya kaçtı deniyor. İki gün sonra yine yığılan bir yatırımcı kitlesi var o tarafa. Yatırımcı buraya mesafeli mi yaklaşmalı yoksa aslında fırsatı kaçırmamalı mı? Ne yönden bakıyorsunuz?
0: Şu anda fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Zaten tematik olarak yapay zekanın ekosistemi, bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ve buna ihtiyaç duyulan donanım ve yazılım gelişmeleri devam ettiğinden dolayı burada ciddi bir fırsat var. İkinci olarak da piyasa bakışı açısında yatırımcı kripto varlıklarda, altında, gümüşte veyahut da yapay zeka teknoloji teması dışındaki ABD hisse senetleri tarafında getiri anlamında çok istediğini bulamadı. Yani ABD 10 yıllığı 4,5 seviyesinde S&P 500'ün temettüsüne bakıldığında, temettüyle kıyaslandığında geride kalıyor. Hisse senetlerinin temettüsüne göre bakıldığında geride kalıyor. Dolayısıyla sabit getirili menkul kıymet varlık dağılımıyla hisse senedi varlık dağılımı arasındaki bu makası kapatmak için hisse senetleri tarafında daha tematik unsurlara yöneliyor. Ve şu anda da çok net bir şekilde bu tematik unsur yapay zeka teması oluyor. Dolayısıyla bu yapay zeka temasına halka arzlarla beraber devam etmekte fayda var. Tabii ki de yüksek fiyatlara karşı dikkatli olmak lazım. Yüksek fiyat kazançlara, yüksek çarpanlara karşı ama bu noktada da yüksek fiyat kazanç çarpını eğer piyasa tarafından işleme müsait bir şekilde devam ediyorsa o zaman da karşıt yatırım mantığında demek ki piyasada bazıları da ana kalabalıktan farklı düşünüyor ki bu yüksek çift hanelerde veyahut da düşük üç hanelerdeki fiyat kazançlara rağmen ilgili varlıkların özellikle yapay zeka senetlerinin fiyatları yukarı yönlü devam ediyor. Dolayısıyla teknik analiz bağlamında bakıldığında momentumda bulunmakta, evet, şu unsurda fayda var diye değerlendiriyorum Pelin Hanım.
1: Doktor Tuğberk Çıtıcı, çok teşekkür ediyorum.
0: Aktardıklarınız
1: için, detaylar için diyoruz. Bir bu yatırım ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim kısa bir araya gidiyorum.
2: Reklam.

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Taşır da işimizi

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
3: sizin. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Araştırma Masası'yla devam ediyoruz. Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, günaydın, hoş geldin. Küreselde yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkilerini takip ediyoruz ki tüm varlıklarda hemen hemen etkisini gösterdi. Ancak bir varlık var ki oldukça yatırımcısını umutluyken mutsuz etti. Kripto değil, altın tarafı. Daha önce güvenli liman olarak tanımladığımız altın tarafındaki seyri anlatacaksın bizlere, söz sende.
1: Evet, günaydın Pelin. Yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı derken bugün itibariyle, hatta dün gece itibariyle, yılbaşından itibaren tüm primlerini silen altın fiyatlamalarını artık gözümüzü biraz daha yoğunlaştırıyoruz ki 4000, bu sabah itibariyle 4200 dolarında altına gelen bir altından bahsediyoruz. Biz özellikle geçtiğimiz yıl %60'ı da aşan primlerin ardından bu yıla da hızlı başlayan %30'lar civarında yükselen altın fiyatlarında bu primlerin hepsinin silindiği bir ortamı görüyoruz. Şu anda yaklaşık %1'ler, 2'ler civarında yılbaşından bu yana getirisi negatife dönmüş durumda. Birçok sebep sayabiliriz. Jeopolitik ortamı ve bunun güvenli liman algısı oluşturması açısından sınıfta kalan bir ons altın fiyatlarından bahsediyorduk. Özellikle değerli metaller, biraz daha endüstriyel metallere baktığımız zaman da gümüş gibi, paladyum, platin gibi diğer metaller tarafında da geri çekilmeyi görüyoruz. Fakat ons altın tarafında biz 2000 dolardan itibaren kalkan ve 5000 dolarlarında üzerine doğru geldiğini gördüğümüz altın fiyatlarında bu denli bir momentum kaybını çok yakın zamanda görmemiştik. Dün özellikle geçtiğimiz cuma günü piyasalarda ağır satışlar varken 200 günlük ortalamasının, trend ortalamasının altına gelmişti altın. Bugün de 2024'ten bu yana gerçekleştirdiği ve hiç altına düşmediği trend desteğini test eder boyutta. Bu da yaklaşık 4150-4200 dolar bandı arasında bir çizgide oturduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hali hazırda altın için bu hafta, önümüzdeki hafta ciddi sınavların peş peşe geldiği bir fiyatlama ve makroekonomik veri ajandası programı olduğunu söyleyelim. Tabii makro verilerden bahsetmişken özellikle sabah Çin'den aldığımız verileri gördük ki burada yükselen enerji maliyetlerinin bir miktar daha üretici fiyatlarını ciddi anlamda yansıdığı bir ortamı görmüştük. Yıllık bazda baktığımız zaman aslında Çin'de gıda fiyatlarında çok ciddi bir değişiklik yok. Bu tarafta yıllık bazda gıda %1,7 geriliyor ki burada domuz eti fiyatlarının Çin'de önemli olduğunu biliyoruz ki orada da %16'lık bir düşüş var yıllık bazda. Benzin fiyatları da özellikle aylık bazda geriledi. Fakat geçtiğimiz yılın aynı ayına bakacak olursak %23,5'luk bir artış var benzin maliyetlerinde. Dolayısıyla buradaki fabrikaların girdi maliyetleri Çin tarafında yükselmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin rakamları beklentilerin hafif üzerinde geldi. Birinci ekonomisinin rakamlarını da bugün karşılayacağız. Enflasyonun özellikle 3,8'den yıllık bazda 4,2'ye yükselmesi bekleniyor. Daha önceki aylarda özellikle yukarı doğru gelen enflasyonun ana itici gücünün tabii ki de enerji maliyetleri olduğunu görmüştük. ABD'de birçok eyalette 5 dolar sınırına yaklaştı bu tarafta enflasyon benzin fiyatları. Bu da enflasyonu yukarı doğru itmeye devam ediyor ama bugünkü veriden sonra ve haftaya, özellikle bu hafta başlayacak ve haftaya devam edecek Merkez Bankaların faiz kararları altın açısından önemli bir sınav olacak Pelin.
0: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Bugün enflasyon verisini takip edeceğiz. Mehmet Özdemir'in dediği gibi de aktarıyor olacağız. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim hemen şöyle bir borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün günaydın, hoş geldin. Güzel başlıkların yaşandığı bir sabah değil. Enflasyon verisine odaklanacağız bugün. Odak noktamız orası olacak ama yarın da Merkez Bankası vadeli taraf eksiye işaret ediyor. Nasıl bir performans görürüz bugün bu başlıklara rağmen?
1: Günaydın Pelin, iyi sabahlar. Güzel dileklerimizi gönderelim yine piyasamız için. Ya tabii aslında biraz böyle manşetler değişiyor gibi görünüyor ama üst manşet genelde aynı, işte savaş, enflasyon vesaire. Ama aslında böyle biraz daha hani geçen yayınlarda da söyledim, böyle endekslerde siz de bugün sabahtan beri işte Zeynep'le başlayarak bu konuyu da gündeme getiriyorsunuz. Sağ olun, bence de önemli bir konu. Hafta başına işte SPK kararını falan da gördük içeride ama bu genelde dünyanın dikkat etmesi gereken bu bir yoğunlaşma riski var borsalarda. Yani eskiden şeydi, işte Nasdaq'ta S&P ayrışıyordu. Artık alt endekslerden de çıkıp işte birkaç hissinin endeksi sürüklemesi, götürmesi bütün dünyada, işte Kospi'sinden bakıyoruz, işte Japonya'sına, Avrupa'sına, Amerika'sına özellikle genelde benzer senaryoların olduğu dönemler gösteriyoruz. İşte mega halka azlar geliyor. Bunları belki 6 ay sonra benzer hikayeleri bunlar için de konuşmaya başlayacağız falan. O yüzden buradaki regülasyonlar aslında çok önemli olacak. Bu regülasyonlar da piyasa üzerinde tabiri caizse böyle ufak ufak sopalardır. O yüzden piyasanın, ekonominin savaşın yanında regülasyonların da çok konuşulacağı belki bir 2026 ikinci yarısı da geçirebiliriz diye beklentiler dahilinde tutmamız gerekiyor. Burayı içeride düzenlemeler geliyor, olumlu buluyoruz zaten sektör olarak da. Düzenlemeleri tabana yayabiliriz. İşte sermaye piyasalarımızın derinleşmesi için işte BIST 100'deki hisse senetlerin vadelerin belki tamamının açılması vesaire, likitte sorunun ortadan çıkması için, derinliğin artması için, fiyat oynaklığının azalması için birçok önlemler alınabilir tabii ki. Dediğim gibi kurmaylar zaten işin başında bu işi sürüklüyor. Bunun dışında baktığımız zaman tabii sürü manşet ne dedik? Faiz dedik. Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki, şimdi dün sabah uyanıyorum, yayınlara bakıyorum, yurt dışı yayınlarına. Bir bakıyorum Morgan Stanley başka bir şey yorum yapıyor, BofA başka bir yorum yapıyor. Yorumcular arasında, analistler arasında diyeyim Pelin, çok ciddi bir siyahla beyaz kadar farklılık var. Ekonomi ve ekonominin borsaya sirayetleri. Aylardan beri de bunu ben burada anlatmaya çalışıyorum. Keza bizim içeride de böyle. Yani borsa hakkında olumlu bir şey söyleyen bir kesim var. Analiz yapıp işte ucuzluk, pahalılık vesaire vesaire. Şimdi bu yorumu yapanların genelde karşıt yorumlarına bakıyoruz. İşte yok daha ucuzuz, yok daha pahalıyız. İşte altın için de aynı şeyi söylüyoruz. İşte kripto için de hatta bunu daha da indirgeyim, ev araba fiyatları için de. Yani öyle bir savaş var ki nakitte olanlar, hani cash is the king derler ya. Nakitte olup nakitte bekleyenler, fiyatların düşmesini bekleyenler genelde olumsuz senaryoyu kendisine alıyor. Malda olduğu ürün için, işte bir hisse senedi olabilir, emtia olabilir, altın olabilir vesaire, ondan ucuz diye de işte enflasyon farkı vesaire diye de bir karşı taraf var. Yani öyle bir bölünmüşlük var ki işte fiyatların yukarı aşağı gitmesi tabii sosyal medya da çok fazla bunu tetikliyor. O yüzden yatırımcılar kafasında da kocaman bir soru işareti. Doğru ne? Aslında tek bir doğru var. Pelin, hep söylüyorum haftalarda, aylardan beri ekonomi, bir düzlem ekonominin üzerine oturan bir şeydir borsalar. Şimdi nereye bağlayacağım? Faizlere bağlayacağım. Geldiğimiz noktada paranın değerini ölçen bir şeydir değil mi faiz? Yani riskleri gördüğü zaman da artabilir. İşte politika faizi, merkez bankaları aracılığıyla da bu faiz artırılabilir. Ama son dönemde gördüğümüz Amerika'da beklentiler neydi? 2'ydi Powell'la birlikte. Geldiğimiz seviyene 4. Yani alakasız bir dünyadan geçiyor Amerika. Evet. Amerika ekonomisi aslında. Şimdi içeride beklentiler neydi? Faizlerin düşmesi. Geçen seneden beri aynı şeyi düşünüyoruz, konuşuyoruz. Yani bütün dünya faiz artırımına, işte Japonya'sı da dahil olmak üzere, Avrupa'sı da, Avrupa Merkez Bankası olmak üzere bir faiz artırımı hazırlığında yeniden. Ne kadar olur bunu göreceğiz yansımalarına bakıp. Ama içeride işini bence çok iyi yapan bir ekonomi kurmayı cephesi, Merkez Bankası takımı var. Yaklaşık 3 seneden beri ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını biz burada ciddi anlamda görüyoruz ki bu eleştirilerimize de kızıyorlar, canları sağ olsun, daire bir olay. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki Merkez Bankamız, gerçekten Allah yardımcısı olsun diyorum. Neden? Çünkü evet, faiz arttırmalı diyen bir kitle, faiz indirmeli diyen bir kitle. Ama bunlar 2 sene önceki kadar faiz indirmek kolay değil. 2 sene önceki kadar faiz arttırmak da kolay değil. Neden? Finansmana, ulaşım, şirketler açısından çok zor. İşte konkordatolar vesaire vesaire. O yüzden iş kolay değil. Beklenti zaten genelde sabit kalması yönünde, göstermelik acaba bir sopa amaçlı, hani dünyaya uyum amaçlı ufak bir artırım gider mi gitmez mi, bunu da piyasaya ne kadar etkisi olur zaten tartışılır. Ama dediğim gibi Merkez Bankamızın işi de çok kolay değil alacağı bu kararla birlikte, ama dünya konjonktürü biraz olsun peki destekliyor faiz artırımı yönünde diye düşünüyoruz. Son olarak BIST yüzde de 13.000 14.000 çok belirleyici, çok ciddi bir sıkışma görüyoruz. Kırılmanın yönüne bağlı olarak hareketinde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

0: kırılmaya bağlı olarak.
1: Peki Ergün, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Hem sana hem de Info Yatırım ailesine güzel bir seans günü diliyoruz. Bizler de programı noktalıyoruz efendim. 10-15'te görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber her sabah olduğu gibi karşınızdayız. Az sonra piyasa açılışını göreceğiz. Bol bol şirket haberi, aracı kurum raporu konuşacağız. Bekir günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi öncelikle istersen dün piyasa neyi fiyatladı? Bugün neleri fiyatlar bir konuşalım. Amerika'da piyasanın odağında enflasyon verisi var. %4'ün üstünde gelmesi halinde piyasada acaba satışlar derinleşir mi? Bunun konuşulduğu bir gün. İşte Amerika ile İran arasında tekrar gerilimin arttığı bir güne uyandı piyasalar. Bizim tarafa geldiğimiz zaman dün hacim bir miktar düştü. Bugünden neler bekleriz?
2: Aslında önce bugünden başlayalım. Dün akşam çünkü gelen haber akışı bizde çok fiyatlanmadı. Yurt dışındaki fiyatlamaları takip ettik.
1: Amerika
2: Birleşik Devletleri'nin helikopterinin düşürülmesi sonrası, evet. İran'a atılan bombalarla güne uyandık biz haberleriyle. Ancak burada Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan, Trump tarafından yapılan açıklamalar karşılığın helikopter düşürülmesine karşı yapılan saldırının hemen sonuçlandığını, sonlandırıldığını peşine gelmesi. Yani burada karşılığın kısa sürmesi ve bundan sonraki savaşın seyrine ilişkin iyimserliğin korunmasına neden oldu. Bu da Brent petrolün varil fiyatında çok önemli bir yükselişin gerçekleşmemesini sağladı. Ama o çok fazla olumsuz etkilenen ne var dersek bununla ilgili, bu haber akışıyla ilgili altın ons fiyatının, gümüşün ons fiyatının ciddi bir şekilde düşüş eğiliminde, düşüş trendindeki hareketine devam ettiğini görüyoruz. Seninle yayınlarımızda aslında bir aydır söylüyoruz altının ons fiyatında ve gümüş fiyatlarındaki o yükseliş rallisinin ardından hem merkez bankalarının satışları hem büyük yatırımcıların artık pozisyonlarını kapatması, tamamlaması, kar alması nedeniyle burada artık momentumun sona erdiğini, fiyat hareketlerinde düşüş yönünün daha hızlı, yükselişlerin daha sınırlı kalma ihtimali yüksek olduğunu hep söylüyorduk. Şu anda da bunlar gerçekleşiyor. 200 günlük hareketli ortalamasının altında geriledi altın ons fiyatı. Yılbaşından bu yana kazançların tümünü geri verip eksiye geçti bugünkü fiyatlamalarla birlikte. Dolayısıyla yatırımcılar tarafından, bizim açımızdan baktığımızda bireysel yatırımcı tarafından çok olumlu bir gelişme değil. Çünkü altın yatırımı bizde çok önemli. Altının o ilk tepeden düşüşünde, hızlı düşüşünde, sert düşüşünde yatırımcılarımız, bireysel yatırımcılarımız maalesef burada düşük olduğu için, düşük fiyatlı olduğunu düşündükleri için altına yönelmişlerdi. Anketlerde de hem Merkez Bankası'nın hem diğer anketlerde de gördüğümüz gibi hane halkının altına talebi o aylarda daha da yükselmişti. Ancak görünen oradan bu zamana geçen son 1,5 ayda da altın fiyatlarındaki gerilemenin devam ettiğini, düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul tarafına geçtiğimizde dün yine ayrışmanın, önceki günkü gibi ayrışmanın devam ettiğini gördük. Banka hisselerinde alımlar, Aselsan, Tüpraş, Astor gibi şimdiye kadar yılbaşından bu yana baktığımızda endeksi yukarıya taşıyan, endeksin 15.200 rekor seviyelerine kadar taşıyan hisse senetlerinde satış baskılarının etkili olduğunu gördük. Banka hisseleri ortalama %0,7 gibi dün artı kapattı. Ancak Tüpraş'ın %4'e yakın, Aselsan ve Astor'un %3'e yakın değer kayıpları endeksi aşağı çeken en önemli faktörler oldu. Dünkü 119 puanlık düşüşteki etkilere baktığımız zaman Aselsan tek başına 41 puan, Tüpraş neredeyse 30 puan gibi, toplamda 70 puan gibi aşağıya çeken taraftaydı. Yukarıya doğru çekenler neler diye baktığımızda destek finans faktörün yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dün de %3,2 yükseldi ve 22 puanlık endekse olumlu katkı yaptı BIST endeksine. BİM ve Yapı Kredi ve diğer bankaları sayabiliriz. Halkbank %2 yükseldi. Halkbank'ın böyle aylık yükselişi %10'u geçti. Geçen ay da %10'un üzerinde değer kazanmıştı. Bankacılık tarafında Halkbank'ın özellikle yurt içinde siyasi gelişmeler nedeniyle o sert düşüşten gelen tepki alımları ilk Halkbank'ta başlamıştı. Halkbank'ın buradaki rally'i devam ettirdiğini, kısa düzeltmelerle devam ettirdiğini görüyoruz. Yabancı yatırımcının en fazla pozisyonlandığı Akbank ise senedinde dün sınırlı bir yükseliş vardı, %0.4 gibi. Ancak şöyle baktığımızda ne zamandır, yaklaşık 2 haftadır, 10 gündür artık endeksin 14.200 üzerinde de kalamayınca 13.600-14.200 arasında sektör ve hisse bazlı ayrışmaların artabileceğini seninle konuşuyorduk. Burada hisse değişimlerinin, pozisyon değişimlerinin bundan sonra daha sıklıkla görebileceğini konuşuyorduk. Aslında biraz onu yaşıyoruz gibi. Sanayi tarafı dün %2 gerilerken bankacılık %0.7 yükselişle tamamladı. Burada şimdiye kadar, yani yılbaşından beri baktığımız zaman Aselsan'ın %60'a yakın, Astor'un %156, ondan başka Tüpraş'ın %30'un üzerinde yılbaşından beri getirisi olan hisse senetlerinde satışların, yılbaşından beri hiçbir getiri sağlamayan banka hisselerinin, tabii ki year to date bakıyoruz, yılbaşından bu yana aralardaki hareketleri saymazsak, neredeyse %1-2 civarında eksi bile olan banka hisselerinin de alımların etkili olduğunu görüyoruz. Bu değişimlerin, pozisyon değişimlerinin devam etmesi beklenebilir. Ki mesela şeylerde de, model portföylerde de bazı revizyonlar görüyoruz. Bunu da konuşuruz biraz sonra.
1: Şimdi şöyle bir hemen şirket haberleri tarafına da geçelim öyleyse, borsa açılışı öncesi. Bugün temettü ödemesi olanlarda kimler var? Önce onu aktaralım. ATP yazılım var. Bir de Yaprak Sütü, Besi Çiftlikleri, Sanayi ve Ticaret var. Şirket haberlerine geldiğimizde özellikle tabii kendi mali takvimi farklı olduğu için farklı tarihlerde açıklamalarda bulunan Mavi'den bilanço geldiğini gördük. Birinci çeyrekte ana ortaklık net dönem karında yıllık %38,1'lik azalışla 686 milyon TL'lik bir gerçekleşme ile karşımıza çıktı. Enerya Enerji'de pay geri alım programı kapsamında 8.57 TL ile 8.70 TL arasındaki fiyat aralığında 600 bin payı geri aldığını takip ediyoruz. Rubenis Tekstil'de yurt içinde yine 8 şirkette toplam 2,7 milyon dolarlık bir peşin satış sözleşmesi imzaladığı haberi var. Hareket Proje Taşımacılığı Türkiye'de devam eden projeler kapsamında 4,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı haberiyle karşımızda. Efor Yatırım'da bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik 2026 Nisan-Mayıs-Haziran döneminde başta çay sanayisiyle çimento ve yalıtım sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına toplam 74 bin ton katı yakıt satışı gerçekleştirdi. Buradan elde edilen ciro 507,6 milyon TL seviyesinde açıklandı. Halkbank'ta yurt dışında 5 milyar dolara kadar farklı tür ve vadelerde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak genel müdürlük makamının yetkilendirildiği haberi var. Tav Havalimanları'nda yine doluluk sayıları geldi. Tekfen Holding'de sermayenin %42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları'nın sahip olduğu payların tamamının devrine yönelik olarak OYAK'la satış ve devir amaçlı görüşmelere başlandığı açıklandı. Türk Traktör'de şirketin Sakarya Fabrikası'nda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında önümüzdeki 5,5 yıllık dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen 606,6 milyon TL tutarındaki yatırım için yapılan yatırım teşvik belgesi başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay aldı. BYD tarafında Türkiye'de Manisa'da kurmayı planladığı fabrika projesinin askıya alındığı haberi var. Pek çok şirket haberi var esasında ama Mavi'nin bilançosunu biraz daha detaylandıralım istersen diyeceğim Bekir. Piyasa açılışına da çok az kaldı ama elinde hisseyi bulunduranlar için.
2: Şimdi Mavi özel bilanço tarihi ve özel dönem olduğu geldi. Aslında aracı kurum raporlarına şöyle bir baktım. Mavi ile ilgili hemen bilançoyu değerlendiren. Çünkü bu akşam bu akşama doğru şeyi de almaya başladı. Toplantı notlarını da almaya alacağız. Mavi Giyim'in toplantı notları bugün öğleden sonra gelir gibi düşünüyoruz. Borsa açılışı verelim, ondan sonra ben devam edeyim.
1: Evet, orada hem de açılışta bir hareket var mı onu da aktarma şansımız olur. BIST ana endekse 13.725 puanda %0.12'lik bir eksiyle, yani 16 puanlık düşüşle yeni güne başlıyor.

0: Başladık. Viyopatus kontratlarında %0,62'lik bir değer kaybı var. Oraya kıyasla nispeten daha sınırlı bir kayıpla güne başladık diyebiliriz. 26 hisse yükselirken endeks 100 içerisinde 56 hisse düşüyor ve 18 hisse güne yatay bir başlangıç yaparak terminalimize yansımış. Detaylarına girmeden önce bir sektörel kırılımlar diyelim önce. Mali endekste %0,02'lik bir yatay artıdayız. Sanayi endeks %0,17, bankalar ise %0,18 kadar düşerken. Hizmetler endeksi tarafına geldiğimizde burada da %0,28. Ulaştırmada ise %0,21'lik kırmızı ekranlarımız var. Turizm endeksi ise %0,16'lık bir alıcılı seyirle yeni işlem gününe başladı. Seans başlangıcında dolar TL kotasyonu 46.13.77'den geçti. Euro TL işlemlerinde ise 53.32.46 seviyesi ekranımıza geldi canlı rakamlarda. Puan bazlı katkılarda Tekfen Holding, RAL Yatırım, Tüpraş, Girişim Elektrik ve yine Pasifik Gayrimenkulü izliyoruz. Puan bazlı baskılarda Margun Enerji, BİM, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ve Astor var. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta yine %5,40'la Tekfen'i görüyoruz. Arkasında Pasifik Gayrimenkul, Girişim Elektrik, RAL Yatırım ve Europower Enerji ile ilk 5'i turladık. Yüzdeselde en çok düşen tarafta Margun Enerji, Galatasaray, DAP Gayrimenkul, Sasa Polyester ve Türk Altın İşletmeleri hisseleri takip etti diyeyim ve sözü yine sana vereyim. Hem açılışta dikkatini çeken bir hareket var mı Bekir? Hem de mavi giyimle ilgili analistler neler söyler?
1: Tekfen'de beklenen gerçekleşti. Uzun zamandır hem fiyatlamaya çalışılan hem de tahmin edilen hisse satışı OYAN görüşmelerinde sözleşme imzaladı. Hisse satış ve devri konusunda bundan sonra açıklamalar yine takip edilecek. Çünkü fiyat konusunda ne olacağı, nasıl bir sonuç alınacağı henüz belirsiz. Ancak tahmin ediliyordu, bekleniyordu. Burada o yüzden açılışta da Tekfen'in pozitif yönde açıldığını görüyoruz. Dediğim gibi mavi giyime geçersek, mavi giyimde 686 milyon liralık net kar konsensusun biraz üzerinde. Ancak fabrik marjiyle ilgili biraz gerileme söz konusu. Bunu bekleyen ekonomistler vardı, analistler vardı. Beklentinin üzerinde olduğunu söyleyen analistler var. Hem global menkul değerlerin hem deniz yatırımın konuyla ilgili değerlendirmesini aldığımda şöyle söyleyebilirim. Mesela olumlu olarak operasyonel karlılıktaki iyileşmeden bahsedilmiş. Ertelenmiş vergi gideri etkisine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar pozisyonu ifadesi kullanılmış. Satış gelirlerindeki reel daralma ve faaliyet giderlerindeki artış ise bilançoda olumsuz görülen detaylar. Deniz yatırımı mavi giyim için 12 aylık hedef fiyatı 61.23 lira ve al yönünde tavsiyesi vardı. Global menkul hisse araştırma departmanının açıkladığına göre de azalan satış gelirleri ve artan operasyonel giderler ile birinci çeyrekte FABÖK yıllık %9 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldığını ifade etmişler. Net parasal kayıp ve vergi giderleri net karı olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Kurban Bayramı dönemine ilişkin verileri açıklamış şirket. Burada satışlar TL bazında %40 dönemsel olarak, adet bazında %15 büyümüş. 1 Mayıs 7 Haziran döneminde, yani ikinci çeyreğin ilk başından bahsediyoruz, perakende satışları Türkiye %37,5, online satışlar o %31 artış kaydetmiş. FABÖK marjı ve net nakit pozisyonun korunmasını hedeflediğini şirket açıklamış. Dolayısıyla yatay bir görünümde olduğunu söyleyebiliriz. Hisse açısından çok fazla bir hareketliliğe sebep olması beklenmez.
0: 20 kuruş kadar bir düşüşle bu arada mavi giyim hissesi 44 lira 60 kuruştan işlem görerek güne başladı. Yapı Kredi Yatırım bugün tarihli güncellemesinde al tavsiyesi verdi. 68 TL'yi hedef gösterdi. Ak Yatırım yine piyasa üstü getir diyerek 69 TL'yi dün tarihli şekilde terminale girmiş diyelim. Ziraat Yatırım nötr olarak değerlendirmişti mavi giyimden gelen bilanço rakamlarını. Bir diğer nötr tavsiyesi de yine Ziraat Yatırım nezdinde TAV Havalimanları'nın yolcu sayılarıyla alakalı gördük. İstersen orayla da ilgili biraz konuşalım. Mayıs ayına ilişkin veriler geldi.
1: Evet, TAV konusunda havalimanları tarafında özellikle yatırımcıların beklediği Mayıs ayı trafik bilgileri geldi. Burada
0: %1'lik azalış var.
1: Azalışı olumsuz karşılamak mümkün ancak çok güçlü bir düşüş değil. Dolayısıyla burada daha bir yatay seyir izlediğini görüyoruz. Toplam yolcuda 2060 yurt dışı yolcu tarafı ise %5.3 azalmış. Aslında yurt dışı yolcu tarafın azalması karlılığı

0: da daha fazla yurt içinden daha fazla olumsuz etkileyeceği düşünülebilir. Ocak-Mayıs döneminde toplam yolcu sayısına baktığımızda ise sadece %2 artış olduğunu görüyoruz. Yurt içi yolcu sayısında %6, yurt dışı artış, yurt dışında ise %1 azalış var. Bunlar FAVÖK'ün %22'sini tek başına oluşturan Gürcistan operasyonlarında Mart ve Nisan aylarındaki zayıflama Mayıs ayında biraz ivme kaybettiğini, zayıflamanın azaldığını ifade ediyor analistler. Toparlanma eğiliminin bundan sonra öne çıkabileceğini, üçüncü çeyrek paralelinde öne çıkabileceği ifade ediliyor. Buradan
1: Şimdi infodan bir havacılık raporu geldi. İstersen çok kısaca bir de oradan en azından satır başlarını verelim. İleriki yayınlarda araştırma masamız daha detaylı şekilde eminim ki işleyecektir. Ama Türk Hava Yolları'nda Pegasus'ta ve TAV'da gittikleri güven güncellemeler var. Covid sonrası yeni sınav başlığını atmışlar. Türk Hava Yolları için hedef fiyatı 462 liradan 373,25 liraya revize ediyorlar. Endeks üstü getiri beklentimizi endekse paralel getiri olarak güncelliyoruz demiş Info Yatırım Türk Hava Yolları hissesi için. Pegasus tarafında hedef fiyat 296 liradan 218,5 liraya revize edilmiş. Endeks üstü getiri beklentisi endekse paralel getiri şeklinde güncellendi Info Yatırım'da. Bir de TAV Havalimanları için hedef fiyat 489,5 liradan 423,70 liraya revize edildi. Endeks üstü getiri beklentimizi koruyoruz dediler. Detaylarını dediğim gibi önümüzdeki yayınlarda arkadaşlarımız işlerler az önce ekrana da geldi. Kırmızı ekranlar var. Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV cephesinde, onu da belirtelim. Şimdi Merkez Bankası haftasındayız. Yabancılar epey rapor yazıyorlar. Evet. Aslında normalde bu kadar meraklı değillerdir bizim Merkez Bankamızın toplantılarına ama maşallah bu hafta herkes yazıyor. En son Bank of America mı geldi? Kim geldi?
0: Bank of America geldi. Oradan Morgan Stanley geldi. İkisi de aslında Merkez Bankası'nın...
1: Goldman var. City'yi konuştuk değil mi bir önceki
0: gün? Evet, City ile Goldman'a daha önce konuşmuştuk. Aslında Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının beklentisi de ağır basıyor. Ama masada da hala faiz artırımda gündemde olabilir diyerek masada tutuyorlar. Ama ana beklentiler sabit kalması yönünde. Bizim anketimizde de yurt içi analistler, ekonomistler de aynı görüşte. Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutacağını düşünüyor. Şu andaki duruma geldiğimizde işte savaşla ilgili gerilimin, aslında tansiyonun ufak tefek şeyler olay bazında devam etse bile petrol fiyatlarına, gübre fiyatlarına, üre fiyatlarına baktığımız zaman çok fazla olumsuzun artık fiyatlanmadığını, dolayısıyla merkez bankalarının biraz elini rahatladığı düşünülebilir. Ancak burada sabit kalması bizim için, tabii ki pay piyasaları için, sermaye piyasaları için çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Biz düşüş eğiliminin ne zaman başlayacağıyla ilgileniyoruz. Burada yabancı raporlarda, hem Morgan raporunda hem BofA'nın en son açıklanan raporlarında aslında bunun üçüncü ve dördüncü çeyreklerde ufak adımlarla başlayabileceğini, asıl indirimlerin 2020'de görülebileceğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla burada faizlerin düşüşüne ilişkin, yıl sonuna kadarki düşüşüne ilişkin beklentiler 2 ay öncesine kadar oldukça negatif olarak gelişti diyebiliriz. Bundan sonraki dönemde yarın Merkez Bankası'nı gördükten sonra devamına bakacağız. Bir de evet, kısa pay piyasaları ile ilgili bir şey söyleyeyim. Hı hı. Elinde fiziki hisse senedini bulunduran yatırımcılar için hala bu çok uzun zamandır artık fiziki hisse senedi işi bitti. Yani dijitale tamamen döndük. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank'ta hı hı saklanıyor artık. Ancak açılan davalar sonunda Yatırımcı Tazmin Merkezi son bir uzatma kararı daha aldı. 6 Eylül'e kadar şirketlere, ellerinde fiziki hisse senedi bulunanlar şirketlere başvurarak bir belge alıp Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne başvurmaları gerekiyor. Bunu atlamasınlar artık. Hmm. Hala bazı kişilerden duyuyoruz ellerinde fiziki hisse senedi bulunduğunu, ne yapacaklarına dair. Buna mutlaka bu fırsatı kaçırmasınlar diyor.
1: Bu önemli notla beraber biz de piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Pusuda. Klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0...

Bloomberg ET Radyo. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda bir tarafta aslında Amerikan askerinin helikopterinin düşürülmesinin ardından misilleme yaptı İran'a. Ardından misillemenin kısa süreli olduğunu söyledi ve sona erdirildiğini açıklamasıyla birlikte piyasalar üzerinde hızlı bir şekilde jeopolitik gelişmelerdeki o dalga boyu da görüldü. Ama bir diğer tarafta rotasyon hikayesini konuştuk efendim. Rotasyon hikayesinde yatırımcılar son günlerde bir kez daha yükseliş kaydeden ve bu nedenle pahalı olup olmadığı tartışılan teknoloji hisselerinden çıkıp ekonomik büyümeye daha duyarlı sektörlere yönelmişti. Dün de bunun görüntüsü vardı. Bugün içeriye yansıması nasıl oluyor? Yarın faiz kararı var. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ise bugün ABD'den gelecek olan enflasyon verisi odak noktası olacak. Kritik iki güne girmiş bulunmaktayız. Yarın içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün ise dışarıda küresel piyasa açısından da yakından takip edilecek saatler 15.30 gösterdiğinde ABD enflasyon verisi. Öncesinde piyasa nasıl fiyatlıyor? Hızlıca rakamları şöyle bir bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında yatay bir görünüm söz konusuydu, ancak pozitife doğru evrilen bir görüntü var. 13.814 puandan ise işlem geçiyor ki Borsa İstanbul tarafında hemen şöyle sektörel bazdaki katkılara da bakalım. Bankacılık endeksi 0.28'lik yön yukarı. Sanayi endeksi tarafında 0.35'lik pozitif bir seyir. Maliye endeksi tarafında ise yarım puana yakın artı söz konusu. Hizmetler endeksine bakalım bir de. Hizmetler endeksinde 0.10'luk yatay negatif. Turizm endeksi tarafında 0.28'lik bir geri çekilme. Ulaştırma endeksi tarafında ise 0.25'lik yön yukarı olduğunu söyleyelim. Hızlıca bir de geçelim pariteler tarafına. Dolar endeksi tarafında 99.90 seviyesi. Görece yüksek seviyeye devam ediyor ki özellikle dolar endeksindeki güçlenme hikayesinin ve 2 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş serisinin altın tarafına yansıdığını da görüyoruz. Diğer pariteler tarafında da etkisini gösterdi. Dolar TL tarafında 46.13.76 güne yatay bir başlangıç. Euro TL tarafında 53.35.02 ve Euro dolar çaprazı 1.15.57. Sterlin dolar tarafında ise 1.33.92 seviyesini takip ediyoruz. Evet, küresel piyasalarda bugün hem dolar endeksinin seyri, hem altın tarafındaki seyir, hem de tahvil faizleri ve hisseler tarafındaki seyri değiştirebilecek bir güce sahip olan da ABD'den gelecek olan enflasyon verisine odaklanan piyasa görüntüsü var. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise yarın gelecek olan faiz kararı. Öncesindeki fiyatlamalara dair görüşü alalım. Hemen gidelim Nurol Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey, iyi seanslar diliyorum. Evet, küresel piyasalarda rotasyon ama bir diğer tarafta jeopolitik gelişmeler ve enflasyon verisi odak noktası olurken içeriye yansıması sınırlı oldu bu negatif görünümün. Devamını bekler misiniz pozitifliğini? Ne dersiniz?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafta tabii bu sabah yine başlık Orta Doğu'dan gelen haberler ve bunun önce petrol sonra faiz beklentileri üzerinden piyasalara yansıması. Tabii birkaç gün önce Amerika, İsrail ve İran hattında ateşkes ve bu diplomatik çözüm beklentileri biraz fiyatlanırken son gelen haberlerde bu işin tabii henüz kapanmadığı yine görülmüş oldu. ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri operasyonları ve İran'ın bölgedeki yine bazı ABD hedeflerine yönelik misilleme açıklamaları çatışmanın yeniden büyüyebileceği endişelerini artırdı aslında. Piyasanın burada tabii temel korkusu bu gerilimin enerji piyasalarını ne ölçüde ve ne kadar süre etkileyeceği noktasında. Hürmüz tabii hala en kritik risk noktası olmaya devam ediyor. Piyasa orada tamamen kapanmadan çok trafiğin ne zaman normale döneceğine odaklanıyor. Brent petrolde birkaç günlük geri çekilmenin ardından yeniden bu sabah itibariyle 92-93 dolar bandında. Mevcut tansiyon seviyeleri orada petrolü 90-100 dolar bandında tutuyor ki biz başta olmak üzere tüm dünya için bu yükselen enflasyon demek. Bugün de bir diğer kritik başlığı yine ABD'de açıklanacak Mayıs enflasyonu. Orada beklenti manşet enflasyonun biraz yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise daha ılımlı kalması yönünde. Ancak hatırlayacak olursak güçlü istihdam verisi sonrası tahvil piyasasında Fed'in yeniden faiz artırabileceğine yönelik bir pozisyonlanma vardı. Bu tabloda altın üzerinde mesela baskı yaratmıştı. Normalde jeopolitik risklerin altını böyle desteklemesi beklenir ama Fakat piyasa şu an bu savaş riskinden çok enflasyon, faiz ve dolar tarafı, doların güçlenmesi tarafına odaklanıyor. Hisse tarafında ise yine küreselde hem bu Güney Kore KOSPI endeksi hem Amerikan teknoloji endeksleri birkaç gündür ciddi volatilite gösteriyor. Teknoloji ve yapay zeka hikayesi tüm dünyada yine devam ediyor olsa da piyasanın bu az önce bahsettiğim riskleri daha fazla göz önünde tuttuğunda son günlerde ifade etmek lazım. İçeriye döndüğümüzde ise yüksek gelen bir Mayıs enflasyonu sonrası gözler Merkez Bankası'nın yarınki PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Gıda dışında tüm alt kalemlerde beklenti üstü bir veri almıştık. Maalesef orada kötü bir veri gelmişti. Birkaç yabancı banka dışında da genel beklenti faizin yarın sabit tutulması. Bu da üst koridorla beraber %40 seviyesinde fonlamanın devam edeceğinin bir işareti oluyor. Metin tarafında ise yine jeopolitik riskleri gerekçe gösteren daha şahin bir ton görmemiz olası diye düşünüyoruz. Daha ileri bir tarih için ise yine gecelik faizin daha aşağı seviyelere gelmesi için bu Orta Doğu'daki meselenin çözülmesi ve petrol fiyatlarının yeniden o 60-70 dolarlar bandına gerilemesi gerektiği açık. Yüksek talep sezonuna girerken ve savaşın sürdüğü bu ortamda da maalesef pek mümkün görünmüyor. Piyasada koşullar böyleyken yatırımcının bu TL sabit getirili varlıklara ilgisini devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabii kur sepetinin %1,5 gittiği her ay %3 civarı bir TL getiri sağlandığı anlamına geliyor ki yatırımcı burayı tercih ediyor. Kur tarafında da bir şok olmadıkça oradaki davranışın değişmesi zor gibi. Hisseler tarafında ise son olarak ne söylenebilir? Birkaç açıdan negatif etkiler devam ediyor. Yüksek finansman maliyetleri borçlu şirketlerin finansallarını zorlarken yine yüksek enflasyonda enflasyon muhasebesi üzerinden bu dönem karlılıklarını baskılıyor. Hem operasyonel karlılık tarafında bir problem var hem de bu net karlar analiz beklentilerinden az önce söylediğim muhasebe sebebiyle sapabiliyor. Öngörülebilirlik düşük olunca da pozisyonlama noktasında isteksizlik olduğunu gözlemliyoruz. Burada tabii yine hikayeyi değiştirecek ana etki yaz aylarında bu özellikle petrol düşürecek bir gelişme olursa orada biraz daha iyi bir fiyatlama için bir aralık oluşur diye düşünüyoruz. Bu senaryo gerçekleşmediği sürece de para girişi dışında bizi yukarı taşıyacak son dönemde güçlü bir temel gelişme bulunmuyor diyerek sözleri

0: noktadayım. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyor herkese, iyi seanslar diliyorum.
1: Peki Ömer Yıldırım, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve efendim hızlıca araştırma masasına gidiyoruz.

0: Ve efendim hemen şöyle gidelim. Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte dünkü tahvil ihalelerini konuşalım. Buradaki talepleri biraz konuşalım. Şimdi bakıyoruz ki Aslı hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın.
0: Hazinenin 4 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracına net satış 11,8 milyar Türk lirası. Dönemsel faiz ise 20,76 olduğunu takip ettik. Bununla birlikte TÜFE endeksi tahvil ihracına net satış ise 68,1 milyar Türk lirası olurken dönemsel faiz ise 19,25 oldu. Nasıl, buradaki ana hikaye nasıl şekilleniyor?
1: Evet, şimdi aslında yoğun bir haftaya başladık. Daha doğrusu yoğun bir hafta değil, yoğun bir ay hazine ihaleleri açısından da, hazinenin borçlanma programı açısından da. Çünkü Haziran yaklaşık işte 555 milyar TL'lik yüklü bir borç geri ödemesi var, iç borç geri ödemesi var hazinenin. Biz Ocak ve Şubat'ta da aslında yine 600 milyar TL'nin üzerinde iç borç ödemeleri görmüştük yüklü. Haziran'da yüklü ödemelerden bir tanesi ve hazine yaklaşık 11 tane ihale yapacak bu ay. Bunun da 5 tanesini dün ve bu pardon pazartesi ve salı günü gerçekleştirmiş oldu. Ve Haziran ayında da yaklaşık 544 milyar TL borçlanacak. Şimdi dünkü ihaleler şöyle başladı. Bu arada şunu söylemek lazım. Haziran ayına girerken hazine bir programda bir değişiklik yapmıştı. Biraz vadeleri kısalttığını görmüştük. İşte 10 yıllık tahvil ihalesini mesela kaldırmıştı programdan, daha önce açıkladığı, ve altın ihaleleri koymuştu. Yani biraz daha aslında hem küresel belirsizliğin arttığı hem siyasi belirsizliğin arttığı bir ortamda biraz daha hem vadeleri kısaltmak hem de altın ve döviz cinsi ihaleleri ağırlığını arttırmak gibi bir değişiklik zaten yapmıştı. Şimdi bugün de gördüğümüz dünkü ihalelerde özellikle TLRF tarafında, yani TLRF'e endeksli tahvil satışlarında biraz daha satış miktarının yüksek olduğunu görüyoruz. İşte yaklaşık hem ROT'ta 145 milyar TL teklif vardı, ihalede de 109 milyar TL teklif vardı. Burada baktığımız zaman aslında tekliflerin oranları %58 gibi, dolayısıyla aslında yaklaşık yarısından fazlasını karşılamış gibi gözüküyor. Hı. Özellikle TLRF tarafında gelen tekliflerin hazine. Şimdi burada geçen sene bir önce ne olmuştu buna çıktığımız ihalede? Orada da gene işte %40'lar civarında aslında bir karşılama oranı vardı. Dolayısıyla bir miktar daha fazla hazinenin burada teklifleri karşıladığını söylemek mümkün. Bir önceki ihalede, bu TLRF ihalesinde bileşik faiz 42.12 idi. Burada 42.19 ile bir miktar çok hafif daha üzerinde. Gene TL değişken faizli ihale vardı dün. Burada da gene görece %52 civarında tekliflerin karşılandığını söylemek mümkün. Bir önceki ihalede gene Ocak'ta olmuştu TL değişken faizli tahvil ihalesi. Buradaki teklifleri karşılama oranı çok daha düştü, %12 gibi. Faizin de gene görece daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ocak'ta yapılan ihalede %42.77 çıkmıştı ortalama bileşik. Bu dünkü ihalede %46'ya yükselmiş oldu. Bir de dün, bir önceki pazartesi günü yapılan TL TÜFE endeksli ihalede de yine %74'lere varan karşılama oranları gördük. Şimdi aslında bu şeyi toplayacak olursak, bütün bu ihalelerdeki toplamı, işte dün 150 milyar TL borçlandı. Bu haftanın toplamına da döviz cinsi ihaleler dahil 228 milyar TL borçlanmış oldu. Ama şunu söylemek mümkün, özellikle belirsizliğin, hem işte siyasi taraftaki belirsizliğin arttığı, hem küresel belirsizliğin arttığı, hem de enflasyon görünümünün biraz daha belirsizleştiği bir ortamda, özellikle yatırımcıların, yani hem bankaların hem yabancı yatırımcıların biraz daha değişken, yani faizde sabit olmayan tahvillere ilginin arttığını ve

0: buradaki şeyin yükseldiğini söylemek mümkün. Mesela bunu TL'ye TÜFE endeksli tahvilde görüyoruz. Dediğim gibi orada daha önce işte gibi bir önceki ihalede yaklaşık 5 milyar TL kadar bir teklif gelirken şimdi o 8 milyar TL'ye yükselmiş mesela. Yine değişken tahvilde de benzer şekilde taleplerin, tekliflerin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Belirsizliğin arttığı bir ortamda ve enflasyon görünümünün bozulduğu bir ortamda biraz daha sabit kuponlu ve sabit faizli tahvillerden ziyade işte TLRF gibi, değişken faiz gibi, TÜFE gibi biraz daha değişen ve enflasyona daha duyarlı ve para politikasına daha duyarlı, buna göre şekillenebilecek, faiz de buna göre artabilecek tahviller olan ilginin biraz daha artmış olduğunu söylemek mümkün. Pazartesi ve Salı günkü gerçekleşen ihalelerde.
1: Peki. Aslı çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Aktardıkların için. Efendim takip edeceğiz yine. Detayları konuşmaya devam edeceğiz. Araştırma masasını noktalıyorum.

0: Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yatırım finansmana gidelim. Baş ekonomist Erol Gürcan'la birlikte değerlendirelim. Makro çerçeveyi. Erol hoş geldin.
2: Hoş bulduk Pelin, iyi yayınlar.
1: Erol, şimdi küresel piyasaların yansıtmış olduğu enflasyon verisi ve bir gerçek var ki bunu bugün Çin'de de gördük. Üretici fiyat endekslerinin bir hayli hızlı artış kaydetmesi. Geçtiğimiz cuma günü içeride yine 2.73'lük bir rakam karşıladık. Bugün işte Çin'e bakıyoruz. Çin tarafında TÜFE beklentilerinin altında gelmesine rağmen ÜFE tarafı beklentilerin üzerinde geldi. Keza Amerika'da aynı şekilde bir performansı gördük. Savaşın maliyetlerini ÜFE tarafına yansıdığını hızlıca gördük. Bu para politikasındaki gidişatı değiştirebilecek bir veri mi, yoksa bunu daha bağımsız mı okumalıyız? Tahvil faizleri faizlerin özellikle yüksek kalacağına da el inancını koruyor.
2: Şimdi aslında son 3-3,5 aydır var olan bir belirsizlik var, İran Savaşı konusu. Bu kadar uzamasını aslında hemen hemen kimse belki de beklemiyordu diyebiliriz. Buradaki süreç uzadıkça tabii ki arz yönlü şoklar öncelikle ÜFE tarafından yansımaya devam edecek. Şimdi son birkaç haftaya baktığımızda aslında geçen haftanın başına itibaren Trump bu hafta bir anlaşma sağlanabileceğini işaret etmişti. Hafta sonu başka gelişmeler yaşandı. Sonra bu hafta başında 2 hafta içinde bir anlaşma olmasına dair mesajlar geldi. Sonra dün farklı küçük çaplı da olsa bir çatışma durumu söz konusu oldu. Ancak ateşkes durumu halen tam anlamıyla bozulmuş değil. Ve hala önümüzdeki süreçte bir anlaşma sağlanabileceğine dair beklentiler var. Eğer kısa sürede bir anlaşma sağlanırsa bu takdirde yine enerji fiyatlarında belki görebileceğimiz hızlı geri çekilmeyle beraber bu ÜFE tarafında şu anda gördüğümüz etkiler bir miktar sönümlenebilir önümüzdeki süreçte. Tabii ki yaklaşık 3-3,5 aydır devam eden bir durum var. Bunun TÜFE'ye geçişi mutlaka olacaktır ki zaten yaşıyoruz. Bunu da görmeye başladık. Bir miktar burada enflasyon üzerinde etkisi olacaktır. Ancak burada para politikası tarafında daha kalıcı adımlar atmak için bence merkez bankaları kısa vadede biraz daha bekle göre tarafında kalmayı tercih edebilirler. Çünkü önümüzdeki birkaç gün içinde, 1-2 hafta içinde gelebilecek bir anlaşmayla beraber şu anda açıklanan veriler geriden geldiği için, 1 ay gecikmeyle, 2 ay gecikmeyle geldiği için bunlar aslında biraz daha etki niteliğini kaybetmiş olabilirler. Bu risk söz konusu, ama diğer taraftan da özellikle TÜFE tarafında kalıcı bir etki söz konusu olursa burada merkez bankaları belki önden daha ihtiyatlı gitmeye tercih edebilir. Burada özellikle bu hafta Avrupa Merkez Bankası'na dair beklentiler biraz daha ön plana çıkıyor. Olası bir faiz artışı tarafında, ama ECB genel mesaj tonlama tarafında bekle göre kalmayı tercih etmişti. Ben hala bu ihtimali masada kalmaya devam ettiğini düşünüyorum. FED tarafında da yeni bir başkan var. Yeni başkanı piyasa test etmek isteyecektir mutlaka. Ancak ben ilk toplantıda, gelecek haftaki toplantıda herhangi bir doğrudan faiz artışı ihtimalini şimdilik zayıf görüyorum. Bugün de Amerika'da gelecek enflasyon verisi önemli olacaktır. Önümüzdeki süreçte bence eğer bu savaş durumu Haziran ayında da hala daha sönümlenmemiş olursa Temmuz ve sonrasındaki toplantılarda biz doğrudan para politikası tarafında da adımların gelmeye başladığını görebiliriz gibi bir tablo ortaya çıkmış durumda.
1: Peki Erol, şimdi yani buradaki ana hikayenin karşısında yarın Merkez Bankası'ndan nasıl bir performans görürüz? Niye mesela piyasa ayrışıyor? Piyasa diyor ki ekonomistlerin beklentisinde işte 40'a çıkartır, burada bir sadeleşme adımı atar. Fatih Karahan'ın da zaten bu anlamda bir işte hoşlanmadığı bir durumun olduğunu ve bu sürecin uzadığını söylemesiyle

0: birlikte bir sadeleşme hikayesine gider, 300 bas puan arttırır. Olması gereken mi bu, yoksa beklediğiniz mi bu, yoksa pas mı geçecek bu ana hikayede? Bir önceki kararla bugünkü koşullar arasında herhangi bir şey değişmedi.
1: Şimdi biz de anketleri 37'den 40'a çekmesi yönünde, bir normalleşme adım olarak çekmesi yönünde tahminlerimizi ilettik. Ve aslında son enflasyon raporunda verilen mesajlar, yapılan söz yönlendirmeden sonra sanki olması gereken bu gibi gözüküyor. Ama diğer tarafını belirtmişti. Bir tanesi bunlardan ABD-İran savaşının ne yönde, buradaki risklerin azalıp azalmayacağı ve burada başta enerji fiyatları ama tek başına enerji fiyatları değil, gübre fiyatları vesaire gibi buradaki arz yönlü etkilerin ne yönde evrileceğine bakacaklarını söylemişti. O tarihten bu tarihe şu anda çok ciddi bir rahatlama görmüş değiliz. Hatta dün yaşanan bu karşılığı sınırda kalmış olsa çatışma ortamı da aslında burada bir miktar genel durumu daha olumsuza çevirdi de diyebiliriz belki. Diğer taraftan ikinci takip edilecek konu olarak da şu anda enflasyon beklentilerindeki bozulmanın enflasyon görünüm üzerinde yukarı yönlü risk teşkil ettiği, buna karşın büyüme tarafındaki beklenen yavaşlama üzerinden de ikinci etkilerle enflasyon üzerinde düşürücü etki görebileceklerini, yani buradaki net etkinin ne yönde gerçekleşeceğini takip edeceklerini söylemişlerdi. Şimdi son açıklanan enflasyon verisine baktığımızda manşette piyasa beklentileriyle nispeten uyumlu gibi gözüküyor ama alt detaylara baktığımızda özellikle benim dikkatimi çeken taraf giyim ayakkabı grubu. Hı-hı. Yani burada mevsimsel tabii ki yüksek seyir var ama tarihsel ortalamaların da üzerinde diyebileceğimiz bir artış var. Bu da İç talep koşullarının dezenflasyonu destekleyici olduğu ifadesini sanki bir miktar gölgeliyor gibi. Bunların hepsini bir araya aldığımızda bizim beklentimiz aslında politika faizinin 37'den 40'a yükseltmesi, ki bu aslında bir ekstra sıkılaşma anlamına gelmeyecektir. Biz şunu bekliyoruz, yani 37'den 40'a çekmesi ve bir hafta vadeli repo yerlerini tekrar aktif hale getirmesi. Aslında esasında ilave sıkılaşma anlamına gelmeyecektir bu. Burada tabii böyle bir karar verilirse iletişim nasıl sağlanacak onu görmek lazım. Diğer taraftan da eğer Merkez Bankası şu anda risklerin azaldığı yönde bir okuması varsa da bu takdirde de bence yine son açıklamalardan hareketle, yani uzun süre bu ayrışmayı çok tercih etmediklerini söylediklerinden hareketle, eğer 37'den 40'a çekmiyorsak, 37'de sabit tutacaksak, kısa sürede bir hafta vadeli repo ailesini açmaya başlayıp fonlamayı yavaş yavaş 40'tan 39'a, 38'e, yani 37'ye tekrar yaklaştırmak gerekecek ama şu anda mevcut riskler ve artan diğer ortaya çıkan risklere baktığımızda son enflasyon raporundan bu yana sanki 37'den 40'a çekmek sözlü yönlendirme ve kredibilite açısından daha etkili olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir tarafta da işte reel sektör tarafını takip ediyoruz. Büyüme, sen de az önce söyledin, giyim ve ayakkabı 11.4 ile birlikte görece yüksek seyrini devam ettirdi. Ulaştırma hizmetleri tarafına bakıyoruz. Oradaki uyarlamayla birlikte ikincil aslında hizmet tarafında kendini gösteren bir kalem oldu ama şimdi bunlara rağmen Merkez Bankası'nda 3 yıldır sürdürmüş olduğu sıkı para politikası hikayesi var. Koşullar bu, dış şoklar olarak okuyoruz. Şimdi sence Merkez Bankası'nın şu anki duruşu, kredi, likitte, makro ihtiyati adımları, bütün seti düşündüğümüz zaman yeterince sıkı mı? Yani bu giyim ve ayakkabıyı iç talebin canlılığı hikayesi, yoksa yeterince sıkı olmadığını mı gösteriyor mu? Öyle bir durumda da şu anda o talebi yaratan kim, onu da biraz araştırmak lazım, bakmak lazım. Yeterince sıkı mı?
1: Ben aslında Merkez Bankası'nın bu geçen 3 yıllık süreçte büyük ölçüde üzerine düşeni yerine getirdiğini düşünüyorum. Belki ilk baştaki faiz artının döngüsü biraz daha hızlı olsaydı daha etkili olabilirdi ama o gün koşullarında böyle tercih edildi. Şimdi günün sonunda geldiğimizde yaşanan birçok iç ve dış şok da gerçekleşiyor. Alım gücündeki erozyon, buradaki beklentilerdeki bozulma konusu da önemli. Burada yani para politikasını yapabilecekleri de belli ölçüde sınırlı tabii ki ama bence burada en kritik konulardan bir tanesi TL'ye olan güven ve para politikası ve ekonomi politikasının bütününe ilişkin kredibilitenin biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Çünkü halen daha herhangi bir risk ortaya çıktığı zaman kurda bir hareket olur mu beklentisinin ön planda olduğunu görüyoruz. Ve hem enflasyon beklentilerine tarafına baktığımız zaman da üreticilerin tarafında, reel kesim tarafında, hane halkı tarafında ve piyasa katılımcıları, yani bizim ekonomistlerin yaptığı tahminler tarafında halen önemli bir ayrışma var. Burada tabii ki şimdi reel sektör, hane halkı, en son yüzleştiği maliyetler neyse ona göre ya da yakın dönemdeki tecrübesi neyse ona göre beklentilerini oluşturuyor. Burada ortaya çıkan arz şokuyla beraber, öngörülebilirliğin azalmasıyla beraber, dış şokla beraber aslında reel kesimde enflasyon beklentileri bir miktar bozulma gördük ama hane halkı tarafında da şu anda yeterince aslında bu çıpa tam sağlanmış değil. Bu da bir miktar daha enflasyon görünüm açısından risk teşkil ediyor. Burada Merkez Bankası'nın bence yarınki toplantıda güçlü bir iletişimle beraber para politikası

0: faizini, politika faizini USD 40'a çıkartması yerinde bir adım olacaktır. Bu ilave bir sıkılaşma anlamına gelmeyecektir ama enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu bir kere daha vurgulamış olacaktır. Aynı zamanda son enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini, ara hedefini 16'dan 24'e revize etti. Nokta tahmin iletişimine geçti ve 26 olarak açıkladı. Şu anki gerçekleşmelere baktığımızda halen daha bu 26 civarına yakınsamak için bile ciddi şekilde sıkı duruşun devam etmesine ihtiyaç var gibi gözüküyor. Tabii ki burada süreç uzadıkça hem hane halkının hem reel sektörün sabrı da tabii ki azalmaya başlıyor ama burada eğer erken bir gevşemeye gidecek olursak, olması gerekenden daha az sıkı tarafa geçecek olursak erken bir şekilde, ki böyle bir beklentimiz yok. Bu şu ana kadar elde edilmiş kazanımların hızlı bir şekilde kaybedilmesine yol açabilir. Yani şu anda enflasyonda biz bu dış şokun da etkisiyle beraber 30'lar civarına sıkıştık gibi gözüküyor bir süredir. Burada biraz daha ısrarlı, kararlı kalınırsa yılın ikinci yarısında en azından 30'un altındaki seviyelere gelme ihtimalimiz hala masada kalmaya devam ediyor. Eğer biraz daha biz bu sıkılığı olması gereken erken gevşetirsek burada 30'un üzerinde bir seviyede kapatmamız oldukça kolay olacaktır gibi gözüküyor.
1: Peki Erol, tahvil, CDS ve kur üçgeninde Türkiye riskini bugün nasıl okuyorsun?
0: Şimdi son dönemde ortaya çıkan siyasi riskler de, iç siyasi riskler de burada bir miktar belirsizlik oluşturuyor. Tahvil piyasası tarafında 2 yıla kadar diyebileceğimiz bölüm aslında büyük ölçüde para politikasına, politika faizine ilişkin beklentiler şekillendiriyor. Ama uzun vade diyeceğimiz 5 yıl, 10 yıl vadeleri ya da daha uzun vadelere baktığımızda genel olarak burada enflasyon beklentileri önemli belirleyici oluyor. Bizim açımızdan şu anda enflasyonda halen daha 20'lere gideceğimize daha çok ciddi bir şekilde bir beklenti çıpası oluşmuş değil en azından bu yıl üzerinde. O yüzden ve ortaya çıkan belirsizliklerle beraber burada olası bir oynaklık beklentisi vesaire, bu risklerle de beraber de enflasyon yeniden artma endişesi söz konusu. Bu tabii ki tahvil faizleri tarafında sadece bizim özelimizdeki gelişmeler değil, dünyadaki genel eğilimle beraber, enflasyon dalgasının gelebileceğine dair endişelerle beraber yüksek kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bir İran savaşı konusundaki bir anlaşma sağlanır, buradaki riskler azalırsa, bizim yakın coğrafyamızda gerçekleşen bir durum olduğu için CDS tarafında genel algı açısından biz olumlu etkiler görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yaz aylarında özellikle gıda tarafından enflasyona bir pozitif katkı gelirse ve İran savaşından bir anlaşma çıkmasıyla beraber enerji fiyatlarında düşüş görürsek, yaz aylarında biz şu an gördüğümüzden, okuduğumuzdan daha olumlu bir enflasyon tablosu görebiliriz. Bu da hem uzun vadeli tahvil faizi tarafında pozitif etki yaratabilir. Bununla beraber politika faizinde de artık yavaş yavaş indirimlerin gelebileceğine dair beklenti artmasıyla beraber kısa vadeli tahvil faizinde biz gerileme görebiliriz. Ama şu anda bu saydığım belirsizlikler ortadan kalkmadan mevcut seviyelerde yataya yakın, hatta dönem dönem belki biraz yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bizim açımızdan önemli potansiyel var. Esasında hala Türk varlıkları açısından potansiyel var ama mevcut risklerde azalma olmadan bunu görmek pek kolay olmayacak gibi gözüküyor.
1: Peki Erol, şimdi petrol elbette bu dinamiklerdeki ve beklentilerdeki değişikliğin sebebi işte jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarına yansıması, sadece petrol değil petrol türevlerine yansıması olarak okuyoruz. Brent petrol $91.87, WTI ise $88.5 seviyesinde. Şimdi bugün biz bu savaş başladığında kısa süreli olacak dedik, sonra enerji tesislerine yapılan saldırılarla birlikte ne kadar bitse de bu savaş $20 ortalama işte beklentinin üzerinde attık dedik. $65 beklentisi bir anda yıl sonuna $85'lara geldi. Ancak bu gelişmeler devam ettikçe Brent tarafına, uluslararası gösterge olan Brent tarafına bakıyoruz. $90'ın üzerindeki seyir. Bu $90'ın üzerindeki seyrin devam etmesi senin enflasyon beklentinde kaç puan yukarı yönlü bir revizyonu beraberinde getiriyor? Bas senaryon nedir?
0: Şimdi aslında $90 civarında kalması bugünkü koşullara baktığımızda nispeten piyasanın biraz olumlu taraftan baktığını işaret ediyor diyebiliriz. Çünkü $100 seviyesi burada genelde psikolojik eşik olarak görülüyor ki dün İran-Amerika arasında daha kapsamlı olsa bir çatışma durumu söz konusu oldu. Ancak sonrasında bu çatışmanın sona erdiği açıklaması gelmesiyle beraber ve hala bir anlaşma sağlanacağına dair ümitlerin devam etmesiyle beraber çok sert bir hareket görmüş değiliz. Ve bir anlaşma sağlanırsa da belki burada $90'ların altına da sarktığını görebiliriz. ABD tarafında Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerinde bir miktar yukarı yönlü revize var ama sanki 85-88 dolarlar bu yılın ortalaması için genel varsayımlar gibi oluşmaya başlamış gibi gözüküyor. Biz sene başında %23,9 yıl sonu enflasyon tahminiyle başladık. Sonra bu savaşın ortaya çıkmasıyla beraber 26,2'ye çektik. Şimdi son durum itibariyle 28,8'e çekmiş durumdayız. Eğer bu ortam devam eder ve petrol fiyatındaki artış eğilimi sürecek olursa çok yüksek ihtimalle 32 bandında bir yerde yıl sonu enflasyon gerçekleşmesi riski söz konusu olabilir ama biz şu anda hala daha baz senaryo olarak Haziran ayı içerisinde bir miktar bu risklerin en azından İran savaşı konusunda sönümlenme ihtimalini ön plana çıkartıyoruz. Şimdilik 28,8'de kalmaya devam ediyoruz ama burada 90 dolar üzeri hatta 100 dolar ve üzerine giderse 30'un aşağısı çok zor olacaktır gibi bir tablo ortada.
1: Peki bunun büyüme patikasıyla birlikte değerlendirdiğimizde küresel anlamda görüyoruz ki işte stagflasyon riskleri, resesyonlar konuşulunca ister istemez yüksek enflasyon, üfe rakamı derken bir stagflasyon endişesini beraberinde getiriyor. Bizde ise görece büyümenin yine her ne kadar yüksek seviyesini korusa da burada potansiyelin epey bir altında gerçekleşeceğini de bize birinci çeyrek rakamları, daha savaşın etkilerinin sınırlı olarak görüldüğü birinci çeyrek rakamları gösterdi. Hal böyle olunca büyümenin istihdama yansıması. Burada en son halka olarak okuyabileceğimiz etkilenenler arasında istihdamda bir bozulma, erozyon görüyor musun?
0: Şimdi aslında Türkiye bu tarz dış şokları son yıllarda sıklıkla maalesef maruz kaldı ve bunlara karşı da bir tepki fonksiyonu gelişmiş durumda. Biz bu yıl büyüme tarafında muhtemelen 3,5'lar belki %3'e yakın ama yani potansiyelin altında ama %3-3,5 civarında bir büyümeli yılı tamamlayabiliriz gibi gözüküyor. Bu tabii ki genel istihdam göstergeleri açısından çok olumlu bir sinyal değil. Burada özellikle artan maliyetler, finansal koşullardaki sıkılık ki biz geçen seneye benzer şekilde yine indirim döngüsündeyken ilave sıkılaşmaya gitmek durumunda kaldık ve para politikasındaki bu sıkılaşmanın etkilerini de genelde reel ekonomiye yansıması birkaç çeyrek gecikmeyle gerçekleşiyor. Yani burada savaşın sonuçlandığı haberi gelse bile hem az yönlü sıkıntılar bir süre daha devam edecek. Yani burada hemen Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda enerji akışının normal seyrine dönmesi de biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Bizim tarafta da büyümenin potansiyelinin bir miktar altında kalması işsizlik tarafında da bir miktar yukarı yönlü risk oluşturma potansiyelini taşıyor ama burada sektör bazı hedefli seçici desteklerle bir miktar burada yönetilebilir seviyede kalması beklenebilir. Yani burada çok sert bir bozulma beklemiyoruz. Çok sert bir daralma yaşanmasını da beklemiyoruz ama büyümenin potansiyelin altına gideceği bir ortam olacak. Aslında bir yandan şöyle okumak lazım. Son yıllarda büyüme tarafında çok ciddi şekilde frene basılmamıştı. Bu da aslında dezenflasyon patikasının beklediğimizden daha yavaş gerçekleşmesindeki unsurlardan bir tanesi gibi not edilebilir. Belki de bu yıl potansiyele yakın ya da potansiyelin altında bir büyüme performansı enflasyon tarafında da dezenflasyon tarafında birçok yukarı yönlü risk olmasına rağmen aşağı yönlü katkı verme ihtimali de söz konusu olabilir.
1: Peki, yatırım finansman baş ekonomist Erol Gürcan. Erol, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve efendim evet, yatırım kulübünü noktalıyoruz ama birazdan düelloda birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: başlayan serüven tam da yatırımcısını burada cazibesini çekmişti ki 5400 dolarlar kadar seviyeye çıkmıştı. Sert bir yükselişi beraberinde kadar çıktığını da takip ediyoruz. An itibariyle 4.13 seviyesinde fiyatlamanın yaşandığını bize gösteriyor. Normal şartlarda özellikle tahvil faizi yükselirse faiz getirisi olmayan altın cazibesi azalır ve altın düşerken bugün geldiğimiz noktada tahvil faizleri düştü ve altında bundan destek vurdu. Buldu ve altın yükselmişti ama sonrasında FED'e ilişkin faiz beklentileri yükselince bu tablonun tam tersi oldu. Neden kaynaklandı? Güçlü dolardan. Hemen bir sonraki grafiği alalım. Dolarda uzun pozisyonlar artıyor efendim. Hedge fonların dolar uzun pozisyonları tekrar yükselişte olduğunu da takip ediyoruz. Buradaki ana hikayede bize aslında şunu gösteriyor. Dolar endeksi beyaz eksenle gösterdiğimiz turuncu çizgiler ise kaldıraçlı fonların yani hedge fonların dolar uzun pozisyonları, son dolar uzun pozisyonları tekrar burada doların yükseleceğine dair pozisyonların arttığı da aşikar. Güçlü dolar altını baskılamaya ve tahvil getirilerini ise yükseltmeye devam ediyor.
1: Evet, savaş öncesi aslında bayağı baskılıydı dolar. Aşağı yönlü bir hareket de vardı ama savaştan beridir aslında doların gücünün bir miktar daha arttığını gördük. Ben yurt dışına dönüyorum. Yurt dışında aslında bugün önemli bir tartışma yaratan bir haber var. BYD Türkiye yapacağı Manisa

0: Hızlı bir giriş yaptı ama sonrasında sanıyorum biraz iç pazarı desteklemek için de o rekabet gücünü arttırabilmek adına da atılan bazı önlemler var. Burada pazar payını biraz daha düşürdü.
1: Burada BD'nin BD ile ilgili şunu da söyleyeyim. Bundan sonra da yatırım planlarına Macaristan'da ve olası bir Avrupa'daki ikinci fabrikasına devam edecek. Türkiye'deki o fabrika çok büyük ihtimalle olmayacak gibi
0: duruyor. Olmayacak gibi duruyor. Peki efendim, evet, grafik düellosu noktalarız. Hoşçakalın.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün, Focus programıyla karşınızdayız. Evet, haftanın 3. işlem gününde önemli gündem maddelerimiz var. Gelin beraber detaylandıralım dilerseniz. Çünkü bakıldığında bu hafta aslında Amerika tarafından bugün tüfe verisi gelecek. Fakat içeride ise önemli yatırım haberleri ve dışarıda önemli enflasyon rakamlarının geldiğini başlıklardan görüyoruz. İçeriye bakıldığında Çinli otomotiv devi BYD'nin başkan yardımcısı Stella Lee bir açıklama yaptı Reuters'a ve verdiği röportajda Türkiye'de fabrika kuruluşunu askıya aldığını, takvim dışına alındığının altını çizdi ve Lee'nin açıklamalarına bakıldığında röportajda aslında şu an takvim içinde Türkiye yatırımı değil, Macaristan'daki yatırım ve bunun yanı sıra Avrupa'da önemli bir pazar arayışına daha girmek olduğunu söyledi ve bu pazar arayışındaki listelere bakıldığında ise içeride Türkiye değil İtalya veya Fransa olabileceği röportajda konuşulmuş durumda. Piyasalara ve yurt içi otomotiv sektörünün etkisini konuklarımıza Focus'ta konuşacağız diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Amerika tarafında ABD petrol fiyat tahminini yukarı çekti ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişesi ve jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle beraber petrol fiyatlarında bu yıl nezdinde ortalamalara bakıldığında Amerika Brent'te 94,85 dolardan tahminini 95,39 dolar seviyesine çıkarmış durumda. Amerikan tipen petrol yani WTI tarafına bakıldığında ise tahmin 85,68'den 88,32 dolara kadar çıkartılmış şekilde açıklandı diyelim ve buradan bir de Asya tarafına bakmak lazım. Çünkü bugün Amerika tarafından tüfe verisi gelecek demiştik fakat sabah saatlerinde Çin'den ise üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksinin geldiğini görüyoruz. Burada ise üfe 4 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Beklentilerinde bir hayli üzerine %4'lere varan bir yıllık yükselişte gelmiş durumda diyebiliriz. Tüfe ise %1,2 ile beklentinin biraz altında kaldı diyelim ve şimdi araya gidiyoruz.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Çin'in otomotiv devi BYD'nin Türkiye pazarındaki faaliyetini askıya aldırmasını konuşmak üzere bizlere çok değerli bir konuğumuz hattımızda eşlik ediyor. Lenakar Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Nazik bizimle. Selçuk Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Alara Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sizler de iyisinizdir umarım.
2: Teşekkür ederim.
1: Selçuk Bey, aslında bu sabah önemli bir haberle uyandık diyebiliriz. Otomotiv sektöründe BYD'nin Türkiye'deki teşviği almasıyla beraber pazarda büyük bir hakimiyetinin olduğunu son zamanlarda görmüştük. Fakat Reuters'a geçen günlerde Çinli otomotiv ve BYD Başkan Yardımcısı Li'nin bir açıklaması vardı ve açıklamaya bakıldığında ise Türkiye pazarındaki faaliyetin takvim dışına alındığı, yani askıya alındığı açıklandı ve burada pazar tarafında takvimin içerisindeki planlamalarda Macaristan yatırımı, yani Avrupa tarafındaki hakimiyetini arttırmak ve bunun yanı sıra ikinci adımda ise Avrupa'da yeni bir pazar arayışına girmek olduğunu açıklamış Li burada. Ve bu listeye bakıldığında Fransa ve İtalya'nın olduğunu gördük. Şu an Türkiye'deki faaliyetle alakalı bir takvim içerisinde faaliyetin devreye alınacağı konuşulmadığını, röportajda da altını çizildiğini anlıyoruz. Peki bu haberi nasıl yorumlamak lazım? Çünkü 2024 yılında teşviğin gelmesiyle beraber burada satışların BYD nezdinde arttığını görmüştük ki rakamlara bakıldığında 2025'te 45 bin adetlik bir araç satışı olmuş BYD'de. Önceki yıl 8 binmiş. Şu an ilk 5 aya bakıldığında 6 binlik bir satış adedine ulaşmış durumda BYD tarafı. Şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık ve bu haberden sonra nasıl bir pazar ve BYD satışı öngörüyorsunuz?
2: Gelişme çok üzücü Alaran açıkçası. Gelişme tabii bizlere, izleyicilere, otomotiv sektörünü takip eden müşterilerimize sürpriz oldu ama bence BYD tarafında, BYD Türkiye için çok da fazla sürpriz olmadı. Çünkü satışları siz söylediniz. Yani geçtiğimiz seneyi 50 bine yakın satış adetiyle kapatan BYD bu yılın neredeyse ilk yarısında 6500'ler civarı bir satış rakamına ulaştı. Dolayısıyla BYD zaten kademeli şekilde Türkiye'ye getirdiği araç modelini de kısıtlayarak ve

0: Türkiye'de en çok sattı. Çin'de aslında tedavülden kaldırmış olduğu aracı Türkiye'de en çok sattığı otomobili zaten getirmeyerek bu sene başında ciddi şekilde bir gerileme içerisine girdi. Ocak-Şubat ayında biraz satışlar, yani bu 6.000 küsürün de önemli bir kısmı Ocak-Şubat'tan geliyor. Bunun sebebi de işte Aralık ayında yaptığı satışların işte teslimatıydı. Açıkçası çok üzücü Ala Hanım. Çünkü kalkınmanın temeli özellikle böyle sanayi, fabrika yatırımlarıdır. Neden? Çünkü bugün Manisa'da o fabrikanın yapılmasıyla birlikte pek çok insan yani istihdama katılacaktı veya işte pek çok beyaz yaka yönetici işte yeri değişecekti, daha iyi koşullarla çalışacaktı. Manisa özellikle kalkınacaktı ve çevre illeri tabii ki. Dolayısıyla biz bu şansı kaybettik. Ama biz bu şansı kaybettiğimiz gibi ben BYD tarafında yani başkan yardımcısının açıklamasını da okudum. Yani Reuters'den baktım, teyit ettim açıkçası. Şöyle şaşırdım. Şimdi Macaristan iç pazarına baktığınızda Macaristan iç pazarı Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar küçük. Çünkü nüfus baktığımızda Türkiye'de 90 milyonlara yaklaştı. Macaristan işte 10 milyona henüz gelmedi. Yani onda biri bir nüfustan ve yaklaşık onda biri bir pazardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Macaristan'da ilerleme kararı aldı. Şimdi şöyle, birincisi bir kere BYD cezayı ödeyecek. Yani ne cezası ödeyecek? Normal ticaret yapar gibi sözleşmelerde başta vazgeçme, cayma bedeli dediğimiz bir bedel var. Bunu da teminat mektubuyla zaten sağlama alırsınız. O teminat mektubunu bir kere cezasını BYD ödeyecek. Onun yanı sıra şimdi vergi kaybı hesaplanacak. Vergi kaybında da şöyle bir durum var Alara Hanım. Sonuçta %40'tı Çin'e uygulanan ek vergi. Sonra %25'e ve çeşitli fiyat baremine işte minimum 8.000, 6.500 dolardan başlayan baremlere çekildi. Şimdi BYD'nin otomobillerine baktığımızda şu anda Çin'den 15.000 dolara çıkmış, fabrikadan çıkmış bir otomobilin Türkiye'deki fiyatı yaklaşık 52-53.000 dolara geliyor. Teşviksiz haliyle. Teşvik aldığınızda %40 ilave vergiyi ödemiyorsunuz. Bu birinci nokta. Şimdi %25 o oran. Tabii kademeli o da artıyor. İlave gümrük vergisinden bahsediyorum. Yani temel gümrük vergisinin üstüne binen rakamdan bahsediyorum. Birincisi bu. İkincisi ise 7 bölge ve orada servis ve çağrı merkezi yapılandırmaları gibi konulardan BYD arındırılmıştı. Şimdi
1: Evet.
0: mecbur o konunun içerisine de dahil
1: Hı.
0: olacak. Ben kabaca bir hesap yaptım. Araç başı vergi kaybı üzerinden bir hesap yaptım. Araç başı vergi kaybı 7.500 dolar ile 11.000 dolar arası görünüyor
1: Hı.
0: şu an BYD'de. Topladığınızda, yani daha doğrusu Türkiye'de sattığı rakama vurduğunuzda yaklaşık, kabaca söylüyorum rakamı, net rakamlar üzerine şu anda çalışıyorum. Yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık bir vergi kaybı doğuyor Türkiye Cumhuriyeti hükümetin. Dolayısıyla bir kere bunu mutlaka takip etmemiz gerekecek. Birinci nokta bu. İkinci nokta, BYD Türkiye, ben yayın öncesi bazı bayilerle işte görüştüm, bayi sahipleriyle görüştüm. Yani
1: Evet.
0: moraliniz, motivasyonunuz nasıl? Yani çünkü ciddi yatırım yapmış durumda onlar da. Yani şu anda bir panik hali yok. O da şundan dolayı, işte Macaristan'a ağırlık vereceğini söyledi BYD. Dolayısıyla Macaristan üzeri geldiğinde sonuçta Macaristan'da Avrupa Birliği'nde olduğu ve STA'da olduğu için muhtemelen oradaki üretimi buraya gönderecek BYD. Yani Çin de değil de orada üretilmiş aracı, yani menşei Avrupa bir aracı Türkiye'ye göndererek
1: Yani
0: bu konuda.
1: Çin'den üretimden gelen araçlar bize gelecek. Macaristan'dan gelmeyeceğini öngörüyorsunuz ve bir de son olarak fiyat tarafını sormak
0: Macaristan'dan.
1: isterim.
0: Pardon
1: Macaristan'dan.
0: Alara. Tam tersi Macaristan'dan, çünkü Avrupa menşeili olduğunda STA dahilinde olduğu için bu yaptırımların uzağında kalıyor. Ama Çin'de ürettiğini getirirse önceki gibi olmuyor. O yüzden Çin'den ürettiğini getirmek yerine Macaristan fabrikada ürettiğini Türkiye'ye getirmiş olacak.
1: Tabii bu adımla beraber askıya alınmasının ardından fiyatlarda bir artış beklentisi vardı. Peki sizce ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kalacak pazar?
0: Yani şöyle, BYD'nin 50 binlik satış payı içerisinde bu plug-in hibrit dediğimiz modelinin payı çok yüksek. %80-85'lerde. Dolayısıyla o plug-in hibrit zaten gelmiyor şu anda. Fakat BYD öyle bir yaptı ki, ben tüm yayınlarda söylüyorum. Bakın BYD diyorum, çok sağlam tüccardır onlar. Çok iyi oturmak lazım masaya. Şu anda BYD Türkiye'de ciddi şekilde nüfuz etti. İnsanlara bu arabaları verdi. Çok konforlu araçlar bunlar. Yani muadillerine göre ciddi teşvikten dolayı fiyat avantajı olan ve çok konfor sağlayan. İnsanları şimdi o konfora ve BYD markasına alıştırdı BYD hükümeti, yani Çin. Dolayısıyla insanlar şimdi onun arayışında olacak. Yani onun talebin hala olduğunu görüyoruz. Çünkü biz daha zaten yeni bu ayın geçen ayın içerisinde 7-8 tane ikinci elde BYD'nin o modelinden sattık. Dolayısıyla ikinci elde de talebi olan bir otomobil şu anda. O üretimden kalkan ve Türkiye'ye gelmeyen model. Diğerleri zaten %75 alakalı. Yani %75 ÖTV'nin. ÖTV'den yana değişiklik olmaz. Ama eğer Çin'den getirmeye devam ederse bu geçiş sürecinde ben sanmıyorum. Çin'den getirirse %25-30 fiyatlarda artış olur ki o araçların bandı da zaten 3.8 milyonla 5 milyon TL arasında yani liste fiyatları. Dolayısıyla peki, onun üzerinden vatandaşlarımız %25 gibi düşünebilir fiyat artışını. Şu anda söyleyeceğim bu şekilde fiyatlarla ilgili.
1: Evet Selçuk Nazik, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim.
1: Evet Selçuk Bey'i aradıktan sonra stüdyomuza çok değerli bir konumuz bize eşlik ediyor. Sanayideki enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve bunun dışında performansı konuşmak üzere bizlere Opster Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öne eşlik ediyor. Merhabalar Murat Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Umarım keyifler yerindedir çünkü verilerimiz çok yoğun bakıldığında Murat Bey. Aslında biraz elektrik tüketim faturalarını sizinle konuşmak isterim. Çünkü son zamanlarda 2024 yılıyla aynı paralel giden bir tüketim faturalandırmasıyla karşı karşıya kalmış sanayici tarafı. Peki burada faturalardaki düşüşü sizce üretim tarafına mı yoksa enerji verimliliğinin artırılması tarafına mı bağlamak lazım? Nasıl yorumluyorsunuz burayı?
2: Kesinlikle üretim düşüklüğü. Yani bu enerji verimliliği bu kadar çok etkilemesi zaten söz konusu değil. Evet bir miktar mutlaka bunun etkisel katılımı vardır. Ama esas olarak biz gerçekten 2024 aslında gene iyi bir dönemde. Biz şu anda çok daha böyle yavaş yavaş geriye gitmeye başladık. Mesela bizim Tudulu Organik Sanayi Bölgesi özelinde bizde aslında çok farklı bir düşüş var. Bizde 30 milyon kilowatt biz her yıl, her ay harcıyoruz ama bizde mesela şu anda data merkezi geldi. Data merkezi bizim enerjimizin %10-15'ini zaten biz data merkezine veriyoruz. Onun için biz hala 30 milyon kilovatı koruyoruz ama o data merkezi olmasaydı muhtemelen bizim Tudulu OSB özelinde %10-12 bizim bir enerji kullanım düşüşümüz olacaktı. Yani bu tüketimin aynı kalması aslında biraz nüfusunda artışı, belki yeni iş yerlerinin de tekrar devreye girmesi ama bu üretim artışına delalet etmiyor. İşte insanlar zaten işte tekstilden tutun işte diğer sektörlere kadar herkes artık böyle bir var olma yaşam savaşı verdikleri için çalışmaya çalışıyorlar. Yani onun için de enerji düşer mi? Tabii düşmez. İşte yaz geldi. Şimdi klimalar çalışacak. Bu klima çalışması olmayacak iş yerlerinde. Bu bir tüketim. Bunun üretimle hiçbir alakası yok. Bunun gibi o kadar çok yan faktörler var ki esas olarak bizim genel global ekonomik sorunların hakikaten hala geçerliliğini koruyup korumaması. Yani elektrik bunlardan çok ufak bir faktör. Hani elektriğin aynı gitmesi sanayinin de hala aynı şekilde çalışıyor anlamına maalesef geliyor diyemeyiz.
1: Tabii şu an elimizde Ocak ve Mart dönemi rakamları var. Mart'ta %0,8'lik bir artış olduğunu biz ekranda grafiklerimizde görmüştük. Peki Nisan ve Haziran'da nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız siz?
2: İşte Mayıs ayında sadece 18 gün çalıştık. Yani Mayıs ayı kötü çıkacak. Yani bu fabrikalar çalışmadı. Bakın o da çok önemli. Bizim bayramlarda dahi Tudulu Organik Sanayi Bölgesi'nde fabrikalarımız birinci gün ve ikinci gün tatil yapardı. Ondan sonra fazla mesaiyle çalışmaya devam ederlerdi ve bizim servis yoğunluğumuz %60-%70 bayramlarda devam ederdi. Biz bundan gözlemliyorduk. Şimdi inanır mısınız bayram süresince bir tek tane servis göremedik şeyde bölge içerisinde. Çünkü işler o kadar artık sıkıntılı ki insanlar bırakın fazla mesai yapmayı, normal mesaide bile üretimlerini dolduracak kapasite bulamıyorlar. Onun için de üretimler bir düşme eğiliminde. Bunun birçok da bir faktörü var. Artacak mı? Artmayacak. Yani işin en kötüsü de orada. İşte yarına ümitle bakamıyoruz. Yarın bu iş yetişimiz artacak. Yarın artık biz gene çalışmaya başlayacağız. diyecek bir ümidimiz kalmadı.
1: Tabii bunun altında finansmana erişim tarafındaki zorluklar yatıyor galiba. Çünkü birçok kurumda bu tarz başlıkları konuştuğumuz hep finansmana erişim, yüksek maliyetli kredilerden kaynaklı olduğu konuşuldu Murat Bey. Çok kısa bir zamanımız kaldı ama bir de sizinle şunu da konuşmak isterim. Pazartesi günü Nefes Kredisi'nin ikinci fazında ilk etap başvuruları açıldı ve bakıldığında 25 milyar liralık bir ilk etapta finansman sağlanacağı duyuruldu. Talepler şu an yoğun gidiyor diye duyumları alıyoruz. Peki sanayici nefes olabilecek bir limit midir? Siz bu taraftaki finansmana erişim uygun koşullu paketi nasıl yorumluyorsunuz ve devamıyla beraber daha farklı paketleri de öngörüyor musunuz?
2: Şimdi fıkra anlatacağım. Fıkra değil aslında, bu gerçek. Dün bunu konuşacağımız için banka müdür arkadaşlarıma sordum. Dedim ki ya ne arayacaksınız bunun için? Bakın şunu arıyorlarmış. Temiz kredi siciller. Yani OKOBİ'lerin temiz bir kredi sicili.
1: Krediyi almadan önce risk teminat tarafından
2: evet. Belki sigorta borcu olmayacak. Kredi sicil numarası yüksek olacak. 1900'lere yakın olacak. KGF teminatı alacak durumda olacak. Ve kredi geçmişinde gecikme olmayacak. Şahsi işletmelerde de üçüncü şahıs kefil bulunamaması halinde maddi teminat istenecek. Ya şimdi zaten bunları verecek insanın nefese ihtiyacı yok. Bu firmalar zaten nefesi fazlasıyla alıyor. Bunlara ulaşamayanlar zaten nefesleri kesilmiş durumda. Yani siz şu anda nefes kredisini 25-100 milyar nefes kredisi vereceksiniz. İnanın zengin insanlar alacak bunu. İhtiyacı olmayan insanlar alacak. Halbuki ne diyeyim biliyor musunuz? Sen bunu alacaksın, senin vergi ve sigorta borçlarını önce kapatacaksın. Bakın onu yapın. Gerçekten çok insan rahatlar. Yani önce vergi sigorta borcunu kapatacak insanları öncelik alın. Gerçekten kredisi olan, şu anda bankalar kredileri bazen yüzdürüyor. O tip firmalara destek kredisi verin. Yani siz bu nefes kredisini şu saydığım şartlardaki firmalara vermenin Türkiye ekonomisine en ufak bir faydası yok. Yani insanlar o paralarla ya gidecekler bankada vadeli koyacaklar, faiz alıp faizinden faydalanacaklar ya da gidecekler kendilerine araba, yat alacaklar. Bak bu kadar, ben iş ortamının içindeyim, ben ne olduğunu görüyorum. Yani bunu herkesin görmesi lazım. Görmemesi mümkün değil.
1: Tabii böyle bir eğilim olursa atıl kapasitenin de artabileceğine dair yorumları da duyacağız galiba yakın zamanda.
2: Ama bakın bu para sanayiye girmeyecek.
1: Siz öyle öngörüyorsunuz, evet.
2: Eminim. Ben öngörmüyorum, eminim. Sanayiye girmeyecek. Geçmişte de oldu. Bunu alan birçok arkadaşımın ne yaptığını gördüm ben. Girmeyecek.
1: Evet, Murat Bey, maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer haberimize gidiyoruz. Fitch Ratings'ten bir açıklama geldi ve kendileri ABD-İsrail-İran savaşı sebebiyle küresel görünümü negatif seviyeye çekmiş. Detayları haberimizde izleyelim.
3: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Amerika Birleşik Devletleri-İsrail-İran savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomi sektör görünümünü nötrden kötüleşiyor seviyesine düşürdü. Fitch Ratings'in yeni analizine göre savaşın etkileri nedeniyle ekonomik büyümenin zayıflayacağı, enflasyon ve tahvil getirilerinin yükseleceği ve jeopolitik risklerin artacağı öngörülüyor. Ancak küresel ekonomi ve finansman koşullarının son dönemde gösterdiği dayanıklılık riskleri bir ölçüde sınırlıyor. Kurum savaşın yayılma etkilerini yansıtacak şekilde 5 bölgesel sektör görünümünü de nötrden kötüleşiyor seviyesine aşağı yönlü revize etti. Görünümü iyileştirilen tek bölge, güçlü ihracatın büyümeyi desteklemesi nedeniyle nötr seviyesine yükseltilen Çin oldu. Ham petrol stokları, yerel rafineri kapasitesi ve çeşitli enerji kaynaklarının Çin'i enerji şokuna karşı koruması bekleniyor. Öte yandan yapay zeka bağlantılı güçlü ihracat Asya Pasifik bölgesindeki birçok ülkeyi destekliyor, ancak bölge ekonomileri, enerji yoğun yapıları ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz ithalatına bağımlılıkları nedeniyle kırılgan durumda bulunuyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin çoğu, alternatif ihracat kanallarıyla desteklenen güçlü bilançoları veya ilave destek alma potansiyelleri sayesinde avantajlı konumda yer alıyor.
1: Evet, bu haberimizden sonra savaşın 100. gününü de geride bırakmış durumdayken bir de sigorta tarafındaki son riskleri ve performans konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizimle. Doğan Sigorta Brokerlık CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Selcan Gül bizimle. Merhabalar Selcan Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız?

0: ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, baktığımızda şimdi savaşın 100. gününü geride bıraktık ve bu sabah saatleri aslında daha yüksek montajlı jeopolitik tansiyonun arttığı haberlerle karşı karşıya kaldık ki piyasalarda etkisinin aşikar olduğunu biz 100 gündür konuşuyoruz aslında. Peki sigorta tarafında şu an tablo nasıl ilerliyor? Çünkü sizin de daha önceki yayınlarımızda burada aslında maliyetlerin yükseldiği, P&I sigortalarında farklı bir tablonun oluşu ve reasürans tarafında ise daha farklı bir çerçeveyle karşı karşıya kaldığımızı söylemiştiniz. Peki 100. günde de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Aynı süreç devam ediyor.
2: Evet, aynı süreç devam ediyor. Hatta belirsizlik arttıkça riskin maliyeti de artıyor. Biliyorsunuz reasürans piyasalarının görevi ve sorumluluğu artan riskleri görmek ve buna göre fiyatlama yapmaktır. Ve aynı zamanda şöyle bir sorumlulukları daha da var. 200 yılda bir olacak bir hasara bile dayanma gücüne sahip olmalılar. Yani bu anlamda bir sermaye yeterlikleri olmalı. Şu anda küresel reasürans piyasasının 700 milyar dolarla sermaye ile döndüğünü hesap edersek, reasürans şirketleri diyor ki burada çok büyük hasarlar olduğunda biz sadece ödeme yapmakla kalmayacağız. Aynı zamanda bizim sermayemizin de bir kısmı bloke edilebilir. O yüzden biz burada çok dikkatli davranmak zorundayız diyorlar. Ve şuna bakıyorlar. Akümüle risk. Yani bir geminin işte kaybolması, zarar görmesi falan değil. Onlarca geminin zarar görmesi, işte enerji tesislerinin zarar görmesi, altyapıların zarar görmesi.
0: Ki tahribatın evet, kalıcı olabileceği öngörülüyor.
2: Kalıcı olabileceği.
0: Peki şu an fiyatlamalara yansıması ne önce oluyor?
2: Şu anda mesela düşünün 100 milyon dolarlık bir tanker var. %10 yani 10 milyon dolar, inanılmaz uçuk rakamlar. Ama tabii bu savaş teminatı. Hı hı. Yani yola çıkacak savaş bölgesi Hürmüz Boğazı diyelim. Orada çok yüksek riskli bölge olduğu için hani kimse bu riskleri de tabii ki üstlenemeyeceği için %10 çok ciddi. Bundan önce işte %0.25 iken bu primler şu anda %10'la fiyatlanıyor. Yani hem fiyatlar artıyor hem riskin maliyeti artıyor. Çünkü belirsizlik durumu hala devam ediyor. Ve reasürans piyasaları da kendilerini sıkı tutmaya çalışıyorlar.
0: Ki geçtiğimiz sene iyi bir oranla reasürans piyasasının kapandığını görmüştük. Bu sene de aynı oranı bekliyor musunuz? Ve bir diğer yandan bakıldığında içerideki sigorta faaliyetinde, sigortalılık oranlarında bir artış öngörüyor musunuz?
2: Şimdi savaşla bağlantılı olarak söyleyecek evet, olursam pek çok sektör ve pek çok branş etkilenecek. Şimdi mesela bir gemiyi düşünün, sadece gemi sigortası değil orada. Ticari alacak sigortası da çalışacak, politik risk sigortası da çalışacak, nakliyat sigortası da çalışacak. Yani o kadar çok zincirleme branş ve o kadar çok zincirleme hasar olacak ki. O yüzden akümüle riskleri hesaplayarak hareket etmeye çalışıyorlar ve siz de biliyorsunuz reasürans piyasaları küresel piyasalar olduğu için tüm dünyayı etkiliyor. Yani biz Türkiye'de olsak da onlardan bağımsız bir yerde değiliz.
0: İçeriye dönmek isterim sizinle. Aslında bakıldığında içeride ise sigortalılık tarafında oranların bir hayli hala düşük olduğunu birçok evet, sektör temsilcisi altını çiziyordu. Peki şu zamanda yavaş yavaş küresel riskler içerideki doğal akre riskleriyle beraber bu oranda bir artış bu sene içerisinde öngörüyor musunuz? Ve tabii yavaş yavaş da ilk çeyrek ve ilk yarı yılı geride bırakacağız. Bu tarafta daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık.
2: Tabii bizim sigorta sektörünü domine eden branş motor branşı. Orada daha çok kasko ve trafik konuşuluyor. Trafikte son dönemde SDDK'nın yaptığı güzel düzenlemeler var. Bunlardan bahsetmek isterim. Değer kaybı tazminatı. Şimdi değer kaybı nedir? İşte biz diyelim ki ikimiz bir trafik kazası yaşadık. Siz kusurluydunuz, benim aracıma çarptınız. Benim aracımın değeri 1,5 milyondu. Maddi bir hasar var. O ödeniyor. Ama sonra ben diyorum ki işte Alara Hanım, siz benim aracıma çarptınız. Benim aracım eskiden 1,5 milyondu. Şimdi bunun değeri 1,300'e düştü. Ben diyorum bunun ikinci el piyasadaki değer kaybı tazminatını istiyorum diyorum. Tam bu noktada bazı aracılar devreye giriyor. Kendilerini biz hasar aracısıyız, biz hasar danışmanıyız diye tarif eden. Ve bu insanlar yüzünden piyasada çok ciddi kayıplar yaşanıyor. Yani kayıplar dediğim 100 bin liraya halledilebilecek bir dosya 500 bin liraya çıkıyor. Bunun sektöre maliyeti çok fazla. Hı hı. Şimdi SDDK buraya el koydu. Dedi ki bundan sonra eksperler otomatik atanacak. Ve bir eksper hem maddi hasar tespiti hem değer kaybı tazminat tespiti yapacak dedi. Ve bunun önüne geçmek için de bu bir nevi aslında vatandaşı da kandırmak, sigorta şirketini de mağdur etmek ve hep bütün sektörü aslında mağdur etmek. Bunun önüne geçiliyor. Trafik sigortasında bu anlamda olumlu gelişmeler var.
0: Yani fiyat ve hasar tarafındaki bu açılan makasın arasının biraz daha bu adımla kapandığını gördük.
2: Evet.
0: Peki geçtiğimiz zamanda bir maliyet artışı olduğundan bahsettiniz bu aradaki makas açılımından dolayı. Bu süreç ne kadarlık bir artışla karşı karşıya bıraktı sektörü?
2: Şimdi
0: trafik branşı en zararlı olunan sigorta tarafındaki branşlardan bir tanesi
2: doğru.
0: De başına geliyor.
2: İlk 4 ayda şöyle bir şey oldu. Sigorta şirketlerinin geçen yılki ilk 4 aya bakıldığında %50 oranında zararları düştü. Ve trafik sigortası primleri de enflasyonun işte ilk 4 ay %14.64 deseniz onun yarısı kadar arttı. Yani bu anlamda da hem fiyat anlamında hem de sigorta şirketlerinin zarar anlamında da yarı yarıya düşüş söz konusu ilk 4 aya baktığımız zaman.
0: Peki sigortalılık oranında trafik branşında bir artış görüyor musunuz?
2: Şu anda pek yok. Hala %24 sigortasız var trafik branşında. Kasko'da daha kötü durumdayız. Kasko'da %74 kaskosuz araç var piyasada. 34 milyon sürücüyü ilgilendiren önemli bir konu bu da.
0: Ama burada pozitif ayrışan taraf sağlık poliçeleri oluyor galiba.
2: Sağlık poliçelerinde evet özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasında daha güzel artışlar yaşanıyor. O da şundan kaynaklanıyor. Grup sağlık poliçelerinde artık çalışanlarına işverenler sunuyorlar tamamlayıcı sağlık sigortasını. Bu anlamda daha iyi durumda olduğumu söyleyebiliriz.
0: Evet, Doğan Sigorta Brokerlık CEO'su Selcan Gül, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Için. Çok kolaylıklar sağ olun.
2: Teşekkür
0: size
2: ediyorum.
0: De. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 13'ü gösterene tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Çinli otomotiv devi BYD'nin başkan yardımcısı Selali Reuters'a verdiği özel röportajda Türkiye'deki üretim tesisinin kurulum sürecinin durdurulduğunu ve üretime geçiş için belirlenmiş somut bir takvim bulunmadığını söyledi. Li şu anda şirket olarak birinci önceliğimiz Macaristan pazarındaki yatırımlarımız. İkinci odak noktamız ise Avrupa genelinde üretim yapabileceğimiz ikinci bir tesis için uygun lokasyonu bulmak dedi. Çin'de toptan fiyatlar Mayıs'ta İran Savaşı nedeniyle yükselen madde maliyetleri ve yapay zeka yatırımlarındaki patlamanın etkisiyle yaklaşık 4 yılın en hızlı artışını kaydetti. Buna karşılık TÜFE beklentilerin altında gerçekleşti. ÜFE, Mayıs'ta yıllık bazda %3,9 oranında yükseliş kaydetti. Temmuz'da 2022'den bu yana görülen en yüksek seviye olan ÜFE için beklenti 3,8 yönündeydi. TÜFE ise yıllık bazda %1,2 yükselerek ekonomistlerin %1,3'lük beklentisinin altında kaldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran tarafından düşürüldüğü belirtilen ABD ordusuna ait helikoptere yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında İran'a saldırılar yapıldığını duyurdu. Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik meşru müdafaa kapsamında yapılan orantılı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı etrafındaki radarları, hava savunma ve yer kontrol sistemleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance Washington

0: Yönetiminin İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı bir anlaşmaya varmaya yakın olduğunu belirterek sürecin gelecek hafta sonuçlanabileceği gibi birkaç ay daha sürebileceğini söyledi. İran tarafının ABD Başkanı Donald Trump'ı oyaladığı görüşüne katılmadığını belirtirken sanmıyorum ki onların sisteminde uzlaşmaya varmak için çok uzun sürüyor ifadelerini kullandı. Ve efendim evet, başlıklar sonrasında özellikle içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını yarın karşılayacağız. Uzun süredir sıkı finansman koşulları, sıkı duruşun devam ettiği süreçteyiz. 3 yıldır sürdürülen sıkı para politikasının etkilediği sektörlerden biri var ki o da otomotiv sektörü. Birinci el, ikinci el satışlar, bunun yanı sıra 2026'nın ilk yarısını nasıl geçirdik ve bundan sonraki süreç seyir nasıl olacak? Ki özellikle Çinli markaların yükselişi bu bağlamda iç pazarı nasıl etkiliyor? Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin bizlerle birlikte. Turgay Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Pelin Hanım.
0: Merhaba. Evet, şimdi otomotiv pazarında 2026 tablosuyla ben başlamak isterim. Özellikle 3 yıldır sürdürülen sıkı para politikası ilk etkilediği sektör de sizin sektör oldu. Bugün baktığımız zaman derinden hissedilen sektör de yine sizin sektör olmaya devam ediyor. Finansmana erişim kısıtlandıkça talebin bu denli kısıtlandığı bir süreçten geçerken yeni finansman türleri de inşa ediliyor. Bu yeni finansman türlerini de konuşacağım ama öncelikle şöyle 2026'nın ilk yarısı nasıl geçiyor sizin için?
1: Evet, şimdi sıkı para politikası evet 3 senedir uygulanıyor ama otomotiv pazarı o 3 sene boyunca düşmedi, tam tersine arttı. Ama bu sene bu artış hızı durduğu gibi geri geldi, sizin ifade ettiğiniz gibi. İlk 5 ayda %7,5 civarında pazar daraldı. Sadece Mayıs ayında %22,5 pazar daraldı. Tabii Mayıs ayının tek başını kısta salmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü çok tatil oldu malum, bayram tatili, işte 19 Mayıs tatili. Ama bir gerçek var ki artık sıkı para politikasının etkilerini görmeye başladık. Bir de bunun üzerine savaş bindi. Dolayısıyla otomotiv pazarı %7 civarında ilk 5 ayda küçüldü. Haziranda da aynı şekilde küçüleceği gibi gözüküyor. Aslında burada baktığımızda devletin de ciddi bir ÖTV kaybı var. Çünkü en büyük gelir şu anda Maliye Bakanlığı'nın otomotivden, sonra malum işte alkol ve sigaradan geliyor. Ama en büyük gelir otomotivden geliyor. Buradaki pazar kaybı sadece otomotiv dünyasının değil, çalışan dünyasının değil, aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nı da ilgilendiren bir durum açıkçası. Toparlayacak olursak %7,5 ilk 5 ayda daraldı.
0: %7,5 sadece bu daralmanın %22'si Mayıs ayında gerçekleşti diyorsunuz, pazar daralması. İlginç evet. Detay burada tatil günleri de katılabilir ama şimdi biraz bunu ayırmakta da fayda var değil mi Turgay Bey? Birinci el ve ikinci el satışlar. Şimdi ikinci el satışları nasıl etkilendi bu süreç içerisinde? Yani buradaki ana hikaye, farklılık ne oldu? Birinci el sıfır araç ve ikinci el ayrımı yaşıyor muyuz? Hemen hemen tüm sektörü mü etkiliyor bu?
1: Yok. Şöyle şimdi şunu da eklemek istiyorum. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Kredi muslukları açıkçası çok zor. Çok zor ulaşılıyor. Zaten faizler çok yüksek. Kredi de zaten vermekte zorlanıyor. Bir de araç başı artık kullanım oranları, her canlı yayında söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Oranları acilen değişmesi lazım. Bugün bir araçta artık 300-400 bin liradan fazla kredi kullanamıyorsunuz. Bu da çok komik bir kredi. Bugün ortalama bir aracın fiyatı 2 milyon varsayarsak, yani kullanılan kredi rakamı budur. Bu oranların değişmesi lazım. Zaten faizler yüksek. Dolayısıyla insanlar krediye zor ulaşıyor. Bir de kredi oranı da düşük olunca araç sahiplenme zorlaşıyor açıkçası. Hı hı. İkinci elde sorunuzu gelince, ikinci elde durum böyle olmadı. İkinci elde pazar büyüdü tam tersi %7 civarında. Tabii orada da aslında baktığımızda tabii alım gücünün yani daha kolay olmasından dolayı pazarın büyüdüğünü düşünebiliriz. Yani insanlar birinci eli yetişemiyor ama kredi bulamadığı için, ama şu bu nedenlerde orada da 750 bin bandıyla 1-300-1-400 araba bandı pazarı hızlı bir şekilde büyüyor. Yani geçen sene ilk 5 ay ile bu sene ilk 5 ay arasında Pazar ikinci elde büyüdü. O da dediğim gibi alım gücünün daha kolay olmasından dolayı diye düşünebiliriz. Yani insanlar 1.300, 1.400 bir arabayı

0: Elinde de başka bir ikinci el araba varsa onunla takas yapıyor. Veya o aracı daha kolay ulaşabiliyor. İkinci el pazar kısmen biraz daha büyüdü.
1: Peki burada
0: Evet.
1: yeni finansman türlerinin de ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Yani

0: Mesela aynı biz kendi grubumuzda da aynı şekilde perakende satışları düşünce elimizde gelecek o adetleri stokları eritmek için kiralama yöntemini gidiyoruz. Ama rentekar firmalara kiralar veriyoruz. Ama işte bireysel müşterilerimize kiralım veriyoruz. Dolayısıyla orada da müşteriye en azından belli bir rakam ödeyerek, yani çok komik demeyeyim ama çok yüksek bir rakam ödemeden bir aracı belli bir zaman zarfında binebiliyor. İşte 6 ay, 1 yıl neyse. Ama orada da yine aynı şekilde kredilerin yüksek olması orada da çarpanların maalesef işimiz kolay olmadığını gösteriyor. Yani dönüp dolaşıp geliyor bütün durum faize kaynaklanıyor. Faiz burada en büyük silah. Sadece bu bizim sektörümüz için değil, bütün sektörler için geçerli. Her canlı yayında zaten dinliyorum. Herkes faizden bahsediyor ama geldiğimiz noktada işte savaşın çıkması, dünyada ve içeride olan siyasi krizler bu faizin düşmesini bir süre daha engelleyecek gibi gözüküyor. Dediğiniz gibi kiralama yöntemiyle de araç sahiplenmesi artıyor.
1: Peki burada benim tamamen şahsımca merak ettiğim bir soru bu.
0: Tabii.
1: Yatırım amaçlı alım vardı o kredilerin düştüğü dönemde. Özellikle fiyatlama davranışlarının kontrolden çıkması bir nevi aslında burada otomotiv tarafını tamamen yatırım amaçlı alma vardı ve hareketlik bir talep patlaması yaşamıştık. Şimdi
0: Doğru.
1: alıcılarda bugün baktığınız zaman yatırım amaçlı alma ya da o fiyatlama davranışlarının tamamen artık düzeldiğini söyleyebilir misiniz? Ne dersiniz, ne amaçlı alınıyor? İhtiyaç mı, yatırım mı?
0: Evet, tabii ki öncelikle ihtiyaç için alıyor insanlar ama hala kısmen yatırım amaçlı olan alan kesim de var. Yani o da olmasa zaten satışlar daha da düşecek. Bu benim şahsi görüşüm. Neden? Çünkü artık insanlar bir hayalleri vardır. Bir evim olsun, bir de arabam olsun hayali vardır. Her ailenin, doğru mu? O yüzden eve ulaşamayınca ilk hayali araba. Yani ama bu ikinci el alarak, ama birinci eldeki o sıfır kampanyalar, faizli kampanya yararlanarak ya zaten cebimde bir para var, eriyip gitmesin, o parayı da gidip bir araba alayım diyen bir kesim var. Evet, bir kesim işte faize giden kesim var, bir kesim altına giden kesim var. Tabii altından çok zarar edince bütün dönüşler şu an tekrar dönüştü. Yani o merak ettiğiniz sorunun içinde evet var, hala bir kesim gidip elimdeki para çarçur olmasın. Bir arabaya yetişebiliyorum sadece. Bir ev alamıyorum. O banttaki arabaları satın alıyorlar. Zaten o da olmasa pazar daha da düşer diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi gün geçtikçe alım şartları zorlaşıyor. Kredi faizinin yüksek olması, araç fiyatlarının yükselmesi. Ama bir kesimdeki elindeki parayı da eritmemek için araba almaya devam ediyor.
1: Peki
0: Araç
1: bu
0: satışları o yüzden zaten çok düşmüyor.
1: çok düşmüyor. Onu sınırlıyor yatırım amaçlı davranış. Bunu merak etmiştim. Şimdi diğer tarafta elbette Çinli markalar. Bugün baktığımız zaman yeni rekabetten bahsediyoruz, yeni yatırımlardan bahsediyoruz ki bugün işte BYD'nin az önce programı başlatırken de
0: Maalesef.
1: söyledim. Türkiye yatırımını durdurduğunu açıklaması
0: Maalesef.
1: Reuters'a. Şimdi burada Çinli markaların yükselişi, özellikle Türkiye'nin uygulamış olduğu ek mali yükümlülükler ve tebliğlere rağmen aslında Çinli markaların yükselişini görmüştük. Rekabeti sınırlayıcı, o baskılayıcı türü devam ediyor mu? Ne dersiniz? Burada pazarı da domine eden bir etkisi var mı? Yoksa sınırlı mı?
0: Vardı, evet. 2026 gelinceye kadar vardı. Ama 2026 yılında onlar da Çinli markalar da kısmen pazar kaybetti. O 3 sene önce yükselişinden biraz da geri geldiler. Tabii bunların içinde onları uyguladıkları regülasyonlar da etkiledi mutlaka. Çünkü bir dönem gümrük vergilerini ciddi arttırmışlardı. Sonra tekrar düzeltme yaptılar. Ama bugün mesela bir haber, işte az önce siz de söylediğiniz BYD markasının Türkiye'den yatırım askıya alması Türkiye açısından üzücü bir olay. Tabii orada satış rakamları ciddi anlamda yükseltmişti o marka. Ama böyle bir tekrar geri çekmesi yatırımını tabii BYD alanları mutlaka üzmüştür. Ama şunu hep her fırsatta söylüyorum. Artık gelecek Çinli markaların bir kere kaliteyle fiyat ekonomisini çok iyi ayarladılar. Araçlar çok kaliteli. Bugün Türkiye'de 4-5 tane Çinli marka var. Malum hepimizin bildiği. Her marka kendi içinde ciddi kaliteyi yakaladı. Bugün büyüme durmuş gibi gözüküyor Çinli markalar 2026-2025 için, ama gelecekte hem Avrupa'da hem dünyada hem Türkiye'de Çinli markalar artık bir söz sahibi olacak. Dediğim gibi ciddi anlamda kalite ve fiyat ekonomisini Avrupa markaları hatta bir çıtı üzerine çıkarak yakaladılar açıkçası.
1: Peki
0: Ama
1: örneğin.
0: B'de çıkıyor. Üzücü tabii ki.

0: Peki çok kısa bu konuda da bir Ankara'dan hamle bekleyip beklemediğinize dair hurda araç teşviki ve ÖTV düzenlemesi hikayesi ki bekle gör pozisyonunda bu da bundan dolayı da olabilir mi? Turgay Bey görüşünüz nedir?
1: Hurda araç konusu çok önemli bir konu. Ben de her fırsatta, her canlı yayında, her platformlarda söylüyorum. Türkiye'deki o eski kazaya sebep veren o araçların acilen temizlenmesi lazım. Yani 20 yıl üzerindeki, 25 yıl üzerindeki hala araçlar trafikte ciddi tehlike arz ediyor. Bunu acilen bütün sivil toplum örgütlerinin otomotivle ilgilenen bastırması lazım. Ama maalesef devletimizin tabii ki vergi ihtiyacı olduğundan, kısmen satışlarında çok düşmemesinden belki de kaynaklanan dolayı çıkarmıyor. Ama bunu kendi başına ayrı bir proje olarak bakılması lazım. Yani Türkiye'de 2 milyon araç da satılabilir ama bu bayram dağlarda, yollarda, her yerde bu araçlar ciddi anlamda kazayı sebebiyet veriyor. Bunların içinden çıkan vatandaşlarımız da maalesef sağ çıkmıyorlar. Dolayısıyla hurda araç çıkması lazım. Günümüzde böyle bir çalışma var mı? Yok. Böyle bir beklentisini sokmak istemiyorum. Ama böyle bir çalışmanın da olmasında yarar var. Ama günümüzde ne ÖTV düzenlemesiyle ilgili ne hurda araçla ilgili bir çalışma yok. Hepimizin bildiği gibi dünyanın en büyük otomotiv vergi Türkiye oluyor. Umarım ileriki yıllarda bunlar düzelir ama burada aracın teşviki çıkmasında yarar var kendi sağlığımız açısından.
0: Peki Turgay Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, uyarılarınız için. Güzel bir gün diliyoruz. FM Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin'i ağırlamış olduk. Ve haberimize de veda ediyoruz. Zembah Insights'ın kurucusu Rachel Zembah petrol piyasalarındaki genel tabloyu değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.
2: Sabah Orta Doğu genelinde gördüğümüz gerginlikler tam kapsamlı çatışmalara dönüşmeyebilir, ancak bunun talep daralması için tam olarak ne anlama geldiğini bilmek istiyorum. Bu sizin de üzerinde durduğunuz bir konu. Henüz o noktada değiliz ama bu savaşın 100. gününü geride bırakırken Hürmüz Boğazı hala fiilen kapalı durumda. Peki ne zaman bu yıkım yönüne doğru ilerliyoruz diyebileceğimiz bir noktaya geleceğiz?
3: Teşekkürler Abir. Bağlan böyle olsa da sizinle yayında olmak bir zevk. Bir miktar talep daralması da gördük. Ayrıca arzın da daha fazla kısıtlandığını gördük, değil mi? Yani piyasalar dengede değil ve stratejik rezervleri kullanıyoruz. Şu noktada fiyatlar savaş öncesine göre daha yüksek ama bu çok belirgin bir fark değil. Bu yüzden tüketicilere tüketimi azaltmaları yönünde aynı fiyat sinyali gitmiyor. Asya'da politika ve fiyat kaynaklı talep daralması ise hala ılımlı seyrediyor. Bu yüzden yaz boyunca daha fazla baskı göreceğimizi düşünüyorum. Haklısınız, Hürmüz'den çıkan akışın sadece sızıntı kadarını görüyoruz ve gördüğümüz tüm bu akışlar, bilirsiniz, sürdürülebilir görünmeyen kaçınma teknikleri kullanıyor. Tabii ki şu an bir bypass görüyoruz, bilirsiniz. Diğer kanallar aracılığıyla piyasaya ulaşan bazı etkili arzlar görüyoruz. Ama bu yeterli değil. Stratejik rezervler azaldıkça daha zor durumda kalacağımızı düşünüyorum.
2: Bundan kısaca bahsettiniz ama savaşın başında Brent petrolün bu zamanlarda çok daha yüksek olacağı konuşuluyordu. Ayrıca kağıt üzerindeki fiyat ile varillerin fiziksel fiyatı farklı. Sizce Brent veya genel olarak petrol fiyatları neden yükselmiyor? Batı Texas petrolünde de benzer hareketler var. Piyasa bu jeopolitik haberlere gerektiği gibi tepki vermiyor mu? Fazla mı kayıtsız?
3: Bence piyasa iki şeye yanıt veriyor. Birincisi, ağır ve kükürtlü petrolden ziyade daha fazla hafif ve tatlı ham petrol var. Hem Batı Texas hem de Brent bu daha hafif ve tatlı ham petrollerden. Ama bence aynı zamanda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere stratejik rezervlerin azaltılmasına da tepki veriyor. Hatta bir dereceye kadar Çin'de de. Çin bu işin kilit parçası. Stratejik rezervlerini doldurmayı bıraktılar. Bu geçen yılki ithalatlarının önemli bir parçasıydı ve şimdi bunları kullanıyor gibi görünüyorlar. Sonuç olarak rafinerilerin şimdilik bu kontrolü kıtlık dönemine alıştığını düşünüyorum. Ancak bugün Amerika Birleşik Devletleri stratejik rezervinin 40 yıl

0: aşkın süredir en düşük seviyesinde olduğu bir noktadayız. Japonya'nınki de benzer seviyede. Bu rezervleri tüketmeye devam edemeyiz. Eğer birkaç ay sonrasına bakarsak, bence daha zor bir durumda olacağız.
1: Enerji dönüşümü son birkaç aydır önemli bir konu olarak ortaya çıktı. Bu yüzden biraz bunun hakkında soru sormak istiyorum. Enerji güvenliği genel olarak bu baskın politika endişesi olarak yeniden gündeme geldi. Sizce son birkaç yıldır konuştuğumuz dönüşüm yerine buna ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığına öncelik vermeye mi yöneliyoruz?
0: Evet, bence enerji güvenliğine, ekonomik güvenliğe ve tedarik zincirlerinin yerelleşmesine odaklanmış durumdayız. Bu da daha fazla güneş enerjisi ve hatta bazı yerlerde rüzgar enerjisi kurulması anlamına geliyor. Çünkü sürekli yeni kaynak ithal etme ihtiyacı kalmıyor. Ancak daha fazla kömür de görüyoruz ve nükleer enerji de tekrar devreye giriyor. Yani yenilenebilir enerjinin özellikle de bundan faydalanan Çin temiz teknolojisinin devreye girdiğini gördüğümüz kadarıyla bu bir dönüşüm hedefinden ziyade ekonomik ve enerji güvenliğiyle ilgili bir durum. Ve tabii ki iklim değişikliğinin oynaklık ve talep üzerindeki etkilerini görüyoruz. Ancak günün sonunda kurumların net sıfır hedeflerinden uzaklaşmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: İşin ekonomik boyutunu değinecek olursak, yaptırımların ihracat kontrollerinin ve sanayi politikasının giderek daha fazla devlet yönetimi araçları olarak kullanıldığını görüyoruz. Peki sizce ekonomik rekabet ne zaman veya hangi noktada o kadar parçalanmış hale gelir ki daha geniş ekonomik büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya başlar?
0: Bence bazı sektörlerde bu durum zaten gerçekleşmiş durumda. Biliyorsunuz kritik minerallere yönelik çok sayıda yatırım yapıldığını görüyoruz. Temiz teknolojiye hatta yarı iletkenlere yönelik yatırımlar görüyoruz. Ancak önümüzdeki aylarda, muhtemelen çok yakın bir zamanda, Çin'in fikri mülkiyet transferini sınırlamak için bu alandaki kendi ihracat kontrollerini ve dış yatırımlarını kullanmaya başlayacağını göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu süreçte Çin'in atacağı adımların dikkatle izlenmesi gerekecek. Yani sonuçta bu işletmelerin daha fazla uyum maliyetiyle karşılaştığı ve ticarette daha fazla sürtüşmenin olduğu bir ortam. İnsanlar hala Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu 301 soruşturması tamamlandığında yeni gümrük vergilerinin ne olacağını bekliyor. Bu da işletmelerin maliyetlerinin ne olacağını planlamasını zorlaştırıyor.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Oğlum belki de ekranlarından merhaba, ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi Tarım Analizi'de karşınızdayız. Bugün Türkiye'de sudan sonra en çok tüketilen içeceğin ham maddesini, çayı konuşacağız. Sofranın her zamanında var. Sabahtan başlar akşama kadar değişik zamanlarda çay artık bizim kültürümüzün bir parçası. Bugün bu konuyu konuşmamızın da sebebi bir, ilk sürgün dönemi, harman hasat devam ediyor. Yaş çay fiyatları zaten açıklanmıştı geçtiğimiz aylarda Çaykur tarafından. Kuru çaya son iki ayda zam geldi. Dolayısıyla hem bir rekolte tarafına bakacağız, hasat nasıl gidiyor, maliyetler ki orada işçilik öne çıkan sorunlardan biriydi geçtiğimiz yıllarda. Acaba bu yılda aynı mı? O tarafı bir irdeleyeceğiz. Fiyatların ne söylediğini önümüzdeki döneme dair anlamaya çalışacağız. Yani dolayısıyla çay piyasasındaki son gelişmeleri konuşacağız. İki değerli konuğumla birlikte Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş bizimle birlikte. Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Kopuz da yine bizimle birlikte olacak bu yayında. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk İrfan Bey.
2: Hayırlı geldiniz.
0: Çok sağ olun. Hasan Bey, sizinle başlayayım isterseniz. Şimdi 12 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını geçen yıla göre %37,6 arttırarak kilogram başına 35 lira olarak açıklamıştı zaten. Şimdi ilk sürgünde evet, devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bu sene bilmiyorum, birçok üründe hasatlar gecikti. Çay tarafında nedir tablo, onu biraz sizden duyalım ve nasıl geçiyor süreç üretici açısından?
2: Evet, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum öncelikle. Malum geçen sene de olduğu gibi bu sene de mevsim biraz geç geldi. Normal şartlarda Mayıs'ın ilk haftasında biz sezona girerken bu sene işte Mayıs'ın son haftasına ulaştık. Şu anda birinci sürgün söylediğiniz gibi hasat dönemi yoğun bir şekilde.

0: Eylül'de devam ediyor. Özellikle bayramdan sonra, Kurban Bayramı'ndan sonra yoğunluk şu anda had safhada. Gerek Çaykur, gerek özel sektör tüm kapasitesini kullanarak şu anda üretim dönemine devam ediyor. Çay fiyatlarından bahsedecek olursak, genelde müstahsillerimizin ve sektörün beklediği ölçülerde fiyat gerçekleşti. Piyasada zaman zaman dalgalanmalar olsa da bu çok fazla sektörün alım ortalamasını etkileyecek rakamlar değil. Genellikle 32-33 bantlarında bu fiyatlar peşin olarak nakit alımlar devam ediyor. İşte Temmuz, Ağustos vadeli gibi de taban fiyattan alımlar sektörde yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu neyi etkileyecek? Sonrasında özellikle ikinci sürgünden sonra üçüncü sürgündeki üretim miktarlarını, yani hasat miktarlarını bir nebze aşağıya çekecektir. Dolayısıyla yine biz sezon sonunda kısmen kısıtlı bir rekolte bekliyoruz.
1: Şimdi geçenlerde TÜİK biliyorsunuz bitkisel üretim birinci tahminlerini açıkladı, öngörülerini açıkladı. Orada birçok üründe üretimde ciddi artış var. Çünkü geçen yıl kuraklık ve zirai ondan dolayı ciddi şekilde rekolte kayıpları vardı. Ama çaya baktım. Çayda çok bir fark gözükmüyor. Yani beklenti geçen yıl aynı. 1 milyon 350 bin ton gibi bir rakam tahmin edilmiş. Sahadan gelen gözlemler sizlerin gördükleri ne yönde? Yani bu rakamlar mı daha altı mı? Çünkü siz biraz sanki düşüş olacak gibi dediniz.
0: Evet, aynen söylediğiniz gibi bu seneki beklentilerimizde 1 milyon 350 ile 1 milyon 350 bin ton arasında bir rekorte beklentimiz var. Tabii biz coğrafi olarak, yani Türkiye'deki coğrafi olarak ve kısıtlı bir dönemde biz çay hasatını gerçekleştirdiğimiz için dünya pazarıyla, dünyadaki çay üretim piyasasıyla farklı bir durumdayız. İşte bugün özellikle işte Kenya, Sri Lanka, Malezya gibi tropikal bölgelerde yılın neredeyse 12 ayı çay üretimi yapılırken biz bunu 4 aylık veya bilemedim maksimum 5 aylık bir dönem içerisinde sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Bu da bize üretimde hem zorluk, yani fabrika kapasitelerin kısıtlı olmasından dolayı veya günlük üretimlere yeterli cevabı verememesinden dolayı zorluklar yaşatıyor. Artı bunun üzerine finansal olarak da, çünkü bu sene ürettiğimiz çay önümüzdeki bir yıl içerisinde tüketiciye ulaştırmamız gerektiği için burada da çok ciddi bir finansal anlamda zorluklar yaşıyoruz.
1: Anladım. İbrahim Bey, o zaman sizinle devam edelim. Böyle farklı farklı konu başlıklarına geçiş yapacağım ikinizin arasında. Çünkü çok da merak ettiğim sorular var. Şimdi
2: Problem yok.
1: Çaykur kuru çay fiyatlarına 8 Nisan tarihinde %10 bir zam yapmıştı. Sonra
2: Doğrudur.
1: 22 Mayıs'ta %15 bir zam yaptı. Yani kabaca söylüyorum, son 2 ayda kuru çay tarafında %26,5'luk bir zam gördük. Şimdi yaş çay tarafındaki artış %37,6 idi. Dolayısıyla orada hala böyle bir 11 puanlık bir makas var. Önümüzdeki dönemde kuru çaya bir üçüncü zam bekliyor mu sektör, ya da öyle bir hazırlık var mı?
2: Şöyle İrfan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Bu arada Rize'den Hasan Başkan'a da çok selamlar. Biz İstanbul'dayız. Kendisini de görmüş olduk bu vesileyle.
1: Bizler vesilesiyle Rize'yle de
2: Evet.
1: iletişimdeyiz.
2: Meclis Başkanımız konuyu aslında söyledi de ben ilave edeyim. Bu sene mevcut yapı itibariyle yaş çay sezonu biraz da havaların soğuk gitmesiyle önceki dönemlerde biz Nisan sonunda Mayıs başında başlardık. Mayıs'ın 20'si bayram öncesinde başladı. Bayram sonrası hızlandı hasat. Söylediği gibi hasatta şu anda %55, %60'ı birinci sürgü bitmek üzere. Birinci sürgüde bir tane hasatta bir verim kaybı beklemiyoruz. Aynı yoğunlukta devam ediyor. Bir de ben şunu eklemek istiyorum aynı zamanda. Eskiden biz çayımızı artık elle toplama veya makas toplama dönemi bitti. Artık çayda el motorlarıyla beraber toplanıyor. Bu da bir yoğunluğu hızlı bir anda kesilme yoğunluğunu yani meydana getiriyor. Tabii ki önceki dönemlerde kuru çaya verilen zamlarla beraber yaş çaya

0: zam yaşçıya verildiği zaman kuruçaya bir zam verilmiyordu ama bu dönem bu şeyi ortadan kaldırmak için öncesinde bir zam yapıldı, sonrasında bir zam yapıldı. Aradaki boşluğu da Temmuz ayında yapılırsa herhalde piyasayı dengeleyici bir faktör olarak olur ve bunu bekliyoruz. Bizim normalde bu seneki işçilik maliyetleriyle enerji maliyetleri, çayın temel girdi maliyetlerin dışında ciddi yansımaları oldu. Tam sağlamasa da sanayiciyle, çiftçiyle beraber, ikisi beraber yapıldığında bir zam daha, bir Temmuz ve Ağustos ayında bir zam gelmesini bekliyoruz İrfan Bey.
1: Temmuz ve Ağustos'ta birer zam mı? Temmuz ya da Ağustos'ta mı bir zam bekliyoruz?
0: Şimdi şöyle, normalde Nisan'da yapılan zam bir önceki sene de çaya yaklaşık %35 zam yapılmıştı. Bir önceki zamlar 7,5'la 15-22,5'ta kalmıştı. Nisan'ın zammı bir önceki senenin zammı gibi düşünebilirsiniz. Aslında şu anda %38 yaşçaya zam yapıldığında yeni yapılan zammın %15'te sınırlı kaldığını görüyoruz. O yüzden bunu toparlama amaçlı, tabii toplumun bir de piyasanın dengeleri var. Hemen bir anda geçemiyorsun ama mevcut yapı itibariyle Maliye Bakanlığı'nın politikaları doğrultusunda bu zamların biz Temmuz'da bir tane, Ağustos'ta bir tane olmasını bekliyoruz.
1: Anladım. Peki şimdi sanayici açısından baktığımız zaman nasıldır maliyetler? Biraz önce hem işçilik hem enerji özellikle hasatla ilgili konuştunuz. Tabii onun dışında o ürünün işlenmesi, paketlenmesi, lojistik dahil olmak üzere. Bir de tabii finansman tarafı pek çok sektörde öne çıkan konulardan önemli bir tanesi. Oradan baktığımız zaman şu anda piyasada fiyatlar nasıl? Yani zam beklentisi var, tamam. Ama burada ana oyun kurucu aslında Çaykur. Çaykur'un fiyat hamlesiyle diğer sektör paydaşları da fiyatta bir değişikliğe gidebiliyor. Orada dengeler nasıl?
0: Şöyle, yani bizim çayın ham madde girdi maliyetleri yaklaşık %75 seviyesinde. Direnin proses %25'ini teşkil eder. Tabii ki işçilik giderlerimizin ciddi artması, enerji maliyetlerimizin artması maliyetlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Bu bir gerçek. Buna rağmen biz yani çay hasadında bizim genel sorunumuz finansmana uğraşım ve finansın pahalı olması. Bizim normalde biliyorsunuz biz kısa bir dönemde çay üretimi yapılıyor. Mayıs ayında başlayan üretim 10. ayda bitiyor. Biz ama 4 ayda üretim yapıp 12 ayda satmak durumu hasıl olduğundan biz bu çayı satmak durumundayız. Mevcut finansal durumda piyasaya paranın erişimi göze alındığında çayın genel sorunlarından bir tanesi finansman desteği. Biz çiftçinin yanında politikalar izliyoruz fakat bizim yapmak istediğimiz aynı zamanda stok maliyetlerinin finansmanında ciddi bir sorun var. Aslında maliyetleri etkileyen genel konumlardan bir tanesi de bu.
1: Anladım.
0: Finansala erişim, tarımsal selection krediler var. Biz normal firmalar bunun bir kısmından yararlanabiliyor ama bizim mevcut yapı itibariyle Çaykur bunu hazineden falan fonlayabiliyor ama bizim özel sektörün genel sorunlarından bir tanesi finansmanın pahalılığı. Bu sorun çözüldüğünde aslında çay fiyatlarının da normal dengelere gelmesini bekliyoruz.
1: Peki. Hasan Bey, şimdi biraz önce yayının başında dedim ya, genelde hasat döneminde geçtiğimiz yıllarda işçilik önemli bir sorundu. Özellikle bir dönem Gürcistan'dan işçiler geliyordu. Geçtiğimiz yıllarda Afrikalı işçiler gördük bölgede hasat yapan. İbrahim Bey de değindi. Artık el makinası, yani geleneksel usulün biraz daha ötesine geçerek orada biraz daha verimliliği belki ön plana çıkarak işçilik tarafında. Bu sene nasıl durum? Yani işçi bulma sorunu var mı? Nereden geliyor daha çok işçiler? Ya yani tabii ki aileler kendi hasadını yapıyordur ama hani ölçek büyüdükçe tabii aile olarak yapmak da zor.
2: Şimdi evet, aynen söylediğiniz gibi İrfan Bey, buradaki sorun devam ediyor, hatta büyüyerek devam ediyor diyebiliriz. Belki sadece çay sektöründe değil, diğer tarım ürünlerinde de benzer sıkıntılar yaşanıyordur diye düşünüyorum. Özellikle fındıkta da bu tip sıkıntıların olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şu anda özellikle tarladaki müstahsillerin üretimlerini yapmak konularına baktığımızda inanın özellikle Gürcistan, İran veya Suriye, bu tip daha başka ülkeler de var bunun yanında. Buralardan insan kaynaklarını tedarik etmedikten sonra çay sektörünün

0: süreç yaşayacağını düşünüyorum. Ben sektör olarak ve kurum olarak da bu görüşteyiz. Dolayısıyla insanların bir de hammaddenin yani müstahsilin ağzıyla konuştuğumuzda beklentilerin altında belki biraz daha yüksek rakamlar talep ediyorlar, istiyorlar. Buradaki onların da işletme gideri, özellikle işçilikleri yukarıya çıktığı için kalan maddiyattan çok fazla bir memnuniyetleri kalmıyor. Dolayısıyla bu da tarladaki ürünlerin bakımlarını eksik yapmalarına ve üretim kaybına sebep verebilecektir diye düşünüyoruz. Orta vadede, uzun vadede 5 veya 10 yıl içerisinde bu sıkıntıların daha da fazla artacağını düşünüyoruz. Sadece müstahsillerin hasatları bakımından değil, İşletmeler de bu dönem içerisinde özellikle personel bakımından, personel istihdam etmesi bakımından birçok zorluklar yaşıyor ve yaşamaktayız.
1: Örnek veriyorum,
0: Buradaki...
1: yevmiyeler bu sezon ne kadar ortalama
0: Evet, şu
1: işçilik?
0: anda işte günlük makasla toplayan işte makas iki türlü hasat var bizde biliyorsunuzdur. Bir yeni çıkan işte motorla hasat var. Bunlar genellikle kilogram başı yani ton başı diyorlar ona. İşte tonunda 10 bin lira, 12 bin lirayla 15 bin lira arasında bir ücretle bu toplamaları yapıyorlar. Bunun yanında makasta hasat edenler, toplayan müstahsiller de 3.500 ile 4.500 arasındaki rakamlarla bu işçilikleri yapıyorlar. Bunun da maliyetine baktığımız zaman sadece tarladaki toplama giderlerinin işçilik giderlerinin %50'yi aştığını, bunun yanında da işte daha önce Ziraat Odası'nın da açıkladığı gibi birçok farklı gider kalemleri var, makası var, işte bezleri var, efendime söyleyeyim gübresi var, birçok kalem giderleri var. Bunlar da üzerine koyduğumuz zaman %65-75 gibi bir ürünün gideri oluşmuş oluyor. Bu
1: Önemli bir gider.
0: konuda evet bu konuda müstahsilleri hasat etmekte veyahut işte kaliteye yönelmekte biraz uzaklaştırıyor diyebiliriz.
1: Anladım. İbrahim Bey, kalite demişken Hasan Bey oradan devam edelim. Şimdi verim tarafında bir şey gözükmüyor dediniz ama kalite nasıl? Bunu şuna bağlayarak soracağım. Hani izleyicilerimizin de kafasında otursun diye. Sonuçta bir kilogram yaş çaydan bir kilogram kuru çay çıkmıyor. Onun da bir
0: Evet,
1: hesabını,
0: teşekkür
1: matematiğini yaparsanız kaç kilogram yaş çaydan ne kadar kuru çay elde ediliyor? Kalite faktörü burada nasıl? Çünkü biz bu işin hani iklim koşullarını birçok üründe konuşuyoruz ama çay da bundan azade değil sonuçta.
2: Doğru. Şimdi şöyle bizim o Karadeniz bölgesi İrfan Bey tarımı ben sizi de takip ediyorum. Tarımda çok bilgilisiniz. Bu konu bizim Giresun, Alucra'dan Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, Boçka eksenine kadar 800 bin dönüm arazi üzerinde bizim 1 milyon 400 bin ton yaş çay hasadının komplesi bir anda başlıyor ve bir anda bitiyor. Buradaki aralıklar çok az. Bizim yani 5 kilo yaş çaydan 1 kilo kuru çay elde ediliyor. Bu sene havaların da güzel gitmesi. Bizim biliyorsunuz Türk çayının genel özelliklerinden bir tanesi de şu. Dünyada bizi ayrıştıran konu da bu aslında. Ona da değinmek istiyorum. Bizim üzerine kar yağan, pestisit olmayan, yabancı kimyasal ilaç kullanılmıyor. Dünyada organik çaya yakın çay özelliği bizim Türk çayıdır. Bu Türk çayını da biz kalite anlamında bizim en çok aslında birinci vurgu yaptığımız konu. Çay sonuçta keyif, şey normal çay güzel ve kaliteli çay üretirsek biz çay tüketimini artırabiliriz. Çay bizim her sabah içtiğimiz insanların sosyalleştiği bir içecek grubundan bir tanesi. O yüzden biz kalitede bu sene kar yağdığından dolayı kalite, verimlilik de kalitenin ikisinin de aynı anda güzel olduğunu düşünüyorum. Hasan Bey ekledi. Aslında çay tarımını bozan tabii ki yabancı işçiler var. Somalili işçiler de var. Bizde pek olmasa da bizim şeyde ama bunu tarlalarda görüyoruz. Üretimlerde kesinlikle onu not koyalım. Üretimlerde yabancı işçi çalıştırmıyoruz. Hep şeyde var. Normal tarlalarda yabancı işçilerin bu yevmiye üzeri ve kilogram üzeri keseyim diye ticari baktıkları konu çayın kalitesini ve yaprağın kalitesini bozuyor. Bizim bu konularda ciddi eğitimlerimiz var sahada. Hem EFOR hem OFÇAY olarak

0: Biz bunları sürdürülebilirlik kapsamı altında çiftçiye anlatıyoruz ama çiftçinin bunu daha iyi anlamda, bunu tabii ki o da ekonomik olarak bakıyor, fakat doğru ürünü almak için, çayın biz doğru fiyata ulaşması için kalitesi o anlamda çok önemli. Siz bunu takdir edersiniz ki, bunu çiftçilerimiz takdir edecektir. Kaliteli verimlilik önemli. Bir de bizim zaten çay kurumu başta olmak üzere piyasada bu el motoruyla kesilen çaylar vardı. Geçen sene bunun üzerinde çok durduk. Bunlar şimdi eskiden motorinle veya benzinli çay motorları vardı. Bunlar çay sağlığı açısından ciddi kalite sorunları doğurmaktaydı. Biz onu yasakladık. Ve tarlaya dedik ki elektrikliye döndürdük. Tamam, bu elektrikliyi de kabul ettik ama fakat artık kendi müstahsilimizin kendi çayını kesebiliyor hale gelmesi lazım. Çay tarımını bir anda motorlu üretimle beraber çok fazla hızlı kesim olduğu için bu da sistemde günlük çay kesiminin 20-25 bin tonlara çıktığını görüyoruz. Bu da izdihama sebebi. Fabrikaların kapasitesi belli. Bunu zorlamamak lazım. Şimdi ben dünyanın her tarafında çay tarlalarını biliriz. Hasan Bey'le beraber gitmişliğimiz vardır. Ülkelerde çay Sri Lanka'da falan günlük gece gündüz fabrikanın üretim kapasitesine göre kesilen ve hasat edilen bir ürün. Biz çiftçi olarak, ben müstahsillerden izleyen çiftçilerimiz vardır. Şunu rica ediyorum, lütfen çayınızı kesmekte zorlanmayın veya acele etmeyin. Çaykur da bu uyarıları yapıyordur. Bunu hızlı kestiğinizde fabrikaların üretim kapasitesi belli. Üretim kapasitesini zorladığınız zaman kaliteyi de zorlamış oluyorlar. Bizim bu konuda ciddi uyarılarımız var. Çay tarlada durduğu müddetçe zarar görmüyor ama bunu kestikten sonra çok kısa bir prosesi var. Çayı normal tarlada bahçeden kestikten alım yerine gelip alım yerinden fabrikaya gittiği aşamaya kadar 24 saat içerisinde üretim yapılmak zorunda. Çünkü bozulan bir ürün. Biz o yüzden bu tehlikeleri de öngörüyoruz. Yoksa çiftçimiz fiyat düşümleri de ondan oluyor. İzdiham olunca bunlar da karşı karşıya gelmemek için biz her zaman çiftçimizin yanında politikalar üretmeye devam ediyoruz. Çayı kaliteli ürettiğimiz sürece bizim firma olarak da, hem ticaret borsası olarak da, Türk çayının yani Türk çayının geleceği ile ilgili, Türk çayının ya markalaştırması ile ilgili çok ciddi sosyal projelerimiz var. Bunları yapmaya da devam edeceğiz.
1: Onu da süremizin sonuna gelmişiz. Yönetmenim uyarıyor beni. Bir sonraki başka bir programda belki bu işin ihracat tarafında, katma değerli üretim ve ihracatına konuşmak gerekir. Ama çok teşekkür ediyorum paylaştığınız
0: Ben çok
1: bilgiler için.
0: teşekkür ediyorum.
1: En
0: Hasan Bey'e de
1: azından
0: çok selamlar.
1: çok sağ olun. En azından bu vesileyle bir çay sektörünün nabzını tutmuş olduk. Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş ve Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Kopuz'la birlikte önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: reklam.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saat başında seans ortası programıyla karşınızdayız ama önce biraz fiyatlamalara bakmakta gerek var. Çünkü haftanın 3. işlem gününe bakıldığında aslında jeopolitik tansiyonun bir hayli yüksek olduğu, Umman açıklarında ABD'li bir helikopterin düşürülmesinin ardından ABD-İran taraflarından karşılıklı askeri harekatlar gerçekleşebilir açıklamalarıyla beraber küçük çapıda piyasalarda bir negatif seyrin hakim olduğunu sabah saatleri görüyorduk ki bugün gözler Amerika'daki TÜFE verisinde olacak diyelim. Çünkü yıllık bazda %3,8 olan enflasyonun yıllıkta bu ay açıklanacak Mayıs ayı enflasyonunda 4,2'ye sıçraması beklentiler dahilinde piyasalarda fiyatlanıyor. Şu an içeri tarafa bakıldığında piyasalarda Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.697 puandan işlem görüyor. X-Bank tarafında şu an hafif bir satıcılı seyrin olduğunu gördü ki son dönemde yukarı giden bir seyir varken bugünlerde bu hafta içerisinde bir ayrışmanın da olduğunu hafif çaplı görüyoruz diyelim. Ve Dolar TL, Euro TL tarafına göz gezdirelim. Şu an yatay pozitif işlem görmeye seans başından bu yana devam eden bir kurla karşı karşıya kaldığımızı söyleyelim. Euro dolar çaprazına bakıldığında hafta içi 1.1504 seviyesiyle son 2 ayın en düşük seviyesini görmüştük. Şu an bakıldığında buradan biraz daha toparlama seyrinde 1.1557 civarında hakim olduğunu izliyoruz. Peki emtia cephesinde fiyatlamalar ne yönde gidiyor? Çünkü dün gelen haber akışıyla beraber dün akşam gelen daha doğrusu jeopolitik tansiyonda İran'ın bir ABD helikopterini düşürmesi haberiyle beraber çok büyük bir refleks göstermemişti Amerikan Tipan Petrol ve Brent Petrol tarafından konuştuğumuzda. Şu an yatay negatif bir seyrin hakim olduğunu gördük. Amerikan Tipan Petrol dün de 90 doların altında fiyatlanırken bugün de aynı seyrini koruyor. Brent Petrol tarafına bakıldığında 91 dolarları gördük ki ABD Enerji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamalara göre ABD-İran savaşıyla beraber ortalama petrol fiyatlarını yukarı yönde bir revizyona gittiklerini açıklamışlardı. Amerikan TPM Petrol ve Brent Petrol tarafında 90 dolarların ortalama seviyeler olabileceğini analizde öngördüklerini raporda söylemişlerdi. Spot piyasada ons altına bakıldığında 4200 doların da altına sarkan bir fiyatlamanın hakim olduğunu gördük ki bu da bize 200 günlük ortalamanın bir hayli altında olduğunu ve son 2,5 aydır en düşük seviyede fiyatlandığını ons altının gösteriyor. Şu an %2,12'lik bir geri çekilme fiyatlamalarda hakim. Ons gümüş tarafına bakıldığında ise yılbaşından bu yana ons gümüşte %10,5'a varan bir düşüş vardı. Yani biz 120 dolarları görürken şu an yarı yarıya kazançlarını veren bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. 64 dolarda %2'ye yakın bir geri çekilmeyle fiyatlanmasını sürdürüyor. Bitcoin tarafını biraz konuşmak lazım. 61 bin dolar seviyesinden işlem görüyor ki %1,5'un da üzerinde bir düşüş seyrinin hakim olduğunu izliyoruz. Çünkü güçlü ABD ETF girişleri vardı geçtiğimiz haftalarda. Bunlardan çıkışlar tarihi rekorlara gelince burada 82 bin dolarlardan 61 bin dolarlara gelen bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık diyelim. Ve fiyatlamaları ekranlarınıza getirdik. Bu fiyatlamaları konuğumuzla konuşmak üzere hattımızda çok değerli bir isim bizi bekliyor. Oto Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy bizimle. Kerem Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Kerem Bey, tabii bu hafta gözler dışarıda ABD TÜFE ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararında olacak. Fakat ben sizinle programın başında biraz içeriği değerlendirmek isterim. Çünkü bakıldığında yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Haziran ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını alacağız. Ve bakıldığında tabii şu an mevcut süreçte biz 9 aylık indirim döngüsüne jeopolitik süreçten kaynaklı ara vermiştik. Ve 2 ay üst üste sabit bırakılan bir kararla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi Mayıs'ta toplantılara bir ara verildi ve takvimde Haziran'daki 11 Haziran tarihli toplantıya gözler çevrilmişti. Yeni oluşabilecek toplantıda tabii söylemler bir hayli önem arz ediyor. Fakat bakıldığında içeride küresel piyasalarda da bakıldığında ortak kanı pas geçilmesi yönünde. Fakat bazı yabancı kurumlar HSBC, BBVA gibi kurumları baz alırsak 300 puanlık bir faiz artışı öngörüleri de şu an fiyatlanmış durumda. Peki siz hangi taraftasınız ve yarın nasıl bir sözlü yönlendirme bekliyorsunuz Merkez Bankamızda?
2: Evet, yani biz açıkçası Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyoruz. Yani sabit bırakacak derken politika faizini dokunmayacak ve koridorun üst bandından fonlamaya devam edecek diye tahmin ediyoruz. Bunu tahmin ederken tabii yılın başında neredeydik, şu an neredeyiz diye baktığımızda ciddi anlamda bir farklılık var. Çünkü biz yılın başında 2026 yıl sonu için enflasyon hedeflemesini yaparken 22,5'larla çalışıyorduk. An itibariyle yıl sonundaki enflasyon hedefimiz 29,20 seviyesine kadar yükseldi. Bu da zaten şunu bize söylüyor. Kabaca yaklaşık böyle işte hem dışarıdaki gerilimler, dış gerilimler, küresel piyasadaki işte savaş gerilimi, savaşla beraber artan enerji fiyatları ve yükselen faiz hakları küresel tarafta ve içeride de yine kendi gündemimizde de oluşan bir belirsizlik ortamıyla beraber aslında bu ortam enflasyona böyle yaklaşık 7-8 puanlık maalesef negatif bir katkı yapmış gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte bence Merkez Bankası an itibariyle bir miktar durup savaşın seyrini izlemek durumunda kalacak. Fakat şunu gözlerden kaçırmamak lazım. Bu savaşın bitip bitmeme durumuna göre biliyorsunuz petrol fiyatları bir yerde dengelenecek. Evet. Petrol fiyatları muhtemelen 80-90 dolar bandında bir yerde dengelenecek. Bu 80-90 dolar bandı 2027 yılı için bize çok yüksek bir bas teşkil edecek. Ve 2027 yılında enerji fiyatlarında aşağı çekilmeyle beraber bu sefer enflasyonda bir miktar rahatlama görme ihtimalimiz fiyatlanabilir piyasada. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası'nın böyle faizleri sabit bıraktığı fakat geriye dönük projeksiyonlarda savaşın gidişatını daha yakından izlediği bir konjonktüre doğru evleneceğiz gibi görünüyor açıkçası.
1: Peki indirim tarafındaki beklentileri de biraz konuşmak lazım. Yılın son çeyreğine doğru tekrardan bir faiz indirim döngüsü devreye girebilir kanısı da şu an piyasalarda hakim. Siz buna yine katılıyor musunuz? Ve bunun yanı sıra önümüzdeki senede daha farklı bir programla karşı karşıya kalabilir miyiz? Çünkü söylemlerinizden de şunu anlıyorum. Çok farklı bir emtia ve enerji fiyatları piyasasıyla önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda da karşı karşıya kalacağız galiba.
2: Doğru. Yani şöyle, yılın sonuna kadar olan periyotta tabii ki faiz indirimlerinin gelebiliyor olması iki şeye bağlı. Bir, dışarıdaki savaş ortamının ne tarafa doğru evrileceği konusu ki yani yakın zamanda artık bitecektir diye tahmin ediyorum. İkinci konu da iç tarafta bizim nasıl enflasyon tarafında rakamlar alacağımız, aylık enflasyon rakamları. Haziran ayına fena başlamadığımızı gözlemliyoruz. Haziran ayının ilk 10 günündeki enflasyon şu anda %1'in altında gidiyor. Dolayısıyla Haziran ayındaki bu iyi ivmenin ne kadar devam edeceği yaz aylarında bence bakılması gereken konulardan bir tanesi. Şunu unutmayalım. Son yaklaşık 2-2,5 senedir ciddi anlamda sıkı para ve maliye politikaları içinde olduğumuzu düşünürken servet etkisiyle beraber enflasyonu durduramadığımız bir noktadaydık. Neydi bu servet etkisi? İki tane aslında büyük kalem vardı. Bir

0: tarafında bir yavaşlama olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun da enflasyona pozitif bir etkisi olacaktır. Ama diğer taraftan savaşın nerede sonlanacağını bilmediğimiz için faiz indirimlerini konuşmak için biraz erken. Bir de hangi faizi indiriyoruz konusu tabii ki önemli. An itibariyle politika faizinin 37 olduğu fakat fonlamanın 40'tan yapıldığı bir dünyadayız. İşler iyi giderse maksimum faiz yine politika faizi tarafında yani piyasanın fonladığı piyasayı fonlama faizinin Merkez Bankası'nın 37'lere inebilir diye düşünüyoruz açıkçası. Onun da ötesinde bir iyileşme için gerek içeride gerek dışarıda daha farklı şeyler görmemiz gerekiyor bence.
1: Daha olumlu bir konjonktür olması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Tabii biz de bu tarz bir konjonktürü görmeyi umuyoruz diyelim. Çünkü gün geçmiyor ki hem Amerika hem de İran tarafında taraflar arasında askeri bir saldırı veya bir harekat konuşması olmasın. ABD Başkanı Trump tabii bir zaferle dönmeyi planladığını birçok kez açıklamıştı. Fakat her hafta sonu için müzakereler olabilir açıklamasını yapıp hafta sonuna doğru bunların iptal haberleriyle karşı karşıya kalan bir piyasanın da fiyatlanmasının olduğunu görmüştü. Tabii bu konjonktüre bakıldığında ING analistleri de bu carry trade tarafında bir daralma olmasına rağmen Türk lirasının hala popüler kalmaya devam edebileceğini öngörüyor. Bu tarafta hala TL'de bir fırsat var mıdır sizce ve yabancının TL'ye, TL varlıklara bakışı nasıl şekilleniyor bu ortamda?
0: Yani o taraf gerçekten bence dikkat çekici. Şöyle 2024'ün sonu yani 2025'in başından günümüze kadar aylık olarak TL'deki reel değerlenmelere bakacak olursak aslında tablo net bir şekilde karşımızda. TL yaklaşık böyle %18'e yakın reel değerlenmiş. Yani enflasyon aslında döviz artışını geçmiş. Her aylık böyle enflasyonu koyun. Yanına dolar TL'nin aylık devalüasyonunu koyduğumuzda yaklaşık 16 ay var. Bu 16 ayın 11'inde TL hep değerlenmiş. Şimdi bunun tabii belli bir sonucu var. Bunun sonuçlarından bir tanesi ve nedenlerinden bir tanesi diyeyim daha doğrusu. Merkez Bankası'nın an itibariyle yürütmüş olduğu özellikle para politikası tarafı. Merkez Bankası daha doğrusu yeni ekonomi yönetimi göreve geldiğinden beri iki tane sac ayağı var. Bunlardan bir tanesi dolar TL'deki stabilizasyon ve reel değerlenme hikayesi. Bunu hep söylüyoruz. Ve bunun son 16 ayın 11'inde TL tarafında reel değerlenme tarafında gittiğini görüyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de özellikle hem yaz aylarında hem yılın sonuna kadar olan süreçte bu TL'deki reel değerlenme hızı bir miktar törpülense de bize de devam edecek. Dolayısıyla TL taraftaki yatırımların genel portföyler içerisindeki ağırlığının yüksek olmaya devam edebileceği bir döngü olacağı kanaatindeyiz. Fakat geçmişte aylık reel değerlenme, geçmişte aylık devalüasyonlar dolar TL'de yaklaşık böyle %1 ila %1,25 bandındaydı. Muhtemelen o band %1,5 ile %1,75 arasında çıkacak gibi görünüyor. Dolayısıyla devalüasyon hızının arttığı ama hala TL'nin aslında özellikle yurt içindeki yatırımcılar açısından dövize kaçma anlamında bir şey vaat etmediği bir periyot önümüzde var gibi görünüyor hala da. Böyle değerlendirdiğimizde evet TL ürünleri portföyler içerisinde hala da yoğun olduğu bir dönem diyebiliriz.
1: Tabii biraz da Borsa İstanbul tarafını bu cepheden konuşmak lazım. Çünkü bakıldığında gelişmekte olan ülke getirisi MSCI EM tarafındaki endekse bakıldığında yılbaşından bu yana %18'lik bir prim olduğunu gördük. Bir de Borsa İstanbul 100 endeksiyle kıyaslamak lazım bu tarafı. Orada da yılbaşından bu yana %13'lük bir getiri vardı. Ve 300 doların da hala altında olduğunu da izleyicilerimize aktarmak, altını çizmek lazım. Bu iki tarafı kıyaslarsak nasıl bir döngü öngörüyorsunuz? Yani buradaki prim başa baş gitmeye devam edecek mi?
0: Yani tabii Ocak-Şubat ayında çok daha iyiydik. MSCI EM ortalamalarının çok üzerindeydik baktığımızda. Fakat savaştan sonraki süreç özellikle petrol fiyatlarının artmasıyla gelen süreçte ve tabii içeride de almış olduğumuz bilanço rakamlarına baktığımızda böyle evet iyi gelen bilançolar var ama sektörel anlamda bizi çok yukarıya taşıyacak. İşte forward guidance dediğimiz ileriye dönük beklentilerin çok daha iyi evrileceği bir ortam şu an pek yok. Dolayısıyla bence Borsa İstanbul tarafında gerek dışarıda gerekse içeride hem küresel tarafta hem iç tarafta bu kadar belirsizlik hakimken ağırlık arttırmak çok doğru değil gibi görünüyor. Momentumun değiştiği ve yukarıya doğru kırıldığı zamanlarda o trenin içinde olmak gerekiyor. Bunda hemfikiriz. Fakat O an şu an neye gibi gözükmekte Borsa İstanbul tarafına baktığımızda. Çünkü kabaca şöyle bir hesap yapacak olursak aslında sizin yıl sonuna kadar risksiz faiz oranı dediğiniz risksiz faiz

0: aynı oranla baktığımızda işte klasik para piyasası fonuna koyduğunuzda eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasayı %40'tan fonlamaya devam edecekse kabaca yılın sonuna kadar sadece para piyasası fonu alsanız %18 ile %20 bandında büyük bir getiriniz var zaten. Şimdi dönüp riskli varlık grubuna bakmanız için bunun çok daha üzerinde bir risk primi oluyor olması lazım ki yani %30'lar, %35'ler vaat ediyor olması lazım ki siz portföyünüzün ciddi bir bölümünü Borsa İstanbul tarafına aktarın. Şu an öyle bir durum pek yok gibi gözüküyor bu kadar belirsizliğin içerisinde. Haber akışlarına bağlı olarak yavaşla eğer iyileşme moduna giren bir piyasayla karşılaşırsak bence peyderpey aktarmak lazım diye düşünüyoruz biz açıkçası. O yüzden ağırlıklı sabit getirilen enstrümanlara uzun olduğumuz bir dünyayla şu anda karşı karşıyayız. Peyderpey riskli varlık gruplarına geçmek için de fırsatların kullanabileceğini düşünüyoruz açıkçası.
1: Tabii Borsa İstanbul'a bir de alt endekslere de bakmak lazım. Çünkü biz son dönemde bankacılıkta yukarı doğru giden bir ivme görmüştük. Fakat şu an seans ortası saat fiyatlamalarına bakıldığında ise hafif bir satıcılı seyrinde hakim olduğunu X Bank nezdinde görüyoruz. Peki sanayiden bankacılığa kayan bir rotasyon görecek miyiz? Ve bu rotasyonu aslında biz daha önce görmüştük. Bunun devamını bekliyor musunuz?
0: Bence onun için de erken. Neden erken? Çünkü özellikle ilk çeyrekteki bilançolara bir miktar fokuslandığımızda yani evet bankaların bir miktar iyileştiğini gözlemliyoruz ama ikinci çeyrekte bu iyileşme nereye doğru evrilecek konusuna ilişkin bence soru işaretleri var. Çünkü genelde bankaların geriye dönük beklentilerine baktığımız zaman da öyle çok daha fazla yukarıya doğru güncellenen bir ileriye dönük beklenti seti görmedik. Dolayısıyla savaşın etkilerinin de yılın ikinci yarısına geleceğini düşünürsek, talepteki daralma, makro ihtiyati tedbirlerin hala yukarıda duruyor olması aslında bankacılık tarafında net faiz marjını baskılayan unsurlar olmaya devam ediyor. Bankacılık tarafında kredilere baktığınız zaman aslında bankacılığın lokomotif krediler, tüketici kredileri,
1: Evet.
0: taşıt kredileri ve ev kredileri. Bunlardan ikisi şu an çalışmıyor. Tüketicilerde bir cap var. Dolayısıyla bunun için bence hala erken.
1: Peki, şu anda son dakikamıza yer alıyor. Hemen bizi dinleyen dinleyicilerimiz için detaylandıralım Kerem Bey aslında son dakikamızı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup meclis toplantısında konuşuyor ve kendisi toplantıda İran krizi sebebiyle oluşan maliyet artışlarını dikkate alarak destek tutarını arttırıyoruz mesajını vermişti diyelim ve son dakikamızı okuyalım diyelim. Evet Kerem Aksoy çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: İyi günler.
1: Değerli izleyenler buradan araştırma masasına gidiyoruz.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sunar.
1: Bloomberg ET araştırma analisti Elif Canseven bizimle. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar dilerim.
1: Elif, seans ortasında bakıldığında küresel tarafta gözler ABD enflasyon verisine odaklandı. Bugün %4,2'lik yıllık bir enflasyon beklentisinin açıklanması piyasalarda küresel tarafta bekleniyor ve fiyatlanıyor diyelim. Bir diğer taraftan bakıldığında emtialarda ise gümüşün aslında yarı yarıya kazançlarını sildiği, altının yılbaşından bu yana kazançlarını sildiği bir piyasayla karşı karşıya kaldık. Peki senin notlarında neler var dinleyelim, sözü sana bırak.
3: Aslında jeopolitik taraflara bakıldığında 28 Şubat'tan beri başlayan sürecin hala etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Brent tarafına baktığımızda dün gelen savaş söylemlerinin aksine Brent petrolün aşağı yönlü hareketini bir miktar daha koruduğunu ve 91 dolarlarda bugün işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bugün gelecek olan ABD enflasyon verisiyle beraber enflasyon verisinin beklenenden 3 yılın en yüksek zirvesinde beklenmesi aslında birazcık hisse senedi performanslarını da etkiledi. Çünkü küresel piyasalara baktığımızda aslında haftanın başında da konuştuğumuz bir miktar aşağı yönlü hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz ki Wall Street tarafında özellikle dün kapanışta S&P ve Nasdaq tarafında Dow Jones burada pozitif ayrışanlardan oldu ama etkilerinin devam ettiğini söyleyelim. Buradan aslında birazcık tahviller tarafına baktığımızda ise şu an birazcık satıcılı seyrin devam ettiğini ve getirilerin arttığını bu noktada söyleyebiliriz. Altın ve gümüş tarafına baktığımızda ise altının aslında savaş başından beri olan bütün kazançlarını sildiği bir hafta geçirdik. Gümüşte aşağı yönlü hareketleri takip ettik Alara dün itibariyle. Bugün gelecek olan enflasyon verisi 3.5 itibariyle ABD enflasyon verisini karşılayacağız. Bugün gelecek olan enflasyon verisi önemli çünkü artık yarından itibaren ECB ve yurt içi tarafla başlayarak küresel piyasalarda da Merkez Bankası toplantılarına devam edeceğiz. Merkez Bankası toplantıları

0: karşılıyor olacağız. Yarın Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye toplantısı var. Haftayı ise FED ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantılarını takip ediyor olacağız. FED tarafında bugün gelecek enflasyon verisinden sonra aslında bir miktar daha bakış açısı belli olacak. Piyasa beklentileri faiz artırımı yönünde ama faiz artırımının nedenli fiyatlanacağı aslında bugün gelecek olan enflasyon verisiyle beraber belli olacak diyebiliriz. Burada aslında yayının başında da söylediğim gibi 3 yılın en yükseği seviyesinde yani %4.2'lik bir enflasyon beklendiğini piyasa tarafından söyleyebiliriz Alara. Çekirdek enflasyonda ise 2.8'den 2.9'a çıkması bekleniyor ve JP Morgan'ın burada yaptığı bir araştırma var. Diyor ki enflasyon verilerinin beklenenin de üstünde gelmesiyle S&P 500 tarafı %1 ila %3'lük kayıplar serisine geçebilir. Söylediğim gibi bugün 3.30 itibariyle enflasyon verilerini karşılayacağız. Aslında buradan biraz geçmek istiyorum emtia tarafına. Çünkü orada da savaşın başlangıcından beri çok ciddi hareketler görüyoruz. 91 dolarlarda bir Brent takip ediyoruz ama 91 dolar şu an birkaç zamandır takip ettiğimiz en düşük seviyelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Altın ve gümüş üzerindeki etkilerinden bahsederken birazcık da sanayi metallerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bakır ve alüminyum tarafında da ciddi şekilde yukarı yönlü hareketlerden bahsediyorduk. Burada sanayi metalleri endeksin grafiğimizde gördüğümüz aslında Bloomberg sanayi metalleri endeksi ve sanayi tarım emtia endeksi. Burada ciddi bir ayrışmadan söz ediyoruz. Sanayi metallerine baktığımızda altında bakır, alüminyum gibi metallerden bahsederken aslında bunların yukarı yönlü hareketlerini bir miktar daha yapay zeka altyapısıyla beraber koruduğunu fakat tarım emtialarında yine Ukrayna'sa 2022 Ukrayna Savaşı'ndaki gibi bir aşağı yönlü hareket talep tarafında olmadığı için aşağı yönlü hareketlerinin devam ettiğini özellikle tarım emtia tarafında söyleyebiliriz Mayıs ayından bu yana.
1: Evet Elif, aktarımların için çok teşekkür ederiz.

0: Değerli izleyenler, seans ortasını noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterene tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey dev gibi gencecik pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Figo Para kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar. Koray, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Koray Bahar'la birlikte bugün KOBİ'lerin finansmana erişiminde fintechlerin rolünü konuşacağız. Özellikle içinden geçtiğimiz küresel konjonktür KOBİ'lerin finansmana erişimini nasıl etkiliyor? Bu noktada özellikle teknoloji odaklı fintech şirketleri nasıl imkanlar ve kolaylıklar sağlıyor? Koray'a soracağız. Yine KOBİ finansmanında veri ve skorlama modellerini konuşacağız. Özellikle alternatif finansman modellerinde yapay zekanın rolü her geçen gün daha da artıyor. Çünkü skorlama yapay zeka ile birlikte aslında daha doğru ve şeffaf bir modele doğru gidiyor. Yine dijital finansın geleceği ve ekosistem dönüşümünü konuşacağız Koray Bahar'la. Koray, şimdi yılın ilk 6 ayını neredeyse geride bırakıyoruz. Küresel ölçekte tabii ki içinden geçilen çok ciddi jeopolitik riskler var ve makroekonomik dalgalanmalar var. Yakın coğrafyada olan bu gelişmeler Türkiye'de tabii özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimini zorlaştırıyor. Dolayısıyla hem sektör olarak baktığında hem de Figo Para özelinde nasıl bir dönem oldu yılın ilk 6 aylık dönemi? Öne çıkan gelişmeler neler oldu? İstersen oradan başlayalım,
3: tabii
1: sonra
3: ki
1: diğer konulara geliriz.
3: Seve seve. Siz de söylediğiniz gibi aslında ilk 6 ay oldukça zorluydu. Hı. Çünkü hem bir yandan makro ölçekte yaşananlar hem kuzeyimizde hem hemen güneyimizde yaşanan iki tane savaş ve bunun ekonomiye etkileri gerçekten azımsanamayacak şekildeydi. Hı. Doğal olarak da Türkiye'de yürütmüş olduğumuz ekonomi programının da etkilenmemesi bundan söz konusu değildi. Hı hı. Bunun da etkilerini gördük. Aslında savaş öncesi...
1: Sayın Bakan da sözünü kestim. Geçtiğimiz günlerde açıkladı. 5 puanlık bir, evet, baskı yaratıyor enflasyon üzerinde savaş dedi.
3: Enflasyon üzerindeki o 5 puanlık fark baskı da diğer taraftan finansal dünya için çevirdiğimizde yaklaşık 5-6 puanlık faizde yukarıya geliş diyebiliriz. Yani savaşın başlamadan önceki hafta bizim platformumuz üzerindeki finansman maliyetine baktığımızda savaş haberinden sonraki yeni haftayla beraber ciddi anlamda yaklaşık 5-6 puanlık yukarıya geldi. Ki bugün baktığımız noktada bu 7-8 puanlara kadar da yukarıya doğru bir maalesef bir harekete sebep oldu. Tabii ki bunun ciddi bir etkisi var. Özellikle bizim odaklanmış olduğumuz segment Türkiye'de KOBİ'ler, küçük orta ölçekli işletmeler. Hı hı. KOBİ'lerin finansman erişiminde aslında bu süreç daha da negatife yansıdı. Özellikle büyüme kepleri bankaların her ay %2'lerdeyken bu %1'lere geriledi. Hı hı. Belli sektörlerde, belli büyüklükteki müşteri kitlelerinde buradaki büyüme kepinin geri gelmesi doğal olarak piyasadaki likiditeyi de geriye doğru hareket ettirdi. O yüzden zaten çok kolay olmayan KOBİ'lerin finansmana erişimi bu son yaşanan İran Savaşı ile beraber, Amerika Savaşı ile beraber maalesef daha da negatif bir yönde ilerledi diyebiliriz. Tabii bizim gibi platformlar için talebin çok ciddi anlamda patlamasına sebep oluyor. Çünkü bir KOBİ'siniz, yıllardır çalıştığınız bir finans kurumunuz var ya da birden çok finans kurumuyla çalışıyorsunuz. Belki içeride teminatınız var, ipoteğiniz var. Finansmana erişebilirken şimdi bu durumda her zaman çalıştığınız o finans kurumundan bugün finansmana erişimde ciddi problem yaşıyordular. Yaklaşık olarak 1,5-2 kat büyüdü sadece savaştan sonra bizim sisteme gelen talep oranı. Hı. Yani daha önce Figo parayla çalışmış bir kurum için bu çok anlamlı, tekrar Figo paraya gelmek. Ama daha önce hiç Figo parayı üzerinden bir finansmana erişmemiş binlerce KOBİ bu geçtiğimiz birkaç aylık dönem içerisinde Figo paraya başvurdu, üye oldu. Ve bu sayede finansmana erişim için bir alternatif olarak bizden yararlanmaya çalıştılar.
1: Kötü bir konjonktürden bahsettik ama hani iyi şeyler de olmuyor değil diyelim. Deloitte tarafından açıklanan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en hızlı, evet, büyüyen teknoloji şirketlerinin listelendiği bir liste var. 500 listesi. Siz bu listede yer alan Türk şirketlerinden biri oldunuz. Geçtiğimiz yılda ilk 100'de yer alan, evet, Türk şirketiydiniz. Neler söylemek istersiniz? 2 yıl üst üste listede yer almış oldunuz.
3: Tabii bu tarz aslında listelerde yer almak, bu tarz ödülleri alabiliyor olmak hem ekip için hem bizler için yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu ve gerçekten etkisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için çok önemli gelişmeler.
1: Hangi kriterlere bakıyor? Büyümeye mi bakılıyor burada?
3: En büyük önemli şey bu, özellikle Deloitte'un yapmış olduğu bu EMEA Fest, Technology Fest 500'de tabii ki büyüme hızı. Bizim için önemli konu aslında bu listelerde biliyorsunuz küçükken büyüme hızınız daha fazla. Evet. Ama şirket her sene büyümeye devam ediyor. Ve bunu böyle 2 sene üst üste o listede yer alabilmek gerçekten çok kolay bir konu değil. Bu sene ikinci kez aslında bölgedeki, yani sadece Türkiye değil, sizin de söylediğiniz gibi Avrupa, Afrika, Orta Doğu'da en hızlı büyüyen ilk 500 teknoloji girişimi içerisinde yer almaya devam ettik. Bu bizim için gerçekten çok gurur verici bir liste, çok gurur verici bir çalışma oldu. Bu da biraz önce söylediğimiz gibi aslında talebin karşılığında bizim teknolojiyle klasik bir finans kurumundan farklı olarak çok daha hızlı büyüyebileceğimizin en somut göstergelerinden bir tanesi bu.
1: Peki şimdi kredi limitlerindeki daralmadan bahsettik. Bu da tabii ki bir uygulanan ekonomi politikasının da makroekonomik politikalarında etkisi var ve tabii KOBİ'lerin toplam finansman içindeki payı konusunda neler söylersin? Bir onu sorayım. Bir de tabii bu noktada fintechlerin rolü nasıl evriliyor sizce? Siz sektörde artık deneyimli fintech şirketlerinden birisiniz. İlk çıktığınız yıllarda baktığınızda aslında hani geldiğiniz nokta ve yaptığınız iş modelinin artık benzerini yapan çok sayıda şirketler de görüyoruz. Tabii aslında ki. Bir anlamda bir yol açılmış oldu tabii bu alternatif finansman anlamında. Rolü nedir diye sorayım.
3: Tabii ki. Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında başlangıçta biz işin bu kadar büyüyebileceğini hayal ediyor muyduk? Gerçekten etmiyorduk. Böyle bir rakam vermek gerekirse ilk 6 ayda toplam Figo Para ve Figo Finans'ta 20 milyar TL'nin üzerinde yeni finansal kaynağı Türkiye'de 2000'den fazla KOBİ ile buluşturduk. Yani daha 6. ayı bitirmedik, daha 6. ayın başındayız. Toplamda yaptığımız işlem adetine baktığımızda 75-80 bin adet işlem yaptık. Daha işte 5,5 ay olmamış bir 6 aya girdiğimiz noktada. O yüzden çok hızlı büyüyor ama bizim özellikle odaklandığımız alan sadece bir finansmana erişim, yani bir bankanın kredisini bir KOBİ'ye eriştirmek değil ki, ana işimiz, çıkış noktamız bundan. İşte ilk Figo'yu kurduğumuzda da size konuk olmuştuk Sefer abi. Evet. Konuştuğumuzda da ilk işimiz bizim aslında bugün 20'den fazla finansal kurum Figo Para üzerinden KOBİ'nin ihtiyacına karşılık veriyor. Hı hı. Burası ayda yaklaşık 5 milyar 5,5 milyar TL gibi bankaların finansal kaynaklarını doğru KOBİ'ye, ticareti hı hı. düzgün olan riski ases ettiğimiz KOBİ'ye ulaştırıyoruz. Ama diğer taraftan bir önceki yayında da konuşmuştuk, yaklaşık biz 1,5-2 seneye yaklaştı. Figo Finans'ı bir finansman şirketi satarak Figo Finans'ı evet. devreye aldık. Hı hı. Kendi bilançomuzla finansman yapmaya başladık. Tabii ki bu ilk başladığında oldukça soru işareti doğurdu. Özellikle banka hı hı. iş ortaklarımız için.
1: Bu hibrit yapı aslında biraz da açalım orayı. Yani nasıl avantajlar sağlıyor KOBİ'lere? Burada, çünkü bir yanda Figo Finans'la veriyorsunuz, diğer tarafta Figo Para'yla aracılık ediyorsunuz.
3: Kesinlikle. Özellikle aracılık işimizde bankaların, biraz önce konuştuğumuz konu bu, sıkı ekonomi politikası içerisinde daha önce hiç kredi kullanmamış bir KOBİ'ye kredi verebilmesi neredeyse bu ortamda mümkün değil. Hı hı. Biz özellikle Figo Finans üzerinde kendi bilançomuzdan kredi vermeye başladığımız dünyada ilk odaklandığımız şey şu oldu. Yani müşterimiz gelmiş, düzgün bir müşteri, skorladık. Hı. Riskini hesaplayabildik ve bu KOBİ'ye bir kredi verilmesi için banka iş ortaklarımıza paylaşıyoruz önce. Hı. Eğer banka iş ortaklarımızdan o KOBİ için bir finansal kaynak yaratamıyorsak, o zaman biz elimizi taşın altına sokuyoruz ve kendi bilançomuzdan o ilk işlemi yapıp ikinci işlem, üçüncü işlem için bir referans kayıt oluşturuyoruz sistemde. Hı. Bu KOBİ ile bir iki defa çalıştıktan sonra da bizimle beraber çalışan bankalara çok güzel bir aslında geçmiş veri sunuyoruz. Diyoruz ki biz bu KOBİ ile bir senedir çalışıyoruz. Her ay bu kadar bizden finansman kullanıyor. Artık belli bir kredi geçmişine de sahip. Belki hayatında ilk kez o KOBİ kredi kullandı. Bu geçmişle beraber tekrar bankaya gittiğimizde bundan 6 ay sonra, 1 sene sonra o KOBİ'ye ekosistemimizden kaynak yaratabiliyoruz. O yüzden birbirini çok iyi destekleyen

0: bir sistem oldu. Yani hiç bankacılık sisteminde krediye erişemeyen, finansmana erişemeyen bir KOBİ ilk kredisini Figo parayla alabildi, Figo Finans üzerinden. 6 ay sonra, 1 sene sonra ekosistemimizdeki onlarca bankadan yeni kaynağı KOBİ'ye sunabilmenin avantajını yaşadık. Tabii ki bunun bu kadar başarılı çalışabilmesinin altında yatan şey teknoloji. Eğer güçlü bir teknoloji, güçlü bir altyapımız olmasaydı bugün 100 kişi civarındayız çalışan sayımız. Biz bugün 100 kişiyle ayda 5,5-6 milyar TL yeni kaynak sunuyoruz. Ve ekip sayımız çok hızlı büyümeyecek. Çünkü artık daha da fazla teknoloji işin içerisinde bu işleri bizim için yapıyor.
1: Figo Finans tarafında aslında bir hareketlenme, ivmelenme var. Orayı biraz daha açar mısın?
0: Tabii ki. Bugün itibariyle yaklaşık 5 milyar TL'ye yaklaştık. Yani işte ilk 6. ayın, bugün işte 10 Haziran'dayız. 6. ayın içerisinde yaklaşık 5 milyar TL'lik bir kaynak bugüne kadar sunduk. Tekil müşteri sayısına bakacak olursak 600'e yakın müşterimize Figo Finans üzerinden finansal hizmetlerinden yararlandırabilmişiz. Burada
1: orada istersen çok özür dilerim. Bir finansmanı şirketi olarak büyümeyi fonlarken aslında kaynağı nasıl çeşitlendiriyorsun? Çok biraz haklısın. Da orayı anlatırsan sermaye piyasası araçları ve kurumsal yatırımcı ilişkileri burada denklemde nereye oturuyor?
0: Biraz önce verdiğim o 5 milyarlık rakam aslında bizim gibi bir teknoloji şirketi için. Bugün bilanço büyüklüğümüze baktığımızda 3.6-3.7 milyar TL'ye geldi. Bilançomuzun büyüklüğü şu an aktifimiz. Bu aktif büyüklüğü destekleyebilmek için sadece sermaye yeterli değil. Figo para olarak tabii ki biz çok güçlü kurumsal yatırımcılar var. En büyük ortağımız Dünya Bankası IFC. Finberg var FİBA grubundan. İş Bankası var. Eczacıbaşı Holding, Sabancı Holding, İstanbul Portföy, Logo Yazılım gibi, Türkiye Kalkınma Bankası fonu gibi çok değerli aslında bir yatırımcı havuzumuz var. Ama yatırım almış olduğunuz sermaye ile finansman yapabilmek çok zor bir hikaye. Biz bu finansman şirketini satın aldıktan sonra öncelikle tabii ki öz kaynak güçlendirmesine gittik. Bir sermaye artışı yaptık. 250 milyona çıkardık Figo Finans'ın sermayesini. Bununla beraber bir yandan Takas Bank'la, bir yandan özel sektör tahvil ihracımızı yapıyoruz ilk kez. Azimut Portföy ile beraber yaptığımız ana şirketin Türkiye'deki ilk kez bir bir borç yatırım karması sözleşmemiz oldu. Bununla beraber 10 milyon dolarlık bir kaynak sağladık. Aslında bir yandan sermaye piyasasından fonlanarak, bir yandan öz kaynakla, bir yandan da tabii ki yaptığımız iş sürekli bir finansman ihtiyacı var. O yüzden de mevcut banka iş ortaklarımızdan ve diğer finansörlerden bilançoyu büyütmeye devam ediyoruz. Tahmin ediyorum Haziran sonu itibariyle 4 milyarların üzerine gelecek. Ama sene sonuna baktığımızda bizim 8-10 milyar liralık bir bilanço büyüklüğüne gelmemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken tamamen bağımsız, sermayedarın gücüyle değil, tamamen işin, teknolojinin yaratmış olduğu ekonomiyle bu bilançoyu güçlendirebilecek adımlar atmaya devam ediyoruz. İlk tahvilimizi bu ay içerisinde çıkıyor olacağız, 150 milyon TL'lik. Akabinde tekrar yeni bir başvuruyla 600 milyon liralık daha yeni bir tahvil ihracını yılın 3. çeyreği içerisinde de gerçekleştiriyor olacağız. O yüzden böyle alternatif birçok finansman kaynağı var bizim gibi kurumlar için. Ama biz mümkün olduğu kadar bunu inovatif ve müşterimiz için finansman maliyetini düşürecek şekilde kurgulamaya çabalıyoruz.
1: Peki Kora, şimdi biraz daha o teknoloji tarafına detaylı gelelim aslında nasıl kullandığınız noktasında. Çünkü KOBİ'lere KOBİ'lerin finansmana erişiminin altındaki en önemli başlıklardan bir tanesi, risk başlıklarından bir tanesi de tabii risk değerlendirmesi. Şimdi alternatif veri ve skorlama modelleri bu süreci tabii ki daha kapsayıcı hale getiriyor. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Kredi kararlarında finansal geçmiş dışında hangi veri setleri öne çıkıyor?
0: Bugün bir KOBİ ya da bir şirket bir bankadan finansman ihtiyacı olduğunda süreç aslında çok klasik bir yöntem. Bilanço, mizan, beyannameyi talep eder finansal kurum. Daha sonrasında kredi kayıt bürosunun FinDex raporlarına bakar. Kredi kayıt bürosunun yapılarını inceler ve günün sonunda da sizin daha önceki kredi geçmişiniz, daha önceki ortakların kredi geçmişi, kredi kartında bir gecikme var mı, ne kadar limiti var, limitin ne kadarı dolu gibi ve ne kadar sık finansman kullandığı gibi birçok parametreye bakar bankalar. Ama bu bilgiler, özellikle bilanço, mizan, beyanname gibi bilgiler hikayenin çok gerisini gösteriyor. Yani bir şirketin 5 ay önceki fotoğrafını veriyor. Ama bizim müşterilerimiz hızlı büyüyen, ticareti çok hızlı döndürmesi gereken, ama diğer taraftan belki peşin ya da çok kısa vadeyle ham madde alıp 2 ay, 3 ay, 4 ay vadeyle mal satan bir Türkiye'de ciddi bir KOBİ kitlemiz var. Biz onların problemini çözmek için teknolojiyi kullanıyoruz ve bunu da yaparken en önemli destek bilgilerinden bir tanesi elektronik fatura. Bugün Türkiye'de 2

0: milyondan fazla Kobi elektronik fatura kullanıyor. Yani Türkiye ticaretinin belki de %90'ı 95'i elektronik bir belge üzerinden akıyor. Ve burada aslında şirketlerin nabzını ölçebiliyoruz. Geliştirmiş olduğumuz FigoScore teknolojisi sayesinde. Yani Koray Sefer Bey ile her ay ne kadar ticaret yapıyor? Başka bir tedarikçiden ne kadar mal alıyor? Ne kadar iadesi var? Faturalaşma cycle'larındaki paternlerini inceliyoruz. Ve bunların tamamını kendi geliştirmiş olduğumuz makine öğrenmesi modellerle, yapay zeka modellerle gerçekleştiriyoruz. Ve bunu çok hızlı yapıyoruz. O yüzden bugün Türkiye'de elektronik fatura kullanan bir Kobi, Figopara'ya çok hızlı bir şekilde üye olup elektronik faturasını bağladığında, ki burada da Türkiye'nin önünde gelen birçok elektronik fatura özel entegratörüyle iş ortaklığı yaptığımız için çok hızlı bir şekilde sistemimize entegre olabiliyor. Skorluyoruz ve elde etmiş olduğumuz Figoscore sayesinde bugün kapısına gidip kredi alamadığı bir bankadan Figopara'nın skoru sayesinde kredi alabiliyor. Ya da en kötü oradan bir kredi bulamıyorsak da kendi bilançomuzdan yüksek skorlu müşterilerimizin ticaretini finanse edebiliyoruz.
1: Aslında kullandığınız yapay zeka ve yüksek teknoloji karar alma süreçlerinizde ciddi anlamda etkili.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki şimdi bankaları ve finansal kurumlarla ortaklıklarınız, kurduğunuz işbirlikleri daha doğrusu, biz sizin yaptığımız çoğu programda da konuşuyoruz. Gerek Top Fintech Meclis Başkanı Şapkan'la, gerek Figopara CEO'su Şapkan'la, gerek yatırımcı Şapkan'la aslında bu işbirliklerinin önemini çok konuşuyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ama burada tabii ki Figopara açısından soracağım. Nasıl bir değer yaratıyor? Birçok banka ve finansal kurumla işbirliği yapıyorsunuz. Ekosistemde nasıl bir sinerji oluşturuyor bu işbirlikleri?
0: Bu işbirlikleri aslında hep biz teknoloji şirketleri, özellikle finansal teknoloji şirketlerinde hep işbirliği, iş ortaklığı çok konuştuğumuz bir konudur. Ama bunun çalışabilmesi için bir kazan kazan yapısını kurmanız gerekiyor. Yani hem burada bizim Figopara için konuştuğumuzda finansörün, diğer tarafta müşterimizin, öteki tarafta bizim gerçekten bu işlemden fayda elde edebileceğimiz bir kurgu oluşturmamız gerekiyor. Biz bugün 30'dan fazla finansal kurumla destek hizmetleri sözleşmesi kapsamında entegre bir şekilde çalışıyoruz. Tamamen dijital bir yapıda çalışıyoruz. Yani bir müşterimiz Figopara'ya üye olduğunda, finansman ihtiyacı olduğunda talep etmiş olduğu finansal kurumdan tamamen elektronik bir ortamda, şubeye gitmeden, ekstra kağıt imzalamadan tamamen elektronik bir akışla bunu gerçekleştirebiliyoruz. Banka için bizimle çalışmasının en büyük avantajı ya da diğer finansörler için, Figopara'da bugün 40 binden fazla Kobi hali hazırda verisini paylaşmış ve bizimle beraber çalışıyor. Banka bize şunu söylüyor: ya ben şu bölgelerde, şu şehirlerde şube ağım var, ben bu bölgelerden müşteri istiyorum. Ben cirosu şu olan şirketlere kredi vermek istiyorum, şu sektörlere kredi vermek istemiyorum. Biz aslında o bankanın gidip sokakta o müşteriyi bulma maliyetini sıfıra indiriyoruz. Çünkü bizim hizmetimiz de banka Figopara'ya bir bedel ödemiyor. Bütün bizim gelirimiz tamamen çok şeffaf bir şekilde müşterilerimizden elde ettiğimiz gelirler. O yüzden bankanın çok büyük yatırımlarla, çok büyük müşteri edinim maliyetine katlanmadan tamamen Figopara'nın sahip olmuş olduğu müşteri kitlesinden çok daha ucuza bir müşteri gönderiyoruz. Bu birincisi. İkinci önemli konu da müşteriyi sadece yönlendirmek değil, onu skorlamasını da yapıyoruz. Yani belli bir risk seviyesinin altındaki müşteriyi yönlendiriyoruz. Bu sayede bizimden elde etmiş olduğu müşterilerdeki batık oranları mevcut müşteri batık oranlarının çok daha altında seyrediyor. O yüzden hem maliyetini düşürüyoruz hem de NPL'i düşürebiliyoruz. Bu sayede Figopara üzerinden çok daha düşük maliyetle bir krediyi, bir finansmanı Kobilerle buluşturmaları için onlarla beraber işbirliği yapıyoruz.
1: Peki Koray, son 2-2,5 dakikadayız. Önümüzdeki dönemde büyüme stratejinizde hangi alanlar öncelikli olacak? Yeni ürünler, pazarlar ya da iş modelleri neler olacak?
0: Biz mümkün olduğu kadar yenilikçi finansal modellerini piyasaya sürmeye başladık. Yapıyoruz kurulduğumuz günden beri ve bunlara devam ediyor olacağız. Özellikle yeni finansmandan kastım, belli dikeylerde finansal çözümler sunmaya başlıyoruz. Türkiye'deki ödeme şirketleri ya da bankalar POS'taki bakiyeyi erken tahsilatına izin veriyorlar ama biz belki POS'a doğmamış bir alacağı finanse etmeye başlayacağız. Oyun şirketlerinin, app şirketlerinin, ki Türkiye dünyada bu konudaki en iyi ülkelerden, bunların yurt dışındaki elde etmiş oldukları geliri vadesinden önce tahsil edebilecekleri çözümleri sunmaya başlıyoruz. Yeni bir WhatsApp ajanımız var, Figobot. Bu bot sayesinde Kobiler kendi finansal asistanlarını Figopara üzerinden ücretsiz kullanmaya başlayacaklar. Aslında hem teknoloji hem de belli dikeylerdeki sektörlere yönelik yeni finansal kaynakları yaratmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi bunu yapabilmek için tabii ki kaynak yaratmak. Biraz önce konuşmuş olduğumuz özel sektör tahvili, yeni borçlanmalar ve bilançoya yeni girecek olan servis

0: ile beraber de içerideki bilanço yapısını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.
1: Peki son olarak 2-3 yıl içinde KOBİ finansmanı tarafında nasıl bir dönüşüm öngörüyorsun ve fintechlerin buradaki rolü ne olacak?
0: Bence bankaların birçoğu bizimle çalışmaya başladıktan sonra tamamen uçtan uca dijital bir şekilde KOBİ'lerini yönetmeye başladılar. Birçok banka bu alanda yatırım yapmaya devam ediyor. O yüzden bizim için bilanço tarafını büyütmekten daha da kritik olan konu bizim aracılık etmiş olduğumuz Figopara'daki core işimizin büyümesi. Özellikle likiditenin açılacağı dönemle beraber bence Türkiye'de çok daha hızlı bir şekilde bizim o pazar yeri modelimiz daha da güçlenerek devam ediyor olacak. Ve hem kendi bilançomuz hem Figo'nun etrafındaki bilanço, bugün yaklaşık 300 milyar dolara yakın bir aktif büyüklük var Figopara'nın önünde. Bizim amacımız bunu 1-2 sene içerisinde 1 milyar dolar büyüklüğündeki aktif bir büyüklüğe getirebilmek. Ve bence teknolojiyle ve bu kadar sağlam bir ekiple beraber bunu yapacağımızdan da hiç şüphem yok.
1: Kura, çok teşekkür ederim değerli katılım için. Önümüzdeki dönem hedefler için de başarılar diliyoruz Bloomberg ET ailesi olarak.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Figopara kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar'dı. Koray Bahar'la birlikte KOBİ'lerin finansman erişiminde fintechlerin rolünü konuştuk. Dijital finansın geleceği ve ekosistem dönüşümü ve elbette bu dönüşümde Figopara'nın stratejisini ve rolünü konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
4: bak, televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman! Kahraman! Bak, televizyon hazır. Uyur artık.
6: Abi! Yaşasın aslanım!
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Hoş geldiniz Piyasa Hattı'na. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bugün Zeynep Özyol'un yokluğunda ben siz değerli izleyicilerimize eşlik edeceğim. Dolu dolu da bir programımız var. Kısaca bilgi olması adına söyleyelim. 13.700 puandayız şu an. BIST 100 endeksinde 75 milyar TL'likte bir hacim olduğunu görüyorum. Dolar TL'de 46.13 seviyesinin üzerindeyiz. CDS'imizde 240'ın üzerinde. Özellikle altın ve gümüşte ons bazlı olarak sırasıyla %2 ila %1,40'lık düşüş olduğunu ve VIX endişe endeksinin stresi yansıtır vaziyette 20 seviye üzerinde 21'lere yaklaştığını söyleyelim. ABD 10 yılları da %4,5 seviyesini aştı. Program başlarken gözü ekranda olan değerli izleyicilerimizin görebileceği üzere de ABD'de mortgage başvuruları geçtiğimiz hafta %10,8 arttı. Önceki veri %2,5'lik düşüş idi diyelim. Daha detaylı piyasa bilgisi için hemen integral yatırım araştırma uzmanı Yusuf Bedir'e gidelim. Yusuf hoş geldin. Neler var notlarında?
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Dinliyorum sizi. Evet, bağlantıyla ilgili şu an için bir problemi aşmaya çalışıyoruz. Piyasalarla ilgili biraz daha bilgi verelim siz değerli izleyicilerimize. Özellikle bu haftanın başlangıcından itibaren bir miktar daha özellikle bizde stresin borsada bilhassa rol oynadığını, öne çıktığını söylemek mümkün. Bugün özellikle bankacılık endeksinin %1'e varan aşağı yöndeki değişimi dikkat çekiyor negatif ayrışmada. Ulaştırmada ise %0,20'lik kısıtlı bir yukarı yönde değişim olduğunu altını çizelim. Avrupa bir miktarda direnmeye çalışıyordu ama Avrupa endekslerine de şu an baktığımda ana endekslerde DAX, FTSE ve Kakara'nın %0,50'ler, 40'lar, 60'lar civarında düştüğünü görüyorum. Özellikle burada DAX'ın negatif ayrıştığını söylemek mümkün. Asya'da ise dün ABD sonrası sancı çok çok daha büyük. Bilhassa %4,5'un üzerinde düşen bir KOSPI var. Zaten KOSPI Güney Kore borsası son kabaca 2 yılın flash endekslerinden bir tanesi dünyada. Özellikle uzun bir sürece yayılan yukarı yöndeki değişimini takiben son 2 haftadır KOSPI ile ilgili buna benzer haber akışlarını takip ediyoruz. Nikkei'de %2'lere yaklaşan CSI 300'de de %1'in üzerinde bugün Asya'da düşüş olduğunu söyleyelim. Altın ve gümüşten bahsettik. Petrolde de düşüş var. Baktığımda şu an Brent petrolün 91 dolara doğru, WTI Amerikan tipi ham petrolünde 88 doların altına doğru çekildiğini görüyorum. Bitcoin'de ise 60 bin doların altına düşülüp burada kalınmasa da 60 bin dolar üzerinde oldukça zayıf bir görünüm var. 61.380 dolarlarda şu an %1'in üzerinde günlük bazda düşüşte. Spot dolar endeksi ise 100'ü geçemeden ama 100'e yakın pozisyonunu korur vaziyette seyrine devam ediyor. Şimdi Yusuf Bedir ile ilgili bağlantıda problem vardı. Takiben Taciler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlerle. Ben de yine bir müddettir kendisiyle sohbet edemiyordum. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Mehmet Bey şimdi Dünya Kupası ABD merkezli olarak 3 ülkede oynanacak ama bütün gündeme damgasını vuran ABD'deki Dünya Kupası ve çok da hoş olmayan haber dizileriyle devam ediyor. Bakalım futbol bize neyi gösterecek ama ABD

0: İkinci Trump döneminden itibaren sadece böyle bir spor organizasyonuyla değil, uluslararası ilişkilerden küresel ticarete kadar her ağırlık merkezinde etrafını da çok huzurlu bırakmayan bir şekilde devam ediyor. Biraz önce özetle de söyledim. Özellikle son gelen veriler, haber akışları, Fed ile ilgili yeni açtığımız fasıl bir miktar daha artık sadece teknoloji düzeltme olacaktan öteye ABD varlıkları merkezli bir dünyada negatif havaya sebep olacak gibi mi?
1: Şimdi şöyle neredeyse pandemiden beri temel sorun artan borçlanma ve sürekli basılan para. Enflasyonu tutmak için tabii ki Amerikan dolarının gücüne ihtiyaç var. Çünkü bastığınız bir parayla dünyada her şeyi satın alıyorsunuz. O da fiyatı fixlemenizi sağlıyor. Şimdi gelişmekte olan ülke olarak Türkiye'nin enflasyonla ilgili bir sürü sorunu var. Ama en başta gelen sorunu kendi para birimi. Çünkü biz de sürekli devalüasyon konuşuyoruz. Var olan ortamda devalüasyon Türkiye'de devam ederken daha fazlasını da bekleyen bir konumdayız. Tabii öyle bir durumda siz fiyatları tutamıyorsunuz. Yıllardan beri özellikle rezerv parayı hükmedenler enflasyonun kontrolünü o parayla satın alma gücünü kullanarak fixledikleri fiyatlarla enflasyonu aşağıda tutmayı başarıyor. Ama şimdi bu denklem değişiyor. Hem Avrupa'da ciddi bir resesyon var hem Amerika'da. Öyle bir borçlanma rakamına ulaşıldı ki tabii ki bir kısmı ticaretten geliyor, büyük bir kısmı belki de. Neredeyse bu boyutuyla artık sürdürülemez hale geldi. Çünkü borcu çevirmek için yenilemeniz gerekiyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Ama burada yenilemeye giden borç rakamı acayip bir rakam. O boyuttaki bir rakamı diğer ülkelerden temin etmek çok zor. Çünkü o parasal büyüklükler bizim gibi gelişmekte olan ülkeler dahil, hatta Avrupa'daki pek çok ülke dahil inanılmaz rakamlar. Şirketler trilyon dolar boyutunu aşmış. Hem de bir tane değil, bir sürü şirket. Bir tanesi gitmiş 5 trilyon doları aşmış, hatta 7 trilyon dolara yaklaşmış. Sizin gayri safi milli hasılanız, kocaman bir ülkesiniz, 1.1 trilyon dolar. Bir tane şirketin değerini konuşuyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Parasal büyüklükler, ulaşılan rakamlar öyle saçma boyutlara geldi ki Amerika artık bazı şeyleri sürdüremez noktaya geldi. Bu çip çılgınlığı artık o çip üreticilerin kazandığı paradan müstesna o şirketlerin değerlemesiyle alakalı bir süreç haline geldi. Çünkü öyle değerlere ulaşmanız lazım ki hem bastığınız para hem de bu borçlanma rakamı makul olarak ifade edilebilsin. Ama kendi açınızdan. Çünkü dünya ile mukayese ettiğinizde ortada bir saçmalık var. Ha işte bunu da arada sürdürebilmek için Amerika sürekli olarak bir karışıklık bilerek bence oluşturuyor. Bu sadece İran münasebeti değil ya da işte Grönland'da hak iddia etmek değil ya da Küba'yı ablukaya almak değil ya da Rusya-Ukrayna münasebetinde en önemli arabulucu ya da baş mimandar olarak görülmek değil. Sürekli bir şey oluşuyor, yaratılıyor ve bununla da aslında bir değer oluşturma çabası içinde. Kriptoda biz bunu gördük. Hatırlayınız lütfen, 125 bin dolara Bitcoin çıktığında yine Trump'ın ağzından ve onun danışmanlarının ağzından ya da etrafa yaydıklarından 1 milyon dolar gibi bir hedef konuşuldu. Bu hatta ölçü olarak Amerika'nın borcunun yarısına denk gelecek Bitcoin'in toplam değeri olarak da ifade edildi. İşte bu ifadeler zaten biraz evvel anlattığım şeyleri doğruluyor. Biz daha Amerika ile ilgili bu durum devam ettiği sürece, ki bu bir sarma bence devam edecek, daha çok hadise yaşarız. Bir de üzerine bu anlattıklarım aslında hem borçlanma tarafında ki güçlüğün önümüzdeki dönemde faizi düşüremeyecek olmanın işareti, hem de daha da başka güçlüklere vesile olacak şeyler. Üzerine bir de kendi seçtirdiği Fed Başkanı Warsh, Trump'ın istediğini yaparsak en büyük sınavı olacak bence. Yani faizi düşürürse, çünkü Trump sürekli faiz düşsün diyor. Asıl kaotik ortam orada başlayacak. Ona hazır olmak lazım. Bakalım yeni başkan başkanının dediğini mi yapacak, yoksa olması gerekeni mi? Ama olması gereken de yine başkanın ifade ettiği gibi özellikle önümüzdeki 10 yıl içinde Amerika'yı yeni ve başka parasal krizlere hazırlayacak. Biz bu 10 yıl boyunca herhalde daha çok Amerika konuşuruz.
0: Evet, peki sizinle yine sohbet ederek Trump'ı çağırdık. O da iştirak etti davete. İran onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre bekledi. Şimdi bedelini ödeyecekler diye yine tehdit savurdu. Bununla alakalı olarak aslında Trump son dakikası gelmeden önce size ilk soruyu takiben şu tahvil kısmı ile ilgili bir ilave soru.

0: 2026'da ortada salgın yokken, tamam savaş var ama küresel bir pandemi yok. Bu şekilde egale edilmesi, geçilmesi bir anlam ifade etmeli mi? Hem yatırımcı hem de gündelik hayat adına.
1: Yani zaten tüm bunların sebebi o 2020-2021 arasında dünyanın eve tıkanmış olmasıydı. Hayatımızda bir sürü değişiklik yarattı. Şimdi beni çok uzun yıllardır tanıyorsun sen. Fazlasıyla rahatladık biz. Bu rahatlık hoşuma gidiyor bu arada. Ne bileyim şu an mesela sakallıyım. Hoşuma gidiyor. Bazı değişiklikler oldu ama asıl değişikliği ekonomi alanında tabii ki yarattı. Düşünsenize pek çok üretim hanenin çalışamadığı bir noktaya geldik biz. Hatta hepimiz düşündük ya nasıl olacak bu iş? Para basıldı tabii ki. Bu sadece az evvel anlattım Amerika yönünden anlattım ama Amerika'nın meselesi değil ki biz de bastık. Avrupa da bastı. Herkes basmak zorunda kaldı. Zaten başka çıkış yolu yoktu. Şu anda dünya hala o basılmış parayı sindirmeye uğraşıyor. Hani hep konuşuyoruz ya programlarda bu varlık fiyatları daha nereye kadar, varlık balonu var mı? Onun sınırı ne biliyor musunuz? Bu basılmış paraları birebir örttüğü noktaya kadar. Ama piyasada bir de biliyorsunuz bunun köküğü var. Yani o birebir örttü, hadi matematik çalıştı, şimdi buraya kadardı, bitti diyemiyorsunuz. O köküğü tabii ki yaratılan kaydı para da oluşturuyor. Keza spekülasyon, keza manipülasyonlar da oluşturuyor. Şimdi biz o evredeyiz bence. Ve bu varlık fiyatlamasında hiçbir şey geride kalmadı. Petrol bile geride kalmadı. O sebeple de bir takım fiyatlamalarda bütün bu basılmış para etkisiyle oluşmuş durumda bence. Ama artık sonuna geliyoruz. Çünkü hep dikine bir fiyatlama ortamında yaşayamazsınız. Böyle bir hayat yok. Tabii Amerika'da biraz evvel anlattığım o değerlere ulaşırken onlarla mukayese edildiğinde dünyadaki özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki mesela biz şirketlerin de inanılmaz aşağıda kaldı. Onlarla mukayese edersek biz hala çok ucuzuz. Ama ucuzluğun tek ölçüsü bu değil ki. O şirketler ne kadar para kazanıyor ona bakmak lazım. Ortam enflasyonist bir ortam. Enflasyon iki şekilde etki yaratır. Başlangıçta elinizde stok varsa kar yükselir ve ilk iki yılında şirketler inanılmaz kar eder ki onu yaşadık. Sonra yükselen fiyatlar maliyet unsurudur. Üretimde maliyette de fiyatlar artmaktadır. Burada artan fiyatlarla üretim yapmak zorlaşmaya başlar ki bugün pek çok makalesinde onu okuyabilirsiniz. Bu maliyet sorunuyla şirketler başa çıkmakta zorlanır, kaynak ihtiyacı artar ve borçlanmaya başlarlar. Şu an Türkiye'mizde şirketlerin çoğunun sorunu bu. Dünyada da böyle. Bir müddet sonra kazanılan para azalmaya başladığında o kazanılan paranın daha ne kadar böyle az seyredeceğini tahmin etmeye uğraşırsınız. Bu durumda tabii yine şirket hesapları kar üzerinden yapılmaya başladığında o şirket değerleri de doyuma ulaşmaya başlar. Şimdi bence o noktaya Amerika için gelindi. Resesyondaki Avrupa için bile gelindi. Gelişmekte olan ülkeler çoktan zaten gelmişti. Şu andaki en büyük sorun da bence bu. Hiçbir şey ignore edilemez. Yani göz ardı edilemez ki o noktaya da geldik. Bundan sonraki süreç çok belli ki daha zorlu olacak. Bir şeyler iyiyken tahminler havada uçuşuyor. Buna altın da dahil. Hatırlayın biz sizinle program yaparken bu yıl için maksimum hedef $6,000 olur. Eğer olursa o da orada konuşulur demiştik. Oraya gidemedik bile. $5,600'da tıkandık. Çünkü $1,200'dan gelen bir altın, ons dolar var. Bu da şimdi oraya gittiğinde 5600'e çok ciddi bir değer artışı ifade etti. Merkez bankaları hala altın alıyor olmasına rağmen altın bugün de düşüşte. Muhakkak ki bunun da bir sınırı var. $4,000'ın altını ben açıkçası orada görmüyorum. Ama buna benziyor. Orada altında $20,000'da dendi, $30,000'da hatta gümüş acayip tahminler yapıldı. Buyurun $65'da gümüş var. Kimse elini sürmüyor. Bu işler biraz da psikolojiyle alakalı ve psikoloji zaten göz ardı edilmesine mani bir durum. Göz ardı da etmeyeceğiz bence.
0: Neyse Mehmet Bey, sakal yakışmış. İnşallah
1: yaşımı göstermiyor.
0: Estağfurullah. Manen de rahat ettiğimiz, daha güzel konuları konuştuğumuz sohbetlerimiz olur. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için. Ve şimdi kısa bir araya gidelim. Ardından OYAK Porto Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ali Orhan Yalçınkaya bizlerle olacak. Bekleriz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortası.

0: Sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa tüm hızıyla devam ediyor. OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcımız Doktor Ali Orhan Yalçınkaya ile sohbetimize başlayacağız ama az önce İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Yusuf Bedir ile bağlantımızda bir problem vardı. Hemen ona gidiyoruz. Hızlıca Yusuf Bedir'in notlarını alıyoruz. Yusuf sendeyiz.
1: Evet, yani küresel piyasalarda aslında bugün dalgalı bir seyir var. Özellikle Asya tarafında sert satıcılı bir seyir vardı. Nasdaq vadeleri de yine negatif bir seyre işaret ediyor. Burada değerlemelerle ilgili çatışmalar artık öne çıkarken piyasalar biraz daha makroekonomik gerçekliklere de odaklanmış durumda. Bugün açıklanacak olan enflasyon verisi yine piyasalarda faiz olasılıklarında önemli değişimlere neden olabilir. Aslında bakarsak hani bu ay faizlerin sabit bırakılması bekleniyor FED tarafından, ancak geleceğe yönelik beklentiler ciddi şekilde değişmiş durumda. Örnek vermek gerekirse yani FED Watch verilerine göre Eylül'de faiz arttırma olasılığı bir ay önce %1 bandındayken artık %30 bandında olduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle bugün açıklanacak veriler eşliğinde yine sert fiyatlamalar devam edebilir. Bugün de Borsa İstanbul'da artık biraz daha yatay negatif bir seyirin olduğunu görüyoruz. Özellikle 13.500 ile 14.000 arasındaki fiyatlama devam ediyor. Bu da yarın açıklanacak Merkez Bankası kararı ile birlikte yeni şekillenebilir diye düşünüyoruz. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Yusuf Bedir'e sunmuş olduğu kıymetli notlar için. Hemen stüdyoya OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ali Orhan Yalçınkaya'ya dönüyoruz. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum Çağlar Bey.
0: Şimdi içeriği de dışarıyı da soracağım. Bu arada İran'la ilgili Trump'tan son dakikaları takiben petroldeki negatif görünüm pozitife geçti. İkisinde de %1, WTI'de 40'lara varan Brent'te de birinin üstünde yükseliş var. Ona geçmeden ama hazır sizi burada yakalamışken şu fiili dolaşım oranı ile ilgili endeksel neticede bizim için bir gösterge. Bunun da bizim karşımıza çıkarkenki mutfağında bir takım değişiklikler var. Nasıl yorumluyorsunuz onunla ilgili görüşünüzü?
2: Öncelikli olarak iyi yorumluyorum, olumlu yorumluyorum. Şöyle söyleyeyim, aslında baktığınızda hatırlayalım, MSCI bu konuda daha önce Endonezya'da bir karar almıştı ve Endonezya'yı bu konuda açıkçası şey yapmıştı, terbiye etmişti, öyle söyleyeyim, Endonezya piyasasını. Şimdi bizim tarafa baktığınızda, bizim tarafta da hep konuşa geldiğimiz, yani portföy yöneticileri olarak, yöneticileri olarak hep konuşa geldiğimiz konu, sonuçta bu endeks gidiyor, evet, ama bu endeks sonuçta 3-4 tane kağıtla gidiyor şeklindeydi. Ve endeksin aslında çok hızlı bu bağlamda manipüle edilebilecek bir şey durumu ortaya çıkmıştı. Ve bunu da dolaşımdaki pay üzerinden yapılıyordu. Aslında fonlar üzerinden yapılıyordu ve serbest fonlar üzerinden yapılıyordu. Şimdi bu tablo en azından SPK'nın Cuma günü almış olduğu bu kararla beraber aslında MSCI'ın ilk sinyalini verdi. Bu konuyla ilgili ilk sinyalini verdiği şeyi biz kendi elimizde aslında yapmış olduk.
0: Aslında hep böyle olması gerekmez mi?
2: Doğrusu o. Doğrusu yani o. Tabii ki doğrusu o. Yani sadece işte dışarıdan bir şeyle, basınçla aslında biz bunu yapmış olduk. Yani doğrusuna geldik diyeyim. 15 itibariyle zaten MKK ile beraber bu veriler düzenli olarak şey yapılacak, paylaşılacak. Bununla bağlantılı olarak da sonuçta endekste bir takım düzeltmeler, düzenlemeler olacak. Yani giren çıkan hisse senetlerinde bir değişiklik olacağını düşünüyorum bu bağlamda. Buna şeyi de eklemek lazım belki. Bundan sonra endekse girip çıkmak belki o kadar da kolay olmayacak. Yani onu da bir ayrıca belirtmek gerekiyor. Ha burada buna konu hisse senetleri aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 20'ye yakın bir hisse senedinden bahsediyoruz bu kapsamda. Bu 20'ye yakın hisse senedinin en azından düzeltmesi kaynaklı

0: hani şeyde Borsa İstanbul tarafında bir satış baskısı görebiliriz. Bu bağlamda satış baskısı görebiliriz.
1: Şimdiki peki bu birkaç günlük konu bununla ilintili diyebilir miyiz, yoksa sadece haber akışlarıyla zaten geçiyor artık aylardır günlerimiz, buna dönük mü?
0: Ben daha çok hani haber akışıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ama muhakkak bunun şeyini göreceğiz. Yani 15'inden itibaren zaten hani ufak o hisse senetlerinde, o 20 tane yaklaşık 20 tane hisse senedinde ufak etkisini gördük. Daha öncesinde başlamıştı zaten MSCI kapsam dışı bırakarak, almayarak. Dolayısıyla göreceğiz hani. Kesin endeks üzerinde etkisini göreceğiz ama bundan sonra en azından endekse baktığımızda çok daha hani sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Daha
0: hani
1: bir gösterge olacak yani.
0: Kesinlikle. Sonuçta endeksin niçin üretiliyor? Endeksler niçin üretiliyor? Yani gösterge olsun diye. Ama siz bunu doğru ölçmezseniz, doğru şey yapmazsanız, yansıtmazsanız sonuçta ondan yapacağınız çıkarımlar da haliyle yanlış oluyor. Dolayısıyla mesela biz kendi yönettiğimiz fonlarda bir takım hani piyasanın yanında olduğu ya da bazı fonların aldığı şeylerden uzak kaldık ki bu otomatikman şeye yansıyor. Getirilere yansıyor. Fonların getirilerine yansıyor. Endeksi kovalayan fonların getirilerine yansıyor. Dolayısıyla ben bunun devamında geleceğini düşünüyorum bu arada Çağlar Bey. Yani onu da ekleyin.
1: Başka adımlar anlamında söylüyorsunuz.
0: Evet, evet. Yani biz hisse senediyle başladık ama bunun arkasına muhtemelen pay repo hikayesinde ben geleceğini düşünüyorum. Yani böyle bir kararın da geleceğini düşünüyorum. Çünkü şeye baktığınızda, yani getirilere baktığınızda çok basit. Yani sonuçta para piyasası fonlarının nelere yatırım yapacağı belli. Sonuçta TEFAS'a, ÇİP'e herhangi bir yatırımcı baktığında para piyasası fonlarındaki anormal getirileri görebilir. Sonuçta bu fonların paralarını nerede değerlendirdi, hangi yatırım araçlarında değerlendirdiği belli. Evet, pay repo bunlardan biri ama oradaki haksız rekabet diyeyim ya da oradaki açık bazı fonları gerçekten olağanüstü getiri olarak öne çıkarmış vaziyette. Ben bir sonraki adımın açıkçası o yönde olacağını da bekliyorum. Zaten hani hatırlıyorsunuzdur, hani konuşuluyordu zaten. Serbest fonlara ilişkin bir düzenlemenin geleceği hep gündemdeydi. Bununla beraber zaten ilk adımı atılmış oldu.
1: Peki konvansiyonel olarak, umarız ki daha düzgün piyasa dinamikleriyle konuşacağımız zamanlar olur. Teknik ya da temel bakarız. Hem FED hem bizim Merkez Bankamız, onunla ilgili ajandamız var. Yılın ikinci yarısına giriyoruz. Para politikaları ister istemez tüm varlık sınıfları ekseninde, dünyada da bizim ulusal kendi göstergelerimizde de rol oynuyor. Makroya da baktığınızda nasıl bir ilk yarı bitiriyoruz, nasıl bir ikinci yarıya gireceğiz?
0: Açıkçası yani başladığımızda geldiğimiz nokta şu anda çok farklı. Yani yılın ilk iki ayında şunu diyorduk. Geçen senenin tamamını ilk iki ayda gerçekleştirdik, yaptık diye konuşuyorduk kendi aramızda. Ve yıla başlarken de temel senaryo şuydu. 3 aşağı 5 yukarı varlık yönetim şirketlerinde. İkinci yarıyla beraber yani Türkiye'nin bir seçim şeyine gireceği, yani 2027 hani şu anda genel konuşulan şey o. Sanayinin biraz daha öne çıkacağı bir tabloydu. Hisse senedi ağırlığının ona göre arttırılacağı bir şey vardı. Bir senaryo vardı. Kafamızdaki en azından şey buydu. Oyun planı buydu. Ama Mart'la beraber her şey ters yüz oldu. İlk önce onu söylemek gerekiyor. Tabii bu aynı zamanda sonuçta petrol kaynaklı, petrolün yansımalarının, işte emtiadaki yansımalarının bir şeyi olarak, işte enflasyon olarak en azından gelecek, yani önümüze gelecek, o görünüyor. Ne konuşuyorduk bu sene için baktığınızda? Merkez bankalarının en azından indirim döngüsüne başlayacağına, hani genel beklenti o yöndeydi. Ama tablo şu anda tamamen tersine dönmüş vaziyette. Şimdi ECB'nin ve Bank of Japan'ın, Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı var bu hafta. 25 baz puanlık onlardan artış bekleniyor. Şeye baktığınız zaman, hani Amerika'ya baktığınız zaman, Fed'e baktığınız zaman da orada da şu anda bir aksiyon beklenmiyor ama mevcut tablo en azından cuma günkü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası yani indirim sanki rafa kaldırmış görünüyor. Aşağı yukarı bir buçuk ay önceydi, yanlış hatırlamıyorsam, daha hiç ortada şey konuşulmuyor. Yani Fed'in acaba hani arttırır mı arttırmaz mı, hep hani ya durur ya da biraz düşürür şeklinde bir şey vardı. Ama fiyatlamalara baktığınız zaman 2027'nin ilk toplantısında bir artış şeyini görmüştük aşağı yukarı bir buçuk ay önce. Şimdi bu İçeri de girmiş vaziyette. Yani artık hani 2026'da hani olabilir deniyor. Her ne kadar hani şeyin üzerinde FED Başkanı'nın üzerinde bir baskı olacağı aşikar olsa da sonuçta olur mu olur. Yani böyle bir şeyde böyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. Dolayısıyla biraz hani şey anlamında küresel merkez bankalarının duruşu anlamında gevşemeden tamamen ya beklemede kal ya da artışa dönmüş vaziyette. Bizde de durum çok farklı değil. Yani sonuçta Merkez Bankası'nın yarın kararını göreceğiz. Ne şekilde bir aksiyon olacak? Hani hep şey yapacağız. Genel beklenti sabit bırakacağı yönünde, bir değişime gitmeyeceği yönünde. Ben o şekilde düşünmüyorum. Onu ayrıca ifade edeyim ama mevcut tabloya baktığımız zaman yani murad edilenle gelinen nokta hani 16-19'du. Sonra onu işte şimdi 24 dedik, 26 üst dedik, ortası 25 dedik. Sayın Bakan bu hafta içinde şey dedi, %20'lerin ortasında bir yerde olacak dedi. Ama zaten bu petrol etkisinin enflasyona 5 puan yaklaşık olarak 5 puan bir katkısının olacağını ifade etti. Şu anda baktığımız zaman genel hani konsensüs %30'lar civarında bir enflasyon bekleniyor 2026 için. Şimdi bu tablo şeyi en azından Merkez Bankası'nın, bizim Merkez Bankamızın çok alanında kısıtlamış vaziyette. Çünkü hani biz yılı şöyle şey yapıyorduk, hani genel beklentinin aksine 19-21'ler civarındaydı. %25'lik bir enflasyon beklentimiz vardı 24-25 civarında. Politika faizinin de işte 30'lar civarında, 31'ler civarında yılı tamamlayacağını düşündük. Ama şu geldiğimiz nokta itibariyle %30'luk bir enflasyon beklentimizden bahsediyoruz. Şimdi zaten şu anda politika faizi 37. Her ne kadar piyasayı %40'tan fonluyor olsa da Merkez Bankası overnight'ta aşağısı iyice sınırlandı. Yani bizim şu anda baktığınızda Merkez Bankamızın, yani inşallah yarın hani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama bir indirim şeyine gitmez. Hani öyle şey yapayım. Hani beklemiyorum öyle bir şeyi ama Merkez Bankamızın aşağıya doğru alanı kısıtlanmış vaziyette. Dolayısıyla bizim için hani yarın ben piyasa dediğim gibi şeyi bekliyor. Herhangi bir değişim beklemiyor. Mayıs ayı enflasyon rakamı o anlamda biraz rahatlatmış olabilir belki Merkez Bankası'nın. Gelen rakam en azından mevsim etkisinden arındırılmış şeye baktığınız zaman biraz düşük geldi. Hakikaten düşük geldi. Haziran ayına ilişkin ilk verilere baktığımızda da orada yaklaşık olarak 1.1'lik bir şeye işaret ediyor. Beklentiye işaret ediyor. Ayın sonunda tekrar değerlendiririz onu ama şu tablo, şu görünen tablo Merkez Bankası'nın dediğim gibi çok şey olmadığını söylüyor. Ha, burada sıkıntı ne? Belki onu da konuşmak lazım. Şimdi bir kere bant uygulamasıyla, en azından fonlama ile ilgili olarak borç alırken, borç verirken ve piyasayı fonlarken kendine bir alan tanımıştı. Elinde ciddi bir opsiyon vardı Merkez Bankası'nın. Ne yaptı bunu? Bu şeyle beraber, yaşanan süreçle beraber aşağıyı 1,5 puan daralttı öncelikli olarak. Yukarıda da 3 puanlık yani 40'tan şeyi piyasayı fonlamaya başladı overnight'ta. Şimdi bizim şeyimiz şu anda politika faizimiz 37 evet ama yani biz 3 aydır 40'tan şey yapıyoruz. Yani dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın bu süreçli en azından şu noktada, çünkü hala savaş konusunda belirsizlik var her gün. Yani şu anda işte petrolü konuştuk. Işte, yani. Yukarı gitti.
1: 5 dakika
0: yani.
1: İçinde.
0: Evet, 5 dakika içinde bambaşka bir şeyi konuşuyor oluruz belki. Sonuçta elindeki bu opsiyonu kullanmasını gerek, yani kullanması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü o 3 puanlık bant Merkez Bankası'nı rahatlatıyordu. En azından bu tür şoklara karşı geçici bir alan yaratıyordu. Şimdi Merkez Bankası o opsiyonunu elinden kaybetmiş oldu ya da kullanmak istemiyor. Şu anda öyle bir tercih yok açıkçası. Evet. Şimdi şöyle bakalım. 37 yani 40'a yükseltmeyi, 40'la haftalık fonlamakla 40'la overnight fonlamak arasında fark var. Yani aslında 40'a yükselttiği zaman ve haftalık fonladığı zaman mevcut duruma göre aslında bir yıllık birleşikte şey yapıyorsunuz. Biraz aşağı da gelmiş oluyorsunuz. Artı elinize dediğim gibi o opsiyonu da almış oluyorsunuz. Yani bu kriz anında kullanabileceğiniz bir opsiyonu da almış oluyorsunuz. Hani öyle yapması gerektiğini düşünürüm ama hani yapmayacak muhtemelen. Merkez Bankası öyle bir aksiyon almayacak.
1: Bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza, ayaklarınıza sağlık, kıymetli yorumlarınız için. Gidiyoruz şimdi. Bu markette Avrupa piyasaları analisti Ceren Dilekçi Kösoğlu'na.
2: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.
1: Ceren, sendeyiz. Neler var notlarında?
3: Çağlar merhabalar. Bugün Avrupa borsalarındaki fiyatlamalara baktığımız zaman zaten satıcılı bir görünüm vardı sabah saatlerinden itibaren. Fakat az önce Trump'tan gelen açıklamalar sonrası piyasalarda satış biraz daha hızlandı. İran savaşı, ABD güçlerinin bir Amerikan helikopterinin düşürülmesinin ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki sahaları vurması sonrasında yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Petrol fiyatları 92 dolar seviyesine tırmandı. Brent petrolün varili. Trump son yaptığı açıklamada İran için kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar. Şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar diye konuştu. Aynı zamanda İran'a yönelik yeni saldırı

0: mesajını da paylaşmış oldu. Avrupa endekslerine baktığımız zaman Avrupa borsalarında %1'e ulaşan düşüşler var. Dün de aslında endekslerde sabah saatlerinde, öğle saatlerinde iyimser bir seyir vardı. Fakat kapanışa yakın Nasdaq endeksinde satışların hızlanmasıyla teknoloji endeks kazançlarını geri verdi. Ve teknoloji gibi endekslerde kayıpların öncülüğünde Avrupa borsaları günü kayıpla tamamlamıştı. Bugün de baktığımız zaman yine teknoloji endeksi en sert değer kaybeden endeksler sektörler arasında bulunuyor. Aynı zamanda madencilik ve sanayi mallar da en çok değer kaybeden sektörler arasında bugün Avrupa'da. Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta 2023'ten bu yana ilk faiz artışını yapması bekleniyor. Yarın gözler Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. Aynı zamanda bugün ABD'den enflasyon verisini bekliyoruz ki Fed'den de faiz artırım beklentileri piyasalarda güçleniyor. Bu belirsizliğe rağmen özellikle kısa vadeli tahvillere yönelik yatırımcı talebi oldukça güçlü seyretmekte. Küresel çapta kamu harcamalarının hızla artmasıyla birlikte hükümetler tahvil piyasalarında tarihin en yüksek borçlanma seviyelerine ulaştı. Yılın ilk yarısında devletlerin gerçekleştirdiği tahvil satışları 504 milyar dolara ulaştı ve pandemi dönemi olan 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve rekoru geride bırakmış oldu Çağlar.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
2: Evet, Trump'ın mesajları sonrası bankacılık endeksinde %2 yaşayan düşüşlerle noktayı koyalım piyasa hattına. 15-15'te akıllı parada tekrar görüşmek ümidiyle. Birazdan da Alara İş Dünyası'nda sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: hattını Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve İş Dünyası'nın nabzını tutmak üzere çok sevdiğimiz, hatta programımızda çokça gördüğümüz bir ismi tekrardan ağırlıyoruz. Bizlere TÜSİAD Eski Başkanı Haluk Dinçer eşlik ediyor. Haluk Bey merhabalar, yayınımıza
2: merhaba,
1: hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Haluk Bey, gündemimiz çok yoğun. Geçtiğimiz hafta önemli verileri aldığımız bir haftayı geride bırakmıştık. Enflasyon, imalat, PMI, sanayi tarafındaki aktarımlar ve bunun yanı sıra ihracat tarafındaki rakamları karşılamıştık. Bu hafta bakıldığında ise yarın gözler saat 14'te içerideki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında olacak. İş dünyası tabii yüksek faiz ortamını 3 yıldır geride bırakarak burada ilerlemeye ve performansını arttırmaya çalışabiliyor tabii, ama yarın için siz nasıl bir performans veya bir sözlü yönlendirme öngörüyorsunuz? Çünkü içeri tarafa bakıldığında ortak kanı faiz kararında Merkez Bankası'nın sabit tutması ve pas geçmesi. Fakat bazı yabancı bankalarsa HSBC ve BBVA gibi 300 bas puan anlık bir faiz artışı öngörüsünün raporlarında yer verdi. Peki siz hangi tarafta duruyorsunuz burada?
2: Evet, yani üçüncü yılını doldurdu bu dezenflasyon programı. Ortamı. Rasyonel politikalara dönme, ama evdeki hesap çarşıya uymadı. 3 sene önce bugünler için, bu yıl için öngörülen enflasyon seviyesi %8,5'tu. En son açıklanan rakam Mayıs ayı için 12 aylık %33'teyiz. Yani çok alakasız, evet, bir yerdeyiz, çok kötü bir yerdeyiz. Tabii nedenlerini biliyoruz, iş dünyası da biliyor. Biraz önce söyledikleriniz, piyasa burada bir değişiklik beklemiyor. İş dünyası da endişeyle izliyor olan bir tane. Yani mutlaka enflasyonda bir düşüş, faizlerde bir indirim bekleniyordu. En azından bu sene bekleniyordu, ciddi bir indirim bekleniyordu. Fakat biz sene sonunda geçen seneyi 31 ile kapadık. Şu anda 33'e ters yöne gitti yani enflasyon. Bu hele hele 28 Şubat'ta çıkan savaş sonrasında da Merkez Bankası çok ani bir kararla 2 gün içerisinde, yani cumartesi çıkan savaşa pazartesi günü bir faiz artışıyla, 3 puanlık bir faiz artışı, bir haftalık repodan gecelik fonlamaya dönerek, evet, çok hızlı bir tepki verdi. Bu tepkinin bugün itibariyle tabii bilmiyoruz, yani şu anda ateşkes oldu Nisan'da, ama 2 aydır da ateşkes yoğun, düşük yoğunluklu bir
1: savaşın 100. gününü geride bıraktık,
2: evet,
1: diye artık
2: yani
1: manşetlerimizi
2: savaş
1: atıyoruz.
2: Yani düşük yoğunluklu savaş zaman zaman İran'da ve diğer bölge ülkelerinde devam ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu aşamada Merkez Bankası'nın, bu kadar temkinli davranan bir Merkez Bankası'nın şu anda bir faizde bir değişiklik yapmasını gerekli göreceğini zannetmiyorum. Keşke görse, keşke şartlar buna uygun olsa. Tabii iş dünyası doğal olarak fiyatlarda fiyat istikrarının sağlanmasını istiyor. Evet. Enflasyonun mutlaka tek haneliğe inmesini istiyor. Maalesef orada değiliz. Dolayısıyla bir değişiklik olmayacaktır muhtemelen.
1: Şimdi 9 aylık indirim döngüsünü ara verildi küresel şoklardan kaynaklı. Tabii iş dünyası da burada bu döngünün devamını ve 2026 yılının ikinci yarı yılında bakıldığında finansman erişimde bir ucuzlama beklentisiyle birçok projeksiyonunu çizmişti ki geçtiğimiz senenin sonundan bu yana baktığımızda. Şimdi yüksek faiz ortamının 3. yılına girmiş bulunmakta iş dünyası. Peki şirketler büyüme, yatırım ve nakit pozisyonuna nasıl adım atmalı sizce bu ortamda?
2: Evet, yani enflasyon yüksek, faizler daha da yüksek ve reel faizler esasında önemli olan, nominal faiz de değil, reel faizler de yüksek. Tabii ve 3 yıldır da yüksek. Esasında 3 yıl önce verdiğiniz hedefler tutmamış durumda. Yani şirketler için doğal olarak böylesi dönemlerde nakit yönetimi son derece kritik. Evet. Likit kalmak son derece önemli. İşletme sermayesi yönetimi önemli. Ticaret alacaklarınızı dikkatli yönetmeniz lazım. Stoklarınızı dikkatli yönetmeniz lazım. Stok biriktirmemeniz lazım. Stok taşımanın maliyeti çünkü çok yüksek. Yatırımları çok dikkatli yönetmeniz lazım. Kısa vadeli vazgeçilebilir yatırımları bir taraftan ertelemeniz lazım. Bir taraftan size rekabet gücü kazandıracak bir takım yatırımları yapmanız lazım. Zor bir dönem. Yani bu 3 yıl zor bir dönem. Yani bana kalsa artık bu dakikadan itibaren esasında bunun daha hala da böyle sürüyor olması. Yani sene sonu için Merkez Bankası'nın 26, piyasanın işte 30 civarında, 29-30 civarında bir beklentisi var. Önümüzdeki senenin sonu için Merkez Bankası 15 diye tahminde bulundu. Muhtemelen, evet, ondan da daha yukarıda olacak. Ve ondan sonra seçim yılı falan var zaten. Yani bu sürdürülebilir bir yapı değil. Yani çok ciddi kan kaybı oluyor iş dünyasında. Bana göre kamu maliyesinde biraz gevşek davranarak iş dünyasına daha fazla destek olunmalıdır. Hı hı. Örneğin bu stopajlar var. Mevduattaki %17,5'luk stopajlar, evet, var. Bunu görüntüde tasarruf sahibi ödüyor gibi gözüküyor. Ama bu esasında doğal olarak ticari kredi maliyetlerine yansıyor. Tabii tüketiciye de yansıyor. Tüketici kredilerine de yansıyor. Buralarda istihdam üzerindeki vergiler bir takım azaltılabilir. Yani iş dünyasına daha fazla destek olunması gerekir. Bu biraz önce bahsettiğiniz o finansal erişim de daha zorlaşıyor şu anda. Biliyorsunuz kredilerdeki büyüme oranları da hemen bayramdan önce tavan getirildi. Büyüme evet. oranları birer puan aşağı, yarım puan, bir puan aşağı çekildi. Dolayısıyla erişim eskisinden de daha zor olacak bu arada. Yani sıkılaşma devam ediyor Merkez Bankası. Makro ihtiyati tedbirlerle, yani faiz yetmediği gibi bir de makro ihtiyati tedbirlerle daha ek bir sıkılaşmalar yapıyor. Çok zor bir dönemdir iş dünyası için. Yani ayakta kalma dönemidir yani şu anda. Günü kurtarma dönemidir, ayakta kalma dönemidir. Esasında Merkez Bankası da bir nevi idare-i maslahat, yani Osmanlıca öyle derdik. Yani günü kurtarıyoruz. İş dünyası da günü kurtarıyor. Fakat bunun sonu gözükmüyor. Yani 12 ay sonra hala siz 12 ay sonrası iş dünyasının beklentisi hala 33'lerde falan bir faiz. Enflasyon beklentisi. Evet. Oralarda. Dolayısıyla yani bekleyeceksiniz de ne olacak? Çok dolayısıyla mutlaka devlet tarafından, hazine tarafından destek olunması gerekir iş dünyasının. Bu sürdürülebilir bir programı olmaktan çıktı. Tamam, dış şoklar, iş şokları, o bu falan, ama tamam, sonuçta sizin ilk 3 sene önce verdiğiniz taahhütlerden çok ciddi sapma var. Mutlaka özel bir şeyler, farklı bir şeyler yapmanız lazım. Bunu seyrederek olmaz diye düşünüyorum ben. Ekonomi yönetiminin buna bir el atması gerekir diye düşünüyorum. Yani para politikasından vazgeçilsin demiyorum. Ama mutlaka mutlaka iş dünyasına destek olunması gerekir diye düşünüyorum.
1: İş dünyasına bir diğer destek de reskont kredi limitlerinin artırımı olmuş. Fakat kredi maliyetlerinin son zamanda bu kadar artmasıyla beraber artık birazcık da tüketicilerin değişen talebiyle karşı karşıya kaldığımızı gördük Haluk Bey. Çünkü reskont kredi limitleri artık sabah saatlerinde tükeniyor ve tahsilatlar yıl sonuna doğru buluyormuş. Yani artık bir kredi aldığınız zaman Kasım Aralık aylarına tahsilatın gelebileceği haberlerini okuyoruz. Sizce burada bu tahsilatların uzaması sipariş ve stoklara ne zamanı yansıyacak ve limitlerde bir arttırım desteği öngörüyor musunuz?
2: Evet, okuyorum. Reskont kredilerini duyuyorum da çok ciddi şikayet var.
1: Evet.
2: Yani orada da arz yetmiyor. Yani talep daha yüksek. Tabii cazip krediler bunlar. 19-20 gözüküyor ama işte önden alıyorlar. Faiz %25 gibi maliyeti var. Piyasada faizler %50'lerde dolaşırken burada %25 de kredi veriliyor. Ama ihracatçıya veriliyor. Kime veriliyor? İhracatçıya veriliyor. İhracatçıya böyle bir dönemde Türkiye'nin ihracatı patinaj çekerken, düzgün bir büyümezken, zaten dış pazarlarda ciddi zorluklar yaşanırken, içeride maliyetler, kur baskısı o derken, siz reskont kredilerinde mutlaka mutlaka biraz daha bonkör olmanız gerekiyor. Anladık, cazip ama daha bonkör olmanız gerekiyor. Yani isteyen ihracatçı yapacak insana, firmaya mutlaka mutlaka daha yüksek limitler verilmesi gerekiyor. Zannediyorum teminatlarda da belli sıkıntılar var.
1: Evet.
2: Buralara el atılması gerekir. Mutlaka el atılması gerekir.
1: Şimdi bakıldığında ihracat rakamları da geçtiğimiz hafta geldi ve Mayıs'ta tabii takvim etkisiyle beraber 6 iş gününün tatil olması sebebiyle bir düşüşte gördük. Hem ihracat hem de ithalat rakamlarında bunu takip ettik. Fakat burada ilk 5 aylık veriye bakmak her zaman daha sağlıklı. Çünkü orada takvim etkisinin daha fazla çok etkisinin olmadığını da izliyoruz. İlk 5 ayda deri tarafında hazır giyim, konfeksiyon ve otomotiv çelik tarafında bir pozitif ayrışmanın da olduğunu görmüştük. Peki bu sektörel ayrışmanın önümüzdeki dönemde devamını öngörüyor musunuz? Çünkü çok değişen bir pazarla karşı karşıya kaldık son zamanlarda. Artık rotalar değişiyor, sektörler niş alanlara doğru kaymaya devam ediyor. Burada nasıl bir ortamla karşı karşıya kalacağız sizce?
2: Yani Türkiye'nin ihracatta, global pazarda rekabet gücü azalmıştır. Buna rağmen Türkiye'nin içerisinde, yani faaliyet gösterdiği emek yoğun sektörlerde doğal olarak biraz daha zorlanıyoruz. Doğal olarak ihracatımız oralarda da azalırken daha yüksek teknolojili savunma sanayi gibi, işte daha orta yüksek teknolojili, yani otomotiv gibi, kimya gibi, işte bir takım makine gibi sektörlerde, dayanıklı tüketim, beyaz eşya gibi sektörlerde nispeten daha avantajlı baktığımız zaman, yani böyle 3-5 aylık trendler değil ama 5-10 yıllık trendlere baktığımız zaman Türkiye'nin cidden ihracat karmasında olumlu yönde. Bunu sevinmek lazım. Yani Vietnam'la, Bangladeş'le, Fas'la, onunla bunlara rekabet etmiyorsunuz da belki İtalya'yla daha fazla rekabet ediyorsunuz. %40'ların üzerinde, 44-45 gibi hatırlıyorum rakamı, bir orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere doğru bir kayış var. Dolayısıyla evet, toplamda büyümese de ihracatımız önemli bir rakam, büyümüyor. Çok küçük, 5 ayda sanıyorum %3 gibi bir rakam var. Ama karması değişiyor ve karması daha katma değerli ürünlere doğru, daha yüksek teknolojili ürünlere doğru değişiyor. Bu da sevindirici bir trend. Bu devam eder diye düşünüyorum. Zaten aksi mümkün değil. Yani şey mümkün değil, bizim düşük teknolojili ürünlerde çok uzun süreli daha bundan sonra ayakta kalabilmemiz pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla Türkiye bu sanayide dönüşüm diye bizim orta vadeli programda olan ifade esasında biraz metazori şartlar onu gerektirdiği için yerine geliyor diyebiliriz.
1: Bu dönüşüm rotalarda da gerçekleşiyor aslında. Çünkü son zamanda sizinle program öncesinde sohbetimize yer verdik. Artık daha korumacı gümrük duvarlarının olduğu rotaların değiştiği bir ticari düzenle karşı karşıya kaldığımız bir dönemden de geçiyoruz. Peki son ISO imalat PMI verisine bakıldığında Nisan'a nazaran Mayıs'a bir toparlanma, hatta eşik değere yakın bir puana geldiğimizi gördük. Bunun alt detaylarına bakıldığında Körfez'den gelen talebin çokça etkili olduğunu rakamlar bize göstermiş oldu. Peki burada Körfez talebinin kalıcı olmalı olmasını bekliyor musunuz? Ve yavaş yavaş Çin'in de agresif fiyat politikalarıyla beraber Çin'den birçok talebin bize doğru kaydığını rakamlardan görüyoruz. Burada nasıl bir pazarla karşı karşıya kalırız? Yani burada Çin'in biraz daha ötesine geçebileceğimiz bir fırsat barındırıyor mu pazarımız?
2: Yani tabii bu Körfez'de olan biten, Orta Doğu'da olan biten sadece Hürmüz'ü etkilemedi. Sadece Kızıldeniz'de etkiledi.
1: Evet.
2: Navlun fiyatlarını arttırdı. Tüm tedarik zincirlerini bozdu. Şirketlerin tedarik güvenliğini sıkıntıya soktu. Yani ürün bir fiyatlar artıyor, maliyetler artıyor. Aynı zamanda malı yani ara mamule veya ham madde ulaşamayacağınız da belli değil. Şirketler muhtemelen daha fazla temkinli çalışıyorlar. Daha yüksek stoklu çalışıyorlar ham madde ve ara mamullerde falan. Dolayısıyla bu evet, şu anda konjonktürel nedenlerde Körfez'den gelen de etkiyle PMI'lerde şaşırtıcı bir şey tabii böyle bir ortamda. Yani dünyada büyüme rakamları aşağı doğru revize edilirken Türkiye'nin ihracatında harikalar yaratılmazken sanayide zorluklar varken PMI'de böyle bir şey çıkması tabii bu malum Körfez'de olan biten dolayısıyla tedarik zincirindeki aksamaların sonucudur. Bunun kalıcı olmasını beklemek pek gerçekçi değil. Bir kısmı belki kalabilir. Bir kısmı kalabilir ama bu savaş bittiği zaman ki Temmuz Ağustos'ta ümit ediyoruz ki bitmesi bekleniyor. Olduktan sonra herhalde tekrardan biz bu pazarları veririz diye düşünüyorum. Aksi keşke öbür türlü olsa. Keşke biz cidden Körfez'de bir takım. Tabii Avrupa dışında pazarların çeşitlendirilmesi Körfez'de, Afrika'da, Orta Asya'da, orada burada çok önemlidir esasında. Ama bizim esas pazarımız yine Avrupa olmaya devam eder diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi rekabete Temmuz Ağustos'ta savaşın bitmesiyle bu pazarları verdiğimizi varsayarsak nasıl rekabet edebiliriz? Yani fiyat avantajı tarafında mı, yatırımda mı, teknolojide mi yoksa burada daha farklı bir dönüşümle mi rekabete girebiliriz?
2: Yani Çin'le bizim tabii Çin çok hem maliyet fiyat açısından hem ölçek açısından çok belli devlet destekleri açısından hem finansman maliyet açısından hem içerik ücretler açısından bütün açılardan çok önemli bir dünyanın fabrikası deniyor Çin'e.
1: Evet.
2: Zaten toplam üretimde dünya üretiminde %30'un
1: üzerinde. Nüfus çarpanı yeterli diyoruz bir noktada artık.
2: Evet yani %30'un üzerinde de bir pay almış. Türkiye'nin avantajı nedir? Türkiye'nin avantajı coğrafi konumudur. Türkiye hızlı teslimat yapabilir. Daha esnek üretim yapabilir. Tasarımda fark yaratabilir. Avrupa ile olan regülasyon uyumu, bu karbon ayak izi vesaire konularında Çin'in önüne geçebilir. Buralarda avantaj yaratabilir. Onun ötesinde Çin'de böyle baş başa bir rekabet mümkün değil. Esasında Türkiye'nin sanayi stratejisini zaten yani devlet katında bunu bu şekilde kurulması lazım. Yani Çin bir gerçeği var. Bir taraftan da Avrupa ile olan bir gümrük birliği gerçeğimiz var. Çin'le olan şeyi başa baş aynı alanlarda aynı şekilde fiyatla maliyetle ölçeklemek yapamazsınız. Mutlaka farklı bir niş alanlarda savunma sanayinde mesela Çin'in hiçbir şansı yok. Hiçbir şekilde var olma şansı yok. Kimse gidip de Çin'den drone buradan almaz. Sizden alma ihtimalleri daha yüksek. Siber güvenlik ürünlerinde almazlar. Yazılımda orada burada. Yani bazı alanlar var ki zaten Çinliler giremiyor. Bazı alanlar var ki sizin Çin orada 4 ila 6 haftada konteyneri gönderiyor şey Avrupa'ya. Siz 3-5 günde gönderiyorsunuz. Siz çok küçük siparişleri yerine getirebiliyorsunuz. Çin bunları yerine getiremeyebiliyor. Dolayısıyla böyle bir takım avantajlı alanlar, noktalar bulmak zorundadır Türkiye. Bunu yapacak bir şey
1: yok.
2: Bir
1: de tabii eksileri koymak lazım.

0: bir de tabii Avrupa ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi de işte bu Made in EU programlarıyla falan belli korumacılık duvarları da gelecektir. Yani Türkiye bir de mutlaka bu gümrük birliği modernizasyonuyla bu Avrupa Birliği olan entegrasyonu daha sıkılaştırmak bu Made in EU programında. Orada da pek fazla yol alınamıyor. Bu savaş da biraz aksattı öncelikleri. Bakışı,
1: sizinle gündemimiz hep Made in EU'du aslında.
0: Evet,
1: savaşla
0: güvenlik,
1: beraber.
0: İşte bu güvenlik savaş konuları onun önüne geçti.
1: Evet.
0: Ama herhalde bu savaş biterse Temmuz Ağustos bundan sonra tekrar gündeme gelecek. Bunları mutlaka ön planda tutmak lazım. Yani öncelikler listesinde Türkiye'nin, öncelikler listesinde ekonomi yönetiminin bu mutlaka olmak zorunda.
1: Tabii biz uzun zamandır yabancı yatırım tarafında ölçeklendirmenin çok önemli olduğunu konuşuyorduk. Şimdi siz hem Avrupa hem de Çin derken bu sabah saatleri gelen bir haberi de sizinle değerlendirmek isterim aslında. Bakıldığında Çin'in otomotiv devi BYD Türkiye'deki yatırımlarını askıya aldığını açıkladı. Yani takvime bakıldığında BYD'li başkan yardımcısı Stellan Lis burada Türkiye takvimini yatırımını takvim dışına aldığını, Macaristan'ı öncelikli hale getirdiğini açıkladı. Macaristan'da üretim yapılabileceğini, bu sene içerisinde bir faaliyetin devreye girebileceğini söyledi. Tabii bu tarafa bakıldığında Türkiye'de 2024 yılından beri beklenen bir yatırımdı. Bu süreç sizce yabancı yatırımcı nezdinde nasıl değerlendirilebilir ve bundan sonra daha ölçekli yatırımları çekebilecek bir ortama adım atabilir miyiz sizce? Nasıl okumak lazım bu tarafı?
0: Yani bir kere çok son derece üzücü, hatta şaşırtıcı bir gelişme. Yani bu arada biraz bu dedikodular da vardı bir süredir. Yani hatırlarım bir 6 ay kadar önce. Ya bu fabrika henüz biçimsiz. 2024 dedim ama o kadar hatırlamıyorum ama yani fabrikaya çivi çakılmadı diye 6 ay önce haberler yapıldığını hatırlıyorum. Dolayısıyla bunlar şimdi gerçek oldu. Üzücü, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamı açısından olumsuzdur. Bizim orta vadeli programda bu biliyorsunuz yapısal reform başlığıdır. Uzun süredir de yani benim TÜSİAD Başkanlığı döneminden beri de Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmek üzere komiteler toplanır. O yapılır, bu yapılır ama Çin'de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi bildiğim kadarıyla BYD'de. Bunun Türkiye'den vazgeçmesi, Macaristan'ı tercih etmesi. Türkiye otomotiv sanayinde çok gelişmiştir malum otomotiv sanayinde. Otomotiv yan sanayi çok önemlidir. Otomotiv yan sanayinde Türkiye çok gelişmiştir. Dolayısıyla otomotiv sanayi içinde esasında rekabetçi üretim yapılabilecek çok önemli bir ülkedir. Türkiye'nin seçilmemiş olması siyasi nedenlerle Türkiye'nin Avrupa ile olan entegrasyonunda zannediyorum Çinliler açısından belli soru işaretleri oluştu. Bu yüzden vazgeçildi. Çok ciddi de teşvikler verildi. Sizin programlarda da bu anlatılıyor.
1: Evet.
0: Ona rağmen yani o teşviklere rağmen buradan vazgeçilmesi fabrika hazırken de üzücüdür, şaşırtıcıdır. Mutlaka bir dersler çıkarmamız lazım. Bunu anlamamız lazım. Niye
1: peki
0: bizden vazgeçtiler?
1: Peki sizce Avrupa menşeli taslak kapsamına Türkiye alınmıştı fakat daha onaylanmadı. Tabii savaş gündemi de bir tık bu gündemi geri plana atmıştı. Sizinle programımızda konuştuk. Fakat Made in EU kapsamına alınmasıyla beraber bu tarafta Macaristan'ın seçilme nedenlerinden biri olabilir mi? Yatırım açısından
0: yani Made in EU konusu henüz müzakere ediliyor Avrupa bünyesinde. Komisyonun bir takım çalışmaları var.
1: Evet.
0: Konsey, parlamento, farklı ülkelerin farklı görüşleri var. Ne kadar korumacı, ne kadar kapsayıcı olunacağı konusunda farklı farklı görüşler var. Buradaki soru işaretleri bu yatırımdan vazgeçilmesinin nedeni olabilir. Bunu soruyorsunuz galiba.
1: Evet.
0: Evet olabilir. Burada bir yani bence de öyle zaten. Başka bir neden olamaz. Yani Türkiye çünkü dediğim gibi rekabetçi üretim yapılabilecek bir ülkeyken buradan vazgeçilmesi başka türlü açıklanamaz. Bizim mutlaka bu Avrupa ile entegrasyon konusuna önem vermemiz lazım.
1: Tabii şimdi ilk yarı yılı yavaş yavaş Haziran sonunda bitireceğiz. Bakıldığında tabii ikinci yarı yıl içinde ucuz finansmana erişim beklentisi geçtiğimiz seneden fiyatlar oldu. Fakat küresel şoklar, iş taraftaki gündemlerle beraber bunun ötelendiği bir ikinci yarı yıla girmeyi planlıyoruz. Peki sizde böyle bir öteleme var mı? Yani ucuz finansmana erişim tarafı artık önümüzdeki seneye mi kaldı sizce?
0: Ne kaldı? Maalesef kaldı. Yani ucuz finansmana erişim kaldı. Çünkü enflasyon yukarıda. Türk lirasına olan güven henüz istenen seviyede değil. Esasında dolarizasyon tarafında Merkez Bankası kendini rahatsız ediyor ama rezervler tarafında o kadar iyi durumda değiliz. Sene başında bir ara 200-210-220 milyar dolara yaklaştık. Şu sıralar 150-160 milyar dolar seviyesinde 60 milyar dolar kadar kaybımız var. Net swap hariçte bakarsanız 50 küsur milyar dolar kayıp var. Dolayısıyla yani bu sıkı para politikasından vazgeçilmesi pek mümkün gözükmüyor 12 ayda. Enflasyon da bu sene sonu itibariyle geçen senenin sonuna göre çok önemli bir yol kat etmemiz de pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla finansal erişime de biraz önce söylediğim gibi bayramdan önce belli tavanlar getirildi. Yani ek sıkılaştırmalar yapıldı. Çok ciddi sıkılaştırma yapıldı. Yani enflasyonda düşüş olmamasına rağmen sıkılaştırma yapıldı. Dolayısıyla bu dakikadan itibaren finansman maliyetlerinde bir düşüş ancak ve ancak benim biraz önce söylediğim gibi devletin gelir vergisinden aldığı stopajları, o mevduattan, fonlardan aldığı stopajlardan falan vazgeçmesiyle ki bence mutlaka yapmalıdır bunu. Ki orada ciddi, ciddi bir stopaj var. Yani %40 dediğiniz zaman mevduat yani 7 puan orada şey veriyorsunuz %17,5'tan

0: bir stopaj ödüyorsunuz. Dolayısıyla 7-8 puan bunun düşme ihtimali, imkanı var. Hepsi olmasa da bile yarısı düşebilir. Aksi takdirde Türkiye'de finansmana erişim de kolaylaşmaz. Maliyetler de düşmez. Düşecek bir durum yok. Yani biz bu seneyi 30 gibi bir şey kapatacağız yine. Yani siz 12 ay sonra da belki 25 olacaksınız. Yani ne zaman ne düşecek? Yani nasıl olacak bu iş?
1: Beklentiler arasında bir yükselme hane halkı tarafında Merkez Bankası raporlarında görüyoruz Haluk Bey. Aslında ikinci enflasyon raporu sunumuna bakıldığında yıl sonu için %26'lık bir enflasyon tahmini, ara beklenti, ara hedefse %24'te yükseltilmiş durumdaydı. Şimdi bu Mayıs ayında gelen beklenti üzerine enflasyonun devamıyla beraber sizce yeni bir yıl sonu revizasyonuyla karşı karşıya kalır mıyız?
0: Yok, Merkez Bankası artık bu dakikadan sonra hedef medef değiştirmez. Yani yeteri kadar zıplattı zaten, %16-24 yaptı.
1: Evet.
0: Bu da enteresan olan şudur. 26'yı tahmin verdi sene sonu için ama aralık veremedi.
1: Yani aralık 26
0: normalde işte 3 puan 5 puan ama artı eksik bir şey verirdi. Bu sefer aralık o kadar büyük belirsizlik içerisindeyiz ki, yani bu savaşın ne kadar süreceği, dosajı olsun busu ve normalleşmenin de nasıl, hangi şekillerde.
1: Evet.
0: Çünkü sadece savaşın bitmesi yetmiyor. Yani bu tedarik zincirindeki aksamaların da düzelmesi gerekiyor. Rafinerilerin, doğalgaz üretim merkezlerinin vesaire, bunların da ciddi tahribat aldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu normalleşmenin kaç ay süreceği, kimine göre 6 ay, kimine göre 12 ay. Ama bir yıl sonrasına baktığınız zaman, bakın çok enteresan. Biz biliyorsunuz ki 2025'te ortalama petrol fiyatı dünyada, Brent petrol konuştu, 69 dolardı.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sene için 60 dolarlar falan konuşuluyordu bu savaştan
1: evet,
0: önce.
1: Evet, birinci enflasyon raporu sunumunda 60 dolara doğru bir beklentinin indiğini görmüştük.
0: 60 dolar bizim için, evet, programa o şey o şekilde. Şimdi 90'lardayız.
1: Evet.
0: Tabii Nisan, Mayıs, Mart, Nisan 120 dolarların üzerine geldi. Şimdiler 90'ın üzerinde. Piyasa Temmuz, Ağustos'ta savaşın son ermesini fiyatlıyor. Fakat sene sonunda petrolü hala 88 dolarda. 12 ay sonrasında 81 dolarda görüyor. Yani normalleşme kolay olmayacak, zor olacak. Dolayısıyla finansmana erişim, finansman maliyetleri kolay kolay düzelmeyecek diye düşünüyorum maalesef. Dolayısıyla devletin mutlaka el atması lazım.
1: Ve zaman da alacağını söylemlerinizden anlıyorum Haluk Bey.
0: Zaman olacak, evet, evet. Mutlaka öyle olacak.
1: TÜSİAD eski başkanı Haluk Dinçer, çok teşekkürler değerli katkınız için ve size kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu akıllı parayla karşınızda olacak. Bence bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu biraz önce saat 2'den itibaren Trump'ın yine bölgemizdeki çatışma ortamına ilişkin ortaya atmış olduğu bir nevi etkiyi bir miktar daha piyasaların üzerinde derinleşen vaziyette izler durumdayız. Hemen dünya haritamıza bakalım. Zaten hali hazırda bizim doğumuzda günün başlangıcından itibaren sonuçları olarak gördüğümüz ve an itibariyle dünyanın şöyle doğusuna da baktığınızda gerçi bir miktar daha Avustralya ve kuzeyinde yeşil renkler hakim ama burayı silsile olarak devam ettiren Avrupa endeksleri izler vaziyetteyiz. DAX'ta %1'e kadar yaklaştı artık düşüşler. Kakaran ve FTSE'de de %0,50'ler civarında düşüşler var. Biz Borsa İstanbul'u 13.700'e yakın seyrediyorduk. Şu an bir miktar altındayız. Yine %0,40'lar civarında düşüşle ama %1'in üzerinde düşen ekranda gördüğümde sayabildiğim Polonya'yı görüyorum, Avusturya'yı görüyorum, Macaristan'ı görüyorum ve Yunanistan'ı görüyorum. Bununla beraber kuzeyde de özellikle Norveç borsası ve Finlandiya borsasında %1'in üzerinde düştüğünü izliyoruz. ABD vadelerine bakalım. Hazır burada 21'in de üzerine giren, hatta 22'lere gelen Trump konuştuktan sonra VIX endişe indeksiyle beraber son dakikada geldi yine ABD-İran görüşmeleri. Hala devam ediyor şeklinde Fox News'den ve burada da görebileceğiniz üzere vadelilerde ABD'de %1,5'un üzerinde düşen bir Nasdaq ve %1'lere düşüşü yaklaşan S&P 500 görüyoruz. Dow Jones bir miktar daha az düşmüş vaziyette ama etki özellikle altını tekrar çizelim. 20'lerde idi saat 14'teki yayınımıza başladığımızda VIX Endişe Endeksi 22'ye kadar geldi. Hepi topu 1 saat 15 dakikalık süreç içerisinde Trump'ın cümlelerinden sonra. Baktığımızda bankacılık endeksinde yine alaradan önceki kuşakta söylediğimizde %2'nin üzerine geldi demiştik düşüş. Bir miktar daha altının da olsa da burada %2'lere yakın bankacılığı düşüşte sınavı takip ediyor. %0,90'larla ulaştırma BIST 100 ve BIST 30'da yine düşüşler hakim. En az yara alan özellikle BIST 30 %0,15'ler 20'ler civarında. Dolar TL'de 46.13'ün üzerindeyiz. Euro TL'de 53.30'lara çok kısa bir mesafemiz var. Bununla beraber Euro Dolar'da 1.15'i izlemeyi sürdürüyoruz. Bilhassa sterlin dolara ve bugün özellikle TL bazlı olarak sterlin TL'ye de bakmak isterim. Şu anda ekranda görüyorsunuz 1.33-1.34 bandında sterlin dolar ve sterlin Türk lirasında da artık 61,80'lere geldik. Bir müddettir bahsetmiyorduk. Bugün de not düşmüş olalım. CDS'imiz 241'in üzerinde hatta 242'ye geldi. Son dakikalar devam ediyor. ABD-İran görüşmeleri hala devam ediyor. Trump anlaşmaya varmak için baskı uygulamaya devam edecek şeklinde Fox News'dan. Türkiye'nin gösterge tahvilleri ekranda şu an. Bakıldığında 2 yıllıklarda %43,68, 10 yıllıklarda %34,79 seviyesi karşımızda. Brent'te 93 dolara döndük, tekrar bir miktar daha altına işaret ediyordu. Zaten negatiften pozitife geçti petroldeki görünüm. WTI'da da 90 doların üzerine geri döndük. Şu anda %2 yukarı yönde günlük değişim var. Ons altında %3'lere gidiyor. Ons gümüşle beraber aşağı yöndeki değişim 4137 dolara kadar çekildi. 63,5 doların altında bir ons gümüş var şu an. Bitcoin'de de yine 61.100 doların altına geldik. Orada da %1,70'lerle ifade edebileceğimiz bir aşağı yönde değişim olduğunun altını çizelim. Bugün ABD enflasyon verileri günü ve 10 yıllıklar geçtiğimiz hafta istihdam verileri sonrasında özellikle tahvil faizlerinde izlemiştik. %4,53 seviyesinin üzerinde 5 yıllıklar, %4,26'nın 2 yıllıklarda %4,13 seviyesinin üzerinde gösterge tahvil faizlerinde ABD'de. Spot dolar endeksi az önce 100 seviyesini gördü. Bunun da altını çizelim ve bu uzun özetin ardından bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Evet, araya baştan gittik, size özetle sunmuştuk gitmeden önce. Hemen Paribu araştırma ve raporlama birim yöneticisi Burçak Güler Ultaş'ın notlarını alalım. Ardından ABD enflasyonu verisini alıp Aslı Savranoğlu Seren ve Mark Oswald'la devam edeceğiz. Ve hemen gidiyoruz Burçak Güler Ultaş'a. Burçak hoş geldin, neler var notlarında?
5: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün gündeme yapay zekada halka arz haberleriyle başlamak istiyorum. Pazartesi günü OpenAI planlanan halka arzı için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gizli bir kayıt beyanı sunulduğunu duyurdu. Hisse sayısı, fiyat aralığı veya fon toplama hedefi henüz açıklanmadı. Şirket Mart 2026'da Silikon Vadisi tarihinin en büyük yatırım turunu tamamlayarak 122 milyar dolar yatırım almış ve değerlemesini 852 milyar dolara yükseltmişti. OpenAI'nin başvurusu Anthropic'in kendi gizli kayıt dosyasını sunmasından yaklaşık bir hafta sonra geldi. Anthropic'te 65 milyar dolar fon topladığı ve şirketin değerlemesini 965 milyar dolara taşıdığı yatırım turundan yalnızca birkaç hafta sonra halka arz başvurusunda bulunmuştu. Tüm bunlardan bahsetmişken yaklaşan SpaceX halka arzından bahsetmeden geçmek olmaz. Elon Musk'ın uzay ve havacılık devi SpaceX, finans tarihinin en büyük halka arzlarından birine hazırlanıyor. SpaceX'in birleştirilmiş halka arzı şirketin Starlink faaliyetlerinin yanı sıra yapay zeka şirketi xAI ve sosyal medya platformu X'i de kapsıyor. Şirket 12 Haziran'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak. Halka arzda sabit fiyat hisse başına 135 dolar olarak belirlendi. Bugün itibariyle kurumsal yatırımcılar için SpaceX talep toplaması sona eriyor. Gelen açıklamalar talebin mevcut hisse miktarının iki katı olduğu yönünde. Yani şirket halka arzdan 75 milyar dolar toplamayı hedeflerken gelen talep 150 milyar dolara ulaştı. Şirketin toplam değeri ise yaklaşık 555 milyon hisse üzerinden 1.8 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bir diğer haberimiz tokenize hisse senetleriyle ilgili. En büyük 4. gerçek dünya varlıkları kategorisi olan tokenize hisse senetlerinin piyasa değeri yılın başından bu yana 2.23 milyar dolardan 5.5 milyar dolara yükseldi. Bu 6 ayda yaklaşık %147'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu büyüme geleneksel piyasadaki talebe tokenize hisse senetleriyle karşılık vermenin ve aynı zamanda halka arz öncesi dönemde hisse senetlerine erken erişim imkanının da bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a 15-27 ve kabaca 2-2,5 dakika vardır diye tahmin ediyorum. Saniyeleri de göz önüne alacak olursak yanında da Bloomberg KT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren var. Aslı, geçen hafta oturduk, istihdam verilerini karşıladık. Ortalık karıştı. Bugün öyle bir şey bekliyor musun?
6: Evet, yok, hayır, herhalde bu kadar çok sert bir şey olmaz
4: evet,
6: diye düşünüyorum.
4: Evet, sonra boşverdi.
6: Vazgeçtim. Yani şöyle, yani biz zaten yukarı yönlü bir trend bekliyoruz. Mayıs enflasyonu olmasa da, yani Mayıs enflasyonunun daha devamının da gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla çok da şaşırtıcı bir veri gelmeyebilir, onu demek istiyorum. Sonuçta şaşırtıcı olan düşük gelmesi olabilir diyeyim. Yukarı yönlü herhangi bir şey o kadar da şaşırtıcı olmayacak. Çünkü önümüzdeki aylarda bu trendin büyük ihtimalle devam ettiğini göreceğiz diye düşünüyorum.
4: Peki, geçtiğimiz hafta sen de burada stüdyoda benimle birlikteydin. Jane'e sormuştuk yanlış hatırlamıyorsam Rabobank'tan. Artık FED istihdam tarafındaki verilere ve gelişmeleri mi yoksa enflasyon tarafındaki verilere mi diye bakar diye sormuştuk. Bugünkü veri geçtiğimiz haftaya oranla bir miktar daha sismik hassasiyeti daha hassas bir veri diyebilir miyiz peki?
6: Evet, o anlamda öyle, çünkü geçen hafta gelen veriler istihdam tarafında oldukça aslında güçlü veriler geldi. Sonuçta belli ki istihdamla ilgili çok da birincil öncelik koymak gereken bir endişe verecek çok bir durum yok. Dolayısıyla bugün gelen enflasyon verileri bu anlamda biraz daha hassasiyet yaratacağı konusunda ben de sana katılıyorum. Çünkü bu tarafta eğer istihdamla ilgili çok acil yapılması gereken bir şey yoksa bütün aslında dikkat şu anda enflasyon ne kadar kontrolden çıktığına bakıyor olacak. Burada da belki çekirdek aslında daha fazla önem belki taşıyor. Çekirdekte çok ciddi bir artış beklenmiyor aslında bu beklentilere bakacak olursak. Asıl etki manşet enflasyonda beklenen, özellikle işte enerji tarafı diyeyim, gıda da görece daha sınırlı bir etki. Enerji tarafındaki orada artışların oldukça güçlü olması bekleniyor. Hem işte akaryakıt fiyatlarında orada gene bir artış var. Hem sadece direkt değil, aynı zamanda işte uçak bileti vesaire gibi ikincil diyeyim. Yani sonuçta enerji fiyatının direkt sepete değil ama ikincil maddeler üzerinden girişi. Bu tarafta da bir artış olması bekleniyor. Dolayısıyla belki manşet enflasyondaki artış görece göz ardı edilebilir FED açısından, ama çekirdek enflasyonda olası bir beklentilerin

0: üzerinde gelen bir rakam endişe yaratır diye düşünüyorum.
1: Evet, saniyeler kaldı bu arada. Daha önce kulağı ya da gözü bizde olmayan değerli izleyicilerimiz için hatırlatalım. ABD tahvil faizlerinde 10 yıllıkları kerteze alacakları için %4,52'nin üzerinde girmiştik bu parkura. %0,5 aylık rakam şu anda Bloomberg HT izleyenlerinin ekranda görebileceği üzere karşımıza gelen terminal yine belki de terminalin kabahati yok, bizim internet hızımızdan olabilir. O kadar Türkiye'de internetle ilgili herkes tanıtımını, reklamını yapıyor ama evlerimizde de zaten aynı beklentiyi yaşıyoruz. Televizyondan okumaya devam edeyim ben. Yıllık %4,2 de yıllık artış var. Beklentiye paralel Aslı'nın söylediği gibi. Ben yine tedbirli davrandım başka bir yerden gol yemeyelim diye. Zaten Trump'ın cümleleri sonrası bir miktar daha fazla satış baskısı da yüzdesel değişimlerde gördüğümüz o görünüm hemen ABD vadelerinde de satış baskısının biraz hafiflemesiyle yön bulmuş oldu. Nasdaq'ta %1'in üzerindeydik, 1,5'lara yakındık. %1'in altına geldi düşüş. Çekirdek'te de Aslı Savranoğlu Seren biraz önce işaret etti. Çok büyük bir sıkıntı beklenmiyor diye. Burada beklentinin altında aylık görüyorum ben Aslı. Yıllıkta da %2,9 beklentilere paralel, ne diyorsun?
0: Yani evet, yıllık belki burada bakılacak. Sonuçta beklentiye paralel geldi. Aylık yani 0,3 beklenirken 0,2, ama oradaki küsüratları bir kenara bırakacak olursak %2,9 beklendiği gibi bir yükseliş var. Şimdi oraya geri dönüp bakacak olursak çekirdek enflasyonda aslında yani bir önceki ay 2,8'di. 2,8'den 2,9'a yükseliyor. Aslında küçük bir yükseliş. Orada en düşük gördüğümüzde Ocak ayında %2,5 görmüştük. Aslında daha önce geriye dönüp baktığımızda bu Eylül 2025'ten beri, ki o zaman %3'tü yıllık çekirdek enflasyon, en yüksek çekirdek enflasyon seviyesi diyebiliriz. Yani Eylül 2025'ten beri gördüğümüz en yüksek çekirdek enflasyon seviyesi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman aslında çok da hızlı bir kötüleşme yok çekirdek enflasyon tarafında. Ama manşet enflasyona baktığımız zaman burada 4,1'den 4,2'ye geldik. Bu da Nisan 2023'ten beri aslında en yüksek manşet seviyesini gösteriyor. Nisan 2023'te enflasyon %4,9'a kadar yüksek bir seviyede idi. Dolayısıyla buradan baktığımızda manşet taraftaki artışlar biraz daha hızlı olduğunu söylemek mümkün.
1: Zaten terminalde de genel aslı baktığımda gördüğüm, özellikle analist yorumlarında genel rakamlarla ilgili şu an için çok da göze çarpan bir olumsuzluk olmadığı, ki zaten söyledik biraz önce sözlü olarak da beklentilere paralel, hatta altında olan saatlik ortalama kazançlarda beklenti altı bir veri gördüm. Ama şöyle de bir mevhum var. 10 yıllıklar ilk önce bir geriler gibi oldu diğer tahvil faizleri de. Şu an ekranda duruyor mesela. %4,53'ün üzerine attı. 2 ve 5 yıllıklarda da keza aşağıya döndürdükten sonra tekrar mesela 2 yıllıklar %4,13'lere doğru ilerledi. Her ne kadar borsa tarafında vadeliler bir miktar daha kayıplarını halen de silmeye devam ediyorlar. Bu belki de şu algıdan kaynaklanıyor diyebilir miyiz? Ya bu faizler bir müddet yüksek kalacak. Enflasyon da bunun zaten en temel motoru. Tamam, beklentilere paralel bir veri karşıladık ama ikinci yarıda ya da ardıl bir takım adımlarda bizi sorunlar bekliyor algısı mı?
0: Evet, sonuçta çünkü buradaki artış şu anda bitmiş durumda değil. Aslında öncü göstergelere bakacak olursak, konuşuyoruz bunu birkaç haftadır. Burada %5'lere doğru gidebilen, önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle devam edecek bir manşet enflasyondan bahsediyoruz. Altına bakmak lazım ama sonuçta şu ayrım da çok varmış gibi gözüküyor. Özellikle işte metal fiyatlarının tetiklediği bazı alt kategorilerdeki artışların devam ettiğini biliyoruz. Ya da işte çip sorunuyla ilgili bazı kategorilerdeki artışların, işte özellikle bilgisayar, işte telefon vesaire gibi IT ürünlerinde de artışların devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu taraftaki baskı aslında biraz daha önümüzdeki dönemde devam edecek gibi. Yani biraz enerji fiyatlarıyla başlayıp enerji fiyatlarından bağımsızlaşan başka faktörler de buraya giriyor. Özellikle o yüzden gıdayı belki, gıda diyorum, özür diliyorum, mal ve hizmet diye belki biraz da ayrıştırmak lazım. şu anda gördüğümüz asıl olarak Türkiye'de de olduğu gibi belki, ya doğrusu Türkiye'de olduğu gibi demeyeyim çünkü bizde başka faktörler var. Dünyada aslında gıda mal fiyatlarının tetiklediği bir ilk önce

0: bir enflasyon artışı görüyoruz. Hizmet tarafı bu anlamda biraz daha sonradan gelecek. Bir, ikinci etkiler sebebiyle. İki de sonuçta evet yani işsizlik tarafında ve ekonomik aktivite tarafında şu anda çok ciddi bir sıkıntı görmüyoruz ama yine de bir yavaşlama, bu belirsizliğin getirdiği bir iç talep yavaşlaması az da olsa konuştuğumuz bir şey. Dolayısıyla buradaki hizmet tarafındaki geçişkenliği biraz sınırladığını söylemek mümkün. Dolayısıyla şu anda ilk etapta gördüğümüz aslında mallar üzerinden gelen bir enflasyon baskısı diyebilirim.
1: Evet, Aslı Sarıdan Oğuzhan'ı verilerle baş başa bırakalım birkaç dakika. Gidelim şimdi ADM ISI baş ekonomist ve küresel stratejist Mark Oswald'a, Aslı'ya da döneceğiz. Hi Mark, the numbers overall look
2: Mark,
1: line
2: merhaba.
1: In line with
2: beklenen veri so, geldi ve beklentilere paralel geldi. Şimdi hal böyleyken piyasalar acaba tam olarak neye odaklanıyor? Yani FED tarafında bir problem beklentisi var mı? Özellikle önceki haftayı da tabii burada hatırlatarak soruyorum ve aynı şekilde kısa vadeli piyasa beklentilerini ve reaksiyonlarını nasıl öngörmeli? Evet, reaksiyona baktığımızda arada kalmış gibi, yani çok da iyi huylu olmayan bir tüfe ama beklenen şekilde bir veri aldık. Tabii özellikle çekirdek enflasyona baktığımız zaman Nisan'a kıyasla tabii beklenen şekilde konut sektöründen de tabii detayları böyle bekliyorduk. Şimdi tabii bu noktada Körfez'den gelecek haberler çok önemli. Buna ABD yönetimi nasıl karşılık verecek? Acaba İran'a uyguladıkları baskıyı maksimum seviyeye mi çıkaracaklar ya da farklı bir yaklaşım mı sergileyecekler? Ateşkes ve akabindeki anlaşmanın detayları nasıl şekillenecek? Bunların hepsi çok çok önemli. Ve hiçbir şekilde de aceleye getirmek istemiyor gibi gözüküyorlar.
1: What are your general approach for Iran?
2: Peki Mark, bu noktada acaba İran tarafını nasıl yorumlamak lazım? Şimdi bir arz şoku yaşandı, fiyatlar artışa geçti ama önümüzdeki aylarda yine de potansiyel bir risk var mı hem Fed hem piyasa tarafında?
3: I think the Fed will see this as a green light.
2: Şimdi bu noktada Fed'i aslında beklemede kalmaya devam etmek için bir yeşil ışık olarak okuyacaktır. Tabii enerji fiyatları bir baskı oluşturuyor. Evet, ve bu tarafta bir rahatlama da yaşanmıyor. Tabii enerji fiyatındaki baskı konusunda şunu akılda tutmak lazım. Mevcut seviyelerinden %5 oynasa bile, yani düşse bile, hala daha Şubat seviyelerinden çok yukarıdayız. 70 dolarlardan şimdi 90 civarlarını görüyoruz. Baz fiyat bu oldu. Tabii bu da başlı başına bir baskı ama Fed özellikle hizmet enflasyonu tarafına bakacaktır. Buna önemsiyor ve bu tarafı daha sürdürülebilir bir yola oturtmak isteyecektir. Tabii hemen enflasyonu düşürmek için ne yapar bilemiyoruz. Ama Şahin mesajlarına devam eder, beklentilerin ötesine geçerse enflasyon o zaman harekete geçer. Tabii hazine tarafında da fiyatlamalar yapıldı diye gözlemliyoruz. Sayın Walsh da tabii biraz vakit kazanmak isteyecektir. Bu esnada da bir fikir birliğine ulaşmak isteyecektir ama bu konuda da FOMC'de bir fikir birliğinin olduğu gözükmüyor.
1: Do you think that is there a difference between
2: Mark, peki acaba bu noktada stock markets, tahvil piyasaları ve hisse senedi piyasaları arasında bir fark var mı? Yani bu savaştan sebep şoku nasıl açıklayabiliriz? Yılın ilk 6 ayında yaşananları nasıl yorumlayabiliriz? Ve hisse tarafındaki riskler tahvile kıyasla acaba yılın ikinci yarısı için daha mı yoğun?
3: Yes, I think the second half of the year what we have
2: yılın ikinci yarısı için evet. Şimdi tabii bu enflasyon konusunda şunu hatırlamak lazım ki 2022'de Fed'in hataları ve yanlış yorumlamaları olmuştu, hatırlayacaksınız. Covid'den sonra bir talep artışı yaşanıyordu. Evet, ama yine de yapısal bir enflasyon vardı. Yapay zeka tarafında bir yatırım patlaması yaşanıyordu ve buna dikkatle yaklaşmak gerekiyordu enerji ek olarak. Tabii değerli metaller vesaire.

0: vesaire tarafında da bir hareket vardı. Sadece enerjiyle de bunu sınırlamamak lazım. Ama bir yandan da yapay zekaya akan yatırımlara karşı endişeler de vardı. O zamanlardan bahsediyoruz tabii. Ciddi de bir nakit talebi vardı. Tabii biliyorsunuz bu hyperscaler'lar tarafında. Bu da akabinde bir baskı unsuruna dönüştü. Hisse senedi piyasaları genellikle aslında mevcut erişilebilir hacimden tersine dönüyordu. Ama şimdi de hızlıca bir genişleme var. Yani SpaceX tarafındaki halka arzı olsun, Google tarafı olsun, Anthropic, OpenAI'nin atacağı adımlar olsun keza. Şimdi senaryo farklı. Dolayısıyla hem bütün bunları takip etmek durumundayız, hem de aynı şekilde Orta Doğu'yu yakın takipte tutmalıyız. Mark, çok teşekkürler aktardıkların için.
1: Evet, ADM ISI Baş Ekonomist ve Küresel Stratejist Mark Oswald'ın da notlarını aldık. Piyasa tepkisine dönük olarak bilhassa yılın ilk yarısındaki ayrışmalar, buraların hassasiyeti arasındaki farklar ikinci yarıda acaba bir devir söz konusu olur mu diye. O esnada da Bloomberg KT Baş Ekonomist Aslı Savranoğlu Seren bol bol datalara baktı. Ben de ondan dinleyeceğim şimdi. Var mı dikkat çeken bir detay?
2: Yani evet, şunu söylemek mümkün herhalde. Enerji gene burada yıllık bazda baktığımız zaman, yani 3.8'den 4.2'ye giden yıllık enflasyonun altında enerjinin payının katkısının arttığını görüyoruz. Geçen ay 1.1 olan, yani 3.8 yıllık enflasyonun içinde 1.1 olan pay bu ay 1. Mayıs'ta 1.5'e yükselmiş durumda. Ama sadece bu değil, çekirdek enflasyonda da aslında bir şey var içine bakarsak, özellikle hizmet tarafında. Bir önceki ay 3.8 yıllık enflasyonun ikisi çekirdek hizmet fiyatlarından gelirken şimdi bu 2.1'e yükselmiş durumda. Sonuçta burada da bir katkısını arttığını söylemek mümkün. Yani sadece şey gibi bakmamak lazım. Evet, yani çekirdek enflasyon beklentinin altında geldi ama aslına bakarsak orada bir geçişkenlik gene de yani devam ediyor diye düşünmek lazım. Ve şeye baktığımız zaman acaba Fed'in fiyatlamalarını değiştirdi mi? Çünkü ilginç bir şekilde Aralık ayında aslında bir tane faiz artışı şu anda fiyatlara girmiş gibi gözüküyor. Ve bu gelen veri de aslında bu artışı değiştirmedi. Hala daha şu anda Aralık ayında bir faiz artışı Fed'den bekleniyor. Bu aslında bence çok enteresan gerçekten. Yani çünkü şeyi biliyoruz, merkez bankalarının özellikle Fed'in aslında çok da bu tür arz şoklarına tepki vermek istemeyeceği oldukça aslında kabul olmuş bir
3: tarzı.
2: Aynen. Ve de Walsh gibi hani çok daha Trump'a yakın ve faiz indirmek için hevesli olduğu düşünülen bir aslında şu anda başkan geldi. Buna rağmen piyasa Aralık ayında bir faiz artışını fiyatlıyor olması aslında çok enteresan. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden ben çok emin değilim, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü her ne kadar buradaki enflasyon baskılarını geçen hafta da konuştuk. Devam edeceğini ve aslında görece olarak enflasyonun daha yüksek olduğu bir dünyada yaşayacağımızı öngörmekle birlikte buradaki Fed'in bakış açısının biraz daha farklılaşacağı görüşü bende nedense hakim. Burada da özellikle Walsh'un sadece bu işte çekirdek enflasyonda değil, işte budanmış enflasyon vesaire gibi alternatif enflasyonlara da baktığını biliyoruz. Dolayısıyla budanmış enflasyon deyince işte özellikle bu enerjiyi dışarıda bırakıyor aslında. Çünkü en yüksek artan ve en düşük artan kalemleri dışarıda çıkartıp ortaya odaklandığınız bir gösterge bu. Dolayısıyla biraz da şunu da biliyoruz. Özellikle IT, işte yapay zeka konusundaki yatırımların bir verimlilik artışı getireceğini düşünen ve bunun da aslında bu enflasyon baskıları uzun vadede sınırlayacağını düşünen bir de şey var. Dolayısıyla bu her ne kadar enflasyon yukarıya doğru gidiyor olsa da Aralık ayındaki bu faiz artışı beklentisi gerçek olacak mı? Gerçekten fiyatlamalar gerçeğe dönecek mi? Bu bende biraz soru işareti.
1: Yani ben de senin gibi düşünüyorum şu açıdan. Mesela şöyle bir, bizim ülkemiz dışında bile dünyada son zamanlarda olanlara bakıldığında, illa böyle salgın gibi çok olağanüstü şeyler de düşünmelerine gerek yok. İşte hukuki olsun, iktisadi olsun, politik olsun vesaire, her şey oluyor. Dolayısıyla o yeni döneme ayak uydurmada da geçiş noktalarından biri zamanda yolculuk açısından fayda olabilir. Evet. Bakalım göreceğiz tabii. Biz buradan bir çekincemizi söyleyelim. Sadece kendi bakış açılarımız bu. Şunu sormak istiyorum peki sana. Biz böyle gelen veriler ekseninde tabii olana bakıyoruz ama mesela burada enflasyonun içerisindeki detaylarda işte sen önceki yorumlarında da belirtmiştin. Önümüzdeki sürece dair bir takım işaretler de var. Mesela işte girdi tarafında da ya da ortaya çıkan mal ve hizmetin bizim enflasyon datasında o kadar da belirgin görmediğimiz detayları gibi. Amerika'da durum böyleyken dünyada da bundan farklı değildir herhalde.
2: Evet, yani sonuçta aslında şu anda küresel olarak baskıların arttığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bununla ilgili de oldukça öncü göstergeleri de bakmaya çalışıyoruz. Yani sadece Amerika değil, bütün şeyde gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkeler arasında aslında bu anlamda bazı farklılaşmalar da var. Belki biraz bundan bahsetmek lazım. Özellikle de yani girdi fiyatlarının çok hızlı arttığını biliyoruz ve şunu biliyoruz. Aslında girdi fiyatları ilginç bir şekilde gelişmiş ülkelerde çok daha hızlı, çok daha fazla artış etkisini görüyoruz.
1: Azıcık gelişmekte olan ülkelere. Gelişmekte olan ülkeler, gelişen ülkeler hep onlar taşıdı yükü. Biraz da onlar arttı.
2: Biraz da onlar. Ama iyi haber mi kötü haber mi bilmiyorum. Şunu görüyoruz. Her ne kadar girdi fiyatları orada daha hızlı artsa da maliyetlere, yani nihai ürün fiyatlarına geçişkenlik nasıl diye baktığımız zaman bu gelişmiş ülkelerde daha yavaş oluyor. Gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı oluyor. Bu S&P'nin bir çalışması var aslında, belki o ekrana getirebilirsek.
1: Grafik varsa hemen alalım.
2: Bir grafiği ekrana getirebilirsek orada geçmiş dönemde özellikle 2022'deki şeye baktığımız zaman, gene bir arz şokunun etkilerine baktığımız zaman şunu görmüş S&P çalışmasında. Yaklaşık imalat tarafında girdi fiyatlarının nihai ürün fiyatlarına gelişmiş ülkelerde geçişkenliği 8 ay kadar sürerken, gelişmekte olan ülkelerde bu 3 ay kadar daha hızlı bir şekilde geçiyor imalat tarafında. Hizmet tarafında da gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 5 ay, gelişmiş ülkelerde de 1,5 yıla kadar yayılabiliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuçta her ne kadar biz şu anda işte girdi fiyatlarının bütün dünyada arttığından bahsediyoruz, işte Amerika'da fiyatların artacağından ve bunun işte %5'lere gideceğinden, Avrupa'da %4'lere kadar yıllık enflasyonun gidebileceğinden bahsediyoruz. Ama sonuçta gelişmekte olan ülkelerde buradan daha hızlı bir aslında fiyatlara geçişkenlik ve enflasyona geçişkenlik var. Bunun bir kısmı törpülenmeye çalışılıyor. Bütün dünya yaptı, biz de yapıyoruz. İşte mesela Eşel Mobil Sistemi bir sistemlerle bu şokun bir kısmı absorbe edilmeye çalışılıyor ama buna rağmen fiyat geçişkenliği gelişmiş olan ülkelerde görece daha yavaşken gelişmekte olan ülkelerde biraz daha hızlı. Dolayısıyla bu da şunu getiriyor. Mesela yarın Merkez Bankası'ndan, Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı bekliyoruz. Aslında bakacak olursak Euro bölgesinde enflasyon şu anda 3.2'de. Yani 4.2 Avrupa'ya göre daha, yani Amerika'ya göre daha düşük bir enflasyondan bahsediyoruz. Ve final olarak da daha
1: Amerika'nın özür dilerim yani. Yok, rica etmek istemiyorum da enflasyon hedefi %5 mi oldu? Nasıl olsa altında seyrediyoruz diye onun rahatlığı mı var?
2: Onlar da revize ederler belki de hedeflerini. Belki de.
1: Biz ya, bu espriyi yapmasam olmazdı. Çok özür dilerim.
2: Evet, bu konuda hala daha enflasyon hedeflerine ve oradaki %2'ye sadık kalan sanki Avrupa'nın bakış açısı hala daha çok ortodoks olmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. Şimdi bizde de buradan geri dönersem aslında gelişmekte olan ülkelerde de biraz daha bu, hem bu enflasyon beklentilerini törpülemek için, evet, hem de bu geçişkenlik çok daha hızlı olduğu için gelişmekte olan ülkelerde buradaki algıyı yönetmek için merkez bankalarının çok daha hızlı aksiyon alması, biraz daha önden aslında adım atması ve o beklentileri ve özellikle de aslında ücret artışlarını, burada çok kritik olan şey ücret artışları, belki de onu söylemek lazım. Evet. Şimdiye kadar görmedik ücret artışları ile ilgili bir şey, çünkü çok yeni geliyor bu süreç. Hı hı. Ama önümüzdeki dönem ücret artışları burada çok önemli olacak. ve buradaki baskıyı öne yani törpülemek için merkez bankalarının da daha önden hızlı davranması söz konusu.
1: Bu önemli mesajda da noktayı koyalım. Mert kızıyor bana, bitirmen lazım artık diye. 16'da da finans merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg HT Radyo.

0: TRT Televizyonu'ndan ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde ilk etapta Amerika'dan gelen verileri ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri değerlendireceğiz. Beren Berk, baş ekonomist Holger Schmeling bizlerle birlikte olacak. Daha sonrasında yine özellikle son dönemin çok tartışılan konularından bir tanesiydi. BYD'nin Türkiye'de yapmayı planladığı yatırım. Bunun şu an itibariyle askıya alınmış olmasının detaylarını konuşacağız Ömer Burhanoğlu ile birlikte. Daha sonrasındaysa QNB Hazine Başkanı Yeliz Atay Arıkök bizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki sürece ilişkin özellikle borçlanma piyasasındaki tablonun nereden nereye geldiğini beraber yorumlamaya çalışacağız. Önce bir piyasalardaki rakamlar neler getiriyor ve haber başlıklarında neler var onlara bakacağız. Haber başlıklarıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Mayıs ayında aylık bazda beklentilere paralel %0.5 olurken yıllık bazda da %4.2 arttı. Ülkede çekirdek tüfe Mayıs'ta aylık %0.3'lük beklentiye karşın 0.2 artarken yıllık bazdaysa beklentilere paralel %2.9 artış kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere sürecinde uzun süre beklediğini ifade ederek bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi. Trump, Truth Social platformunda yayınladığı mesajda İran ordusu tam bir karmaşa içinde, sadece laftan ibaret, icraat yok, Orta Doğu'nun zorbası öldü, dedi. ING analistlerine göre kâr marjının daralmasına rağmen Türk lirası önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasa yatırımcılar arasında popüler bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın liradaki reel değerlenme stratejisine sadık kalacağını öngördü. Küresel elektrikli araç pazarının en büyük oyuncularından biri olan Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini askıya aldığını duyurdu. Şirket şu anda birinci önceliğinin Macaristan pazarındaki yatırımları olduğunu belirtirken, ikinci odak noktalarının Avrupa genelinde üretim yapabilecekleri ikinci bir tesis olduğunu aktardı. Küresel çapta kamu harcamalarının hızla artmasıyla birlikte hükümetler tahvil piyasalarında tarihin en yüksek borçlanma seviyelerine ulaştı. Yılın ilk yarısında devletlerin gerçekleştirdiği tahvil satışları 504 milyar dolara ulaşarak salgın dönemindeki rekoru geride bıraktı. Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Piyasalardaki verilerle devam edelim. Risk iştahı düşük. Özellikle Trump'ın yaptığı açıklamalar, Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından Amerika'nın karşı saldırıları ve şu andan sonra savaşın yeniden başlama potansiyeline dönük gerginleşen ortam piyasalar açısından negatif fiyatlanıyor. Borsa İstanbul biraz daha mutedil fiyatlıyor diğer piyasalara nazaran. Ancak özellikle bankalar tarafındaki satış endeksi aşağı çekiyor. %1,5 aşağıda şu anda bankacılık endeksi. Sınai endeksi %0.6 kadar geriliyor. Endeksin an itibariyle seviyesi 13.700'ler civarı. Dolayısıyla buralarda tutunma çabasını takip etmeye çalışıyoruz. Endekste bu arada artı taraftaysa Aselsan ve Tüpraş'ı görüyoruz. İkisi toplamda endekse 80 puan kadar artı etki üretiyor. Ancak genel anlamıyla bu ikisi olması endekste eksilerin biraz daha belirgin olacağının da altını çizmiş olalım. Kurlar cephesinde dolar TL'de 46 lira 13 kuruş, euro TL'de 53 lira 33 kuruşluk fiyatlamalar var. Sepet bazında bir tık daha yukarı kaymış olduk. Euro dolar çaprazı Amerika'daki enflasyon verisinin ardından 1.1553'ler civarında, dolar endeksi ise 99.85'ler seviyesinde. Avrupa borsaları satıcılı, biraz daha sakin satıcılı. Artıda olan endeksler de var, Milano borsası gibi, ama sınırlı %0.2'ye yaklaşıyor. Hemen hemen bu oranlarda Paris'te Kakaran endeksinde eksi de görüyoruz. Frankfurt'ta DAX endeksinde ise kayıplar %0.6'ya ulaşmış durumda. Dünkü pozitif performansların ardından Amerikan vadelileri de negatif bir başlangıca işaret ediyor. Bir ara %1,5'lara yaklaşan oranda eksi olan Amerikan vadelileri kayıpların bir kısmını şu anda telafi etmiş oldu. Nasdaq vadelileri %1'in biraz daha altında kayıpla başlangıç gösteriyor. Dow Jones S&P 500 vadelileri ise %0.5'ler civarında düşüşle başlangıç ifade ediyor bize. Diğer yandan MT

0: Piyasasına baktığımızda da gerginlik petrol fiyatlarını bir ara %2'lerin üzerinde yukarıya itmişti. Şimdi oradaki fiyatlamalar da biraz yumuşadı. 91 dolar 90 sent Brent petroldeki fiyatlama, 88 dolar 80 sent ise Amerikan tipi ham petroldeki fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Altın 100 dolar kadar aşağı kaydı. Şu anda 4153 dolar sınırına kadar gelmiş görünüyoruz altın fiyatlamasında. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra hızlıca gidelim araştırma masasına. Mehmet Özdemir orada bizleri bekliyor. Mehmet, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisini gördük. Aslında tabii son yılların en yüksek seviyesine gelmiş oldu manşet enflasyon verisi. Ancak genel anlamıyla bakıldığında alt kalemlerinde neler var ve piyasa nasıl okudu?
1: 2023'ün ortalarından bu yana geldiğimiz en yüksek yıllık veriye karşılık 4,2'ye sıçrıyor. 3,8'den yıllık enflasyon tarafı. Burada zaten özellikle tahmin edebileceğimiz üzere enerji maliyetlerinin yukarı doğru ittirdiği enflasyon tarafı enerji maliyetleriyle yukarı doğru gelmeye devam ediyor diyelim, ama biraz daha iyimser bir taraftan bakacak olursak o tarafta da çekirdeğin aylık verisi, yani gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bıraktığımız veride beklentilerin hafif altında %0,2'ler civarında artıyor. Şöyle bir özellikle mal enflasyonunun eksi olduğu aylık veride hizmetler tarafının bir miktar daha sürüklediği bir enflasyon verisini karşılıyoruz. Aylık veride de özellikle savaşın ilk ayından bu yana, daha doğrusu savaşın etkilerini gördüğümüz ilk aydan bu yana 3. ayda da bir miktar daha aylık enflasyon tarafında da gerilemenin sürdüğünü görüyoruz. Biraz daha alt kırılımlarına bakacak olursak aslında bu iyimserliğin altında ulaşım hizmetleri gibi, sağlık sigortası segmenti gibi ve yeni araç fiyatları dahil birçok fiyatın da gerilemeye devam ettiğini görüyoruz. Ama market fiyatları tarafına baktığımız zaman o tarafta da çok ılımlı bir yukarı doğru artış var. %0,1 civarında, aylık civarında artışla manşetin altında kalma, ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ve elektrik, doğalgaz gibi bir miktarda enerji hizmetleri maliyetlerine baktığımız zaman oranın da yavaşladığını görüyoruz. Benzin fiyatlarında %7 civarında bir artışı görüyoruz bu tarafta. Dolayısıyla yayının başında da aktardığım gibi enerji maliyetleriyle yukarı gelen ABD enflasyonunu bu tarafta görüyoruz. Belki de bir miktar daha parantez açmamız gereken ortalama reel kazançların ortalama saatlik ücretler tarafında yıllık bazda %0,7 civarında gerilediğini görüyoruz. Bu da 3 yılı aşkın sürenin en büyük düşüşü olarak kayda geçtiğini söyleyelim. Piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman ise ilk etapta çok sınırlı olmakla birlikte dolar endeksinde bir miktar gevşeme, ABD vadeli endekslerde dipten bir toparlanma görmüştük, ama şu anda özellikle riskli varlıklar tarafında jeopolitik haber akışlarıyla birlikte makro veri ajandası birbirine iç içe sıkışmış durumda. Trump'ın açıklamalarını fiyatlayan bir petrol var. Şu an için en azından haftaya Fed faiz kararında nasıl bir adım atacağına ilişkin özellikle bir veri sunacak bu enflasyon tarafı. Bunu yakından takip edeceğiz.
0: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Şimdi gidiyoruz Berlin'e. Berlin'de Berenberg baş ekonomisti Holger Schmieding bizleri bekliyor. Holger, thank you very much for joining us today.
2: Holger, merhaba. Bu röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Memnuniyetle. Şimdi öncelikle ABD'den gelen enflasyon verisiyle başlamak istiyorum. TÜFE'ye baktığımızda bir miktar tırmanışta gibi gözüküyor ve şu noktada artık 3 senenin en üst seviyesinde. Bu tabii hani genel bir resim ama nasıl yorumlamak gerekir? Evet, ABD'den gelen veriyle ilgili iki detay var. Şimdi enerji fiyatları enflasyonu yukarıya taşıyor. Ancak ikinci olarak bu veri beklenenden daha kötü gelen bir veri değil. Yani piyasalar içinde büyük bir baş ağrısı olmayacaktır. Bir de enerji ve gıdaya çıkarttığımız zaman yine aylık bazda korkutacak bir artış görmüyoruz. Yani henüz korkutucu bir tablo ortada yok. Peki enflasyon ve bir yandan da arz şokunu düşündüğümüzde yine fiyatlar tırmanışta, ama para politikaları ve yine böylesi gelişmelere, yani fiyat şoklarına verilen yanıtları düşündüğümüz zaman Fed gibi ya da Avrupa Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarından ne beklemeliyiz? Artık acaba biz bir faiz artışı sürecine mi girdik ya da büyük merkez bankaları etkileri görmek için biraz daha mı bekler? Şimdi bu merkez bankaları, şimdi mesela Perşembe günü kesinlikle ben bir artış bekliyorum. Bunun ön iletişimini de yaptılar ama ABD'ye dönüp bakalım. Fed muhtemelen bekleyecek, bekleyecek ve bekleyecektir. Fed faiz indirimini konuşuyordu. Daha şundan bir ay öncesine kadar indirim düşünülüyordu. ABD'deki yüksek enflasyon gibi bir resim olmadığı için şu an indirimin bir tabanı da yok. İş gücü piyasası da yine iyi bir şekilde seyrini sürdürüyor. Yani ECB...

0: şimdi düşündüğümüz zaman tabii ekonomik faaliyetler de bazı ülkelerde düşüşe geçiyor ve tabii kim ülkelerde diğerine kıyasla daha kötü bir performans gözlemleniyor. Yani olası bir faiz artışının etkilerini de düşündüğümüz zaman acaba bu yine görece kötü performans sergileyen ülkeler bu faiz artışından daha da kötü etkilenir ve artık stagflasyon dile getirilebilir mi? Bazı ülkeler zaten stagflasyonda. Yani yüksek fiyat var ve büyüme yok. Şimdi bu noktada Avrupa Merkez Bankası ile ben ayrışıyorum. Avrupa Merkez Bankası'nın odağı mevcut enflasyon durumunda ve buna göre de bu perşembe günü faiz artırmaya hazırlanıyor. Ancak zayıf ekonomi söz konusu olduğunda talebi etkiler. Burada enerjinin ağırlığı artar ve benim görüşümde uzun vadedeki enflasyon riskleri daha da kötüleşebilir ve faiz arttırırsa Avrupa Merkez Bankası yine o aşağı yönlü riskleri ve bunun ağırlığını artıracaktır ekonomi üzerinde. Çünkü finansman maliyeti artar ama enflasyon görünümüne çok bir etki etmeyebilir. Çünkü enflasyon görünümü geniş bazda daha farklı faktörlere, pek çok farklı detaya bağlı. Şimdi peki gerilim artmaya ve süre gelmeye devam ettikçe piyasalar da tepki göstermeye devam edecek. Ama şimdi fiyat şoku ve yüksek enflasyon ikilisini düşündüğümüz zaman bunun etkileri 3. 4. çeyreğe nasıl yansır ve ne gibi sonuçlar görebiliriz? Şimdi İran tarafındaki gelişmeler tabii her gün başka bir hal alıyor. Ve tabii bu taraftaki gelişmeleri ya da sonucu neye varacağını bekleyip göreceğiz. Ama ne olursa olsun şu an petrol fiyatları savaş başlamasına kıyasla yüksek. Şimdi yaz boyunca bu gerilim sürerse petrol fiyatları artabilir. Bu da tabii yıl sonuna doğru artık yakıt fiyatlarında da gaz fiyatlarında da etkisini hissettirebilir. Şimdi bu Euro bölgesinde hafif bir resesyona sebebiyet verebilir ve hafif resesyon riski aslında eğer ki Avrupa Merkez Bankası
1: over the next few months we will get a deal between Iran and the US. And the situation will improve.
0: Çok daha ciddi bir zorluk yaşayabiliriz ve belki de birden fazla defa bir faiz artışı söz konusu olabilir. Ciddi riskler söz konusu ve bir de ABD İran tarafından anlaşma çıkmazsa o zaman tabii görünüm çok daha kötüleşebilir.
2: Just would like to ask it in terms of financial stability. When we look at the stock market pricings, for example, they seem to be.
0: Şimdi bir yandan da hisseleri sormak istiyorum. Şimdi bir tarafta böyle bir risk var, bir arz şoku durumu var.
2: The mega IPOs that we see
0: ama
2: with
0: tabii mega halka arzlar da bir realite. Kind of bu tarafı nasıl yorumlamak gerekir?
2: Financial stability in an environment that monetary policies and also the
0: aynı şekilde
2: environment persists.
0: Hisseler tarafındaki gelişmeler genel olarak ekonomik görünüme nasıl? Şimdi tabii evet, bazı sektörlerde bu tarz bir öne çıkış söz konusu. Yapay zeka ciddi bir olgu ve bu tarafı da yakından takip etmek gerekiyor. Şimdi bu taraftaki gelişmeler ve ekonomiyi düşündüğümüz zaman eğer ki piyasalarda ciddi bir düzelme olsa bile ekonomilere bunun etkisi az olur. Mesela 2000'lerin başını hatırlatmak isterim. O zamanlarda da bir dotcom balonu vardı, patladı. Ama ekonomiler çok ılımlı, yani çok orta seviyede etkilendi bundan. Tabii ki umalım kötü bir şey yaşanmasın. Ama hisse senetlerinde yoğun bir düzelme olursa, o zaman bir ekonomik resesyon olmaz. Yalnızca bir diğer iniş çıkış olur belki ve büyüme bir miktar belki bundan etkilenebilir. Ama tabii hisse senetleri tarafında böyle bir şey olursa o zaman da Fed faiz indirimini ciddi ciddi konuşmaya başlayabilir. Ama mevcut olasılıkları düşünecek olursak ki senedi piyasaları tabii iniş çıkışlarını yaşayacaktır. Ama çok çarpıcı bir şekilde düşmeyecektir ve Fed de yine konumunu koruyacaktır. Yani ben bu tarafta da çok büyük riskler görmüyorum. Yani finansal bir istikrarsızlığı beraberinde getirmez. Peki gelişen ülkelere baktığımız zaman da ciddi bir ayrışma var.

0: var tabii.
1: Where do you see countries like Turkey and the monetary
0: bazı ülkeler diğerlerine kıyasla daha iyi, kimileri daha kötü. Şimdi Türkiye ve benzer ülkeleri para akışını düşündüğümüz zaman geleceği nasıl öngörmek lazım? Şimdi tabii eğer ki enerji ithalatına bağlı olmayan ülkelerden bahsediyorsak, o zaman durum görece daha iyi. Hürmüz Boğazı durumu çözülürse ABD, İran ki iki tarafta tabii biliyorsunuz bunun olması diyor. Yani meseleler çözülürse işte o noktada normale dönüşü görebiliriz. Özellikle enerji ithalatçı ülkeler, Euro bölgesi dahil, pek çok gelişen ülkeler buna dahil ve muhtemelen Türkiye de yine buna dahil olacaktır ve daha iyi bir görünüm sergileyecektir. Yani bu ülkeler aslında yereldeki ekonomik politikalara dönüp bakmadı. Yani çünkü kendi ekonomi politik politikaları enerji fiyatlarından daha önemli. Çünkü enerji fiyatları gelip geçici olabilir, kısa vadeli olabilir ama ekonomi politikaları daha etkili ve daha uzun solukludur. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Berlin'den Beren Berg ekonomisti, baş ekonomisti Olga Schmering'in sözleri böyleydi. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında ikinci bölümüne yeniden karşınızdayız.

0: Bloomberg HD televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugünün öne çıkan haberlerinden bir tanesi uzunca süredir beklenen ve aslında resmiyete kazanmasını beklediğimiz haberin gerçekleşmesi oldu. BYD'nin Türkiye'ye yapmayı planladığı otomobil yatırımının askıya alındığı ifade ediliyor. Fark Holding CEO'su ve Far Plus Yönetim Kurulu üyesi Ömer Burhanoğlu bizlerle birlikte bu konuyu değerlendirmek için. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Şimdi BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım uzunca yıllar sonra Türkiye'de yapılacak olan ilk fabrika yatırımıydı. Önemli vergi teşvikleri de sağlanmıştı bu bağlamda. Fakat şu an itibariyle bunun askıya alındığı ifade ediliyor. Yani biraz daha da Avrupa tarafına odaklanmak istediklerini söylüyor BYD cephesi. Macaristan'da bir fabrika var, orayı bütünleyecek. Avrupa içerisinde bir fabrika daha baktıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla işin başlangıcından bu noktaya gelişini nasıl değerlendirir? Sistemik olarak bundan sonrasında nereye doğru evrilebileceğini düşünürsünüz?
3: Siz de ifade ettiğiniz zaten bilinen bir şeyin resmiyete kavuşması oldu. Biz tedarikçiler olarak zaten bunu hissetmiyorduk. Yani BYD yetkilileri gelip bizden teklif alıp projelendirme sürecine girmediği için bu işin başlamadığını biliyorduk. Zaten Manisa'da da bir çivi çakılmadı. Onu da herkes biliyor. Dolayısıyla BYD aldığı vergi teşvikleriyle ciddi bir avantaj sağlayarak Türkiye'de inanılmaz bir pazar payına sahip oldu. 80 bin kadar araç sattı ve Türkiye'de özellikle ilk dönemde elektrikli araç piyasasını domine etti. Tabii buradan TOG, Tesla ciddi zararlar gördü. Yerli otomobilimiz TOG özellikle BYD'nin bu fiyat politikasından çok etkilendi. Bunlar da tabii bizim gibi tedarikçisi olduğumuz BYD olsun, Tesla olsun biz tedarikçileri de çok etkiledi. Açıkçası bu işin sonunda kazanan BYD gibi gözüküyor. Tabii her ne kadar imzalanmış bazı garanti mektupları var. Bunların nakde çevrilerek cezası alınabilir BYD'den. Ama tabii bir dolu avantajı yakalamış oldu bugüne kadar BYD. Bundan sonraki tartışma herhalde sadece bu ceza nasıl ödenecek, ödenecek mi, ne şekilde ödenecek, o şekilde devam edecek. Bunları da tabii Türk tedarik sanayisine, Türk otomotiv sanayine pek bir faydası yok. Dediğiniz gibi önemli olan Çinli üreticilerin Türkiye'de de bir fabrika açmasıydı. BYD'nin anonsundan sonra belki bu da tartışmalı olması lazım. Biliyorsunuz Şehri de burada düşünüyordu. Ama BYD en büyük olduğu için Türkiye pazarını domine edeceği için belki o da vazgeçti. Yani bundan sonraki süreçte belki de

0: rağbet anlamında başka bir davada diğer Çinliler tarafından BED açılır diye umuyorum. Zira onların da önü kapanmış oldu. Bunlar tabii hep negatif tarafı. Çünkü Türkiye son zamanlarda gerçekten yeni bir proje maalesef kazanamadı. Çoğu Avrupa'da olmayan da Fas'a gidiyor. Bunlar da bizim ciddi dezavantajlarımız. Ama ben bu konuda en sıkıntılı durumu şurada görüyorum. Daha çok konuştuğumuz, dile getirdiğimiz bir Made in Europe konusu var biliyorsunuz. Ve Made in Europe konusunda Türkiye nerede olacak daha tam belli değil. Yani şu anda bir trusted partner olarak gözüküyoruz. Ama Made in Europe çerçevesi içerisinde daha henüz net bir yerimiz yok. Yani bu hareket acaba Made in Europe'un bir parçası mı? Yani buraya gelen Çinli Avrupa'ya araç gönderemeyeceği için mi vazgeçiyor? Bu da büyük bir soru işareti benim açımdan. Dolayısıyla bence BED'yi tartışırken Made in Europe'u da yanına koyup onu da tartışmak gerekir. Ülkemizin otomotiv sanayinin geleceği açısından. Çünkü bildiğiniz üzere Macaristan'da zaten yeri vardı BED'nin. Onu büyütüyorlar. Ve onun dışında yine Geely, Chery, ondan sonra Great Wall. Bunlar Stellantis, Volkswagen'le görüşme halindeler. Onların atıl fabrikalarını devreye almak için konuşuyorlar. Yani yatırımlar genellikle Avrupa üzerinde yoğunlaştı. Fas'a giden tedarik sanayicileri var. Ciddi şekilde yatırım alıyor Fas'ta. O da Avrupa'ya çok yakın. Belki onu içeri alacaklar. Bilemiyorum Made in Europe'da. Çünkü çok sayıda tedarikçileri var Fas'ta. Biz ne olacağız? Bunu tekrar gündeme taşımak, bunun hakikaten peşinden koşmak bizim geleceğimiz açısından çok önemli. Ben bunun altını iki kere daha çizmek istiyorum.
1: Peki Ömer Bey, çok kısaca yanıtınızı rica edeceğim. Aslında Çinlilerin şu an itibariyle yapmayı planladıkları yatırımların içerisinde ikinci kez böyle bir problem oldu. Daha önce Farasis'te de problem oldu aslına bakarsak.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla hani orada da işte kendi içinde Çin'de düştüğü darboğazdan dolayı bir problem oldu. Şimdi CATL ile bir anlaşma yapılması aşamasına gelindiğine dair haber akışı görüyoruz. Fakat sonuç itibariyle buralarda biraz problem oluyor. Yani hani Çin'le yatırım temelini ve temasını oluşturmak çok kolay olmuyor gibi duruyor. Neden sizce?
0: Yani Çin tabii teknoloji olarak çok ileriye gitti. Yani otomotiv sanayinde gerçekten artık lider ülke Çin. Ve bunu da kolay kolay paylaşmak istemiyor. Yani bir yerle eğer bir anlaşma yapacaksa her anlamda kendini güvenli hissetmek istiyor her açıdan. Bir ülkeye gidecekse orada herhangi bir problemi olmayacağını, ileriye dönük ihracatla ilgili herhangi bir sıkıntısı olmayacağını garantilemek istiyor doğal olarak. Yani şu anda eli kuvvetli olan Çin olduğu için masaya koydukları şartlar hep Çin'i koruyan, Çin tarafını savunan şartlar. Gördüğünüz gibi yani biz daha gelmeden teşviğini verdik BED'ye. Çünkü BED çok kıymetliydi. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi. Dolayısıyla daha gelmeden verdiğimiz teşviğin şimdi gerçekleşmemesinin peşinden koşmak durumunda kalıyoruz. Bu da Çin'in ne kadar kuvvetli olduğunu, masaya oturduğu zaman elinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Onunla anlaşmak için çok iyi şartlar sunmak lazım. Aynı seviyede oyunu oynayabilmek lazım. O açıdan tabii Türkiye olarak şu anda onu gerçekleştiremediğimizi görüyoruz maalesef.
1: Ömer Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
0: Rica
1: katıldığınız
0: ederim.
1: ve sorularımızı yanıtladığınız için. Kısa bir aramız var. Aranın ardından QNB Hazine Yönetici Direktörü Yeliz Atay Arıkök'le birlikte son bölümde karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
2: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde biraz borçlanma piyasası üzerine, borçlanma maliyetleri üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. QNB Hazine Yönetici Direktörü Yeliz Atay Arıkök bizlerle birlikte. Yeliz, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Şimdi aslında tabii son dönemde yaşanan gelişmeler, iç siyaset riski var, yurt dışında olup bitenler var derken genel anlamıyla bütün dünyada borçlanma maliyetlerinin bir miktar yukarı kaydığı, Amerikan tahvil faizlerinin 4,5'ların üzerine 4,60'lara doğru 10 yıllıklarının gittiği, uzun vadelerde daha da zorlanıldığı bir atmosfer getiriyor beraberinde. Dolayısıyla aslında dünyada para bulmak kolay mı değil mi, biraz bunun üzerine konuşmakta fayda var. Önce istersen biraz bu yatırım iklimini ve atmosferini, yükselen faiz ortamında nasıl gördüğünü sorarak başlayayım global açıdan.
3: Tamam, tabii ki. Hoş bulduk öncelikle. Şimdi gerçekten borçlanma piyasasını konuşurken içinde bulunduğumuz bu jeopolitik ortamda Türkiye'nin pozitif ayrıştığını söyleyerek başlamakta yarar var. Yani tabii ki global ortamda bir faiz artış beklentisi söz konusu. Bunu biz dolaylı olarak tabii US Treasury faizleri olarak kendi spreadimize yansımasını görüyoruz. Öte yandan tabii ki jeopolitik belirsizlikle bir CDS seviyelerinde artış var. Bu yaklaşık işte bize de sirayet etti. Yani 210'lu seviyelerden ne yaptık? 240'lı seviyelere geldik. Ama biz borçlanma piyasası olarak baktığımızda açıkçası bunu herhangi bir şekilde bir likidite sıkışıklığı ya da hani bize limitlerin kapanması, paraya ulaşamama şeklinde hiçbir şekilde görmüyoruz. Tamamen bir spread artışı olarak, bir maliyet artışı olarak bize yansımış durumda. Bunda şunu açıkça söylemek gerekirse bu daha çok böyle piyasa enstrümanlarında, yani neyi kastediyorum aslında, capital markets tarafında, bono ihraçları, sermaye piyasası ihraçları tarafında görüyoruz. Ama daha kısa vadeli işte sendikasyon piyasasına geldiğimizde, dış ticaret bazlı işlemlere geldiğimizde ya da sekürtizasyon işlemlerine geldiğimizde böyle bir fiyat artışında aslında bize çok yansımadığını görüyoruz. Aslında pozitif ayrışmaktan kastettiğim buydu. Bunu da tabii ki en temel nedeni hepimiz biliyoruz. Evet, çok böyle sıcak bir jeopolitik bölgede bulunuyoruz ama hani sıcak savaşın içinde olmamakla ve tamamen aslında o sıcak savaşın içinde olmayıp uzlaşıcı platformda olmakla biraz pozitif ayrışmış durumdayız. Neyi kastediyorum dersen, mesela bunun en net örneği herhalde şu anda içinde olduğumuz sendikasyon dönemi.
2: Biraz yani dönem olarak bütün sendikasyonların yenilenme dönemi. Aslında sizin de yapmış olduğunuz işte sendikasyon, son sendikasyon var. Oradaki maliyetler nasıl geldi?
3: Oradaki maliyetler aslında şöyle, maliyetler sendikasyon piyasasında birazcık böyle daha baştan belli oluyor. Yani Ocak ayında aslında mesela yıllık spread olarak 1.25 seviyesindeki, yani bu herhalde son 5 seviyenin en düşük seviyesi olarak belirlendi. Bizim mesela pozitif ayrıştığımız noktalardan biri o. Ocak ayında belirlenen seviyeden aslında Mayıs ayında işlemi kapattığımızda aynı seviyeden işlemi kapatabildik ve çok da rahat kapatabildik. Yani bizim yaklaşık 200 milyon dolarlık bir dönüşümüz vardı. 900 milyon dolar talep geldi. Biz 400 milyon dolar borçlandık ve gerçekten hani çok başarılı bir işlemdi. Ama bu hani sadece QNB Türkiye'ye özel mi? Hayır, değil. Bankacılık sektörüne baktığımızda mesela bu dönemde sendikasyonlar yılda iki kere oluyor. Bir ilk yarı ve ikinci yarı. İlk yarıdaki aslında geçen sene borçlandığımız rakam yaklaşık 10 milyar dolardı. Bunun bir senelik kısmı 8 milyar dolar döndü desek. Şimdiye kadarki kapatan bankalara baktığımızda ki yarısı kadar kapandı diyelim. Yaklaşık %15, %120 oranında dönme rasyoları var. Yani bütün bankalar çok rahatlıkla bu seviyelerden, yani bu jeopolitik risk öncesi ya da İran-Amerika savaşı diyelim öncesi seviyelerden çok rahatlıkla borçlanabildi. Bu en net göstergelerden bir tanesi. İkincisi, bu tip jeopolitik belirsizliklerde biliyorsun aslında bu yurt dışı ihraç piyasaları çok hızlı kapanıyor. Çünkü yani çok parçalı bir yatırımcı kitlesine ulaşma söz konusu. Onu da gözlemlemedik Türkiye özelinde. Hemen savaşın arkasında aslında son yaklaşık 15-20 gün içinde iki tane özel banka ihracı oldu. Bir tane hazine ihracı oldu. Evet, maliyetlerin açık söylemek gerekirse bir şeyden önceki, hani İran-Amerika savaşı öncesi döneme göre yaklaşık 75 basis point, %1 aralığında bir yukarı hareket ettiğini görüyoruz. Bu da normal. Bunun bir kısmı demin söylediğim gibi CDS'ten kaynaklanıyor ama tabii ki bir kısmı da aslında global piyasalarda yani enflasyonist beklentilerle faiz artışı beklentileri oluşmaya başladı biliyorsun. Amerika'da yıl sonu için faiz artışı beklentisi %70'ler oranında fiyatlanıyor. Ona bağlı olarak oradan gelen de bir faiz artışı beklentisi var. O nedenle de bir yukarı hareket gördük doğal olarak ama

0: Ama hani ben bunun çok doğal bir sonuç olduğunu düşünüyorum.
1: Geçici görüyor musun?
0: Bir kısmını geçici görüyorum açık söylemek gerekirse. Yani tabii ki bu İran-Amerika Savaşı'nın bir an önce uzlaşması ve petrol seviyesinin nereye oturduğu hepimiz için en kritik konu. Bu genel faiz seviyeleri için çok kritik konu. Bizim enflasyon hedeflememiz için çok kritik bir konu. Bütün dünya için aslında enflasyon ve faiz seviyesi ve büyüme için çok kritik konu. O nedenle ne kadar hızlı sonuçlanırsa açıkçası buradan en az zararı alarak geri hareket edeceğimizi düşünüyorum. Ama şeyi yine bir daha söylemek istiyorum. Benim beklediğimden çok net bir şekilde Türkiye bu süreçte çok pozitif ayrıştı.
1: Özellikle tabii yılın ilk 2 ayı oldukça kuvvetli bir performans gördü.
0: Evet.
1: Bütün gelişen piyasalarda
0: aynen.
1: da çok ciddi ihraçlar oldu.
0: Aynen.
1: Bizde de hem bankaların hem kamunun ciddi ihraçları gerçekleşti. Tabii oralardaki maliyetler de çok avantajlıydı. Seninle bir önceki konuşmamızda vadelerin de normalde gördüğümüz seviyelerin üzerine doğru. Yani alışık olduğumuz 2 yıllık vadelerden 3 yıllara daha ileriye hatta gitme potansiyeli üzerine konuşmuştuk. Vadeleri oralarda tutma, oralarda bulma potansiyeli nasıl buluyorsun yılın ikinci yarısı için özellikle?
0: Ben hala çok ciddi bir potansiyel görüyorum. Yani mesela sekürtizasyon tarafında hani şey bir endişeyi de açık söylemek gerekirse tam savaşın en sıcak göbeğinde olduğumuz noktada genelde sendikasyon piyasası bir yıl vadededir. Bu son 2 senede ilk biz açtık zaten o 3 yıl 2 yıl vadeleri. 2 yıl 3 yıl vadeleri yine talep gelecek mi diye çok açıkçası bir hani kendi aramızda tartıştığımız bir konuydu. Çok rahat talep gördük. Biz mesela 400 milyon doların yaklaşık yarısını 2 yıl 3 yıl vadede borçlandık. Bu aynı şekilde sekürtizasyon piyasası için de geçerli. Biz çok yakında bir de DPR sekürtizasyonu kapattık. Sekürtizasyonda da yani nokta vade 7-8 yıllardı, ortalama vade 6 yılda. Orada da açık söylemek gerekirse bizim hani şey öncesi bu jeopolitik riskler öncesi anlaştığımız spreadlerle aynı seviyelerde çok kolay işlem kapatabildik ki hani net bir şekilde söylüyorum. Yani Asya yatırımcıları dahil şu anda iştah devam ediyor. Çünkü bizim sekürtizasyon programlarımız, bankaların sekürtizasyon programlar, investment grade programlar. O yüzden aynen çok ciddi anlamda talep getiriyor. Bir de şeyi bence söylemek gerek. Yani borçlanma ihraç piyasasını konuşurken hep tabii işte böyle Eurobond'u, Tier 2'yu yani public ihraçları, sermaye piyasası ihraçları, public ihraçları konuşuyoruz. Ama Türkiye'de bir de böyle bir özel ihraç dediğimiz bir yeni bir piyasa oluşmuş durumda. Çok farklı yatırımcıları aslında Türkiye'ye çekebiliyoruz. Yani en az bu public ihraç dediğimiz Eurobond, Tier 2, AT1 ihraçları kadar özel ihraçlar yaklaşık 25 milyar dolarlık bir piyasa oldu. Orada da çok farklı bir yatırımcı portföyü ve çok uzun vadeye gelen yatırımcı portföyü de oluşmuş durumda. Yani
1: orada nerelerden geliyor talep daha çok?
0: Yani açık söylemek gerekirse ilk başta çok böyle sınırlı bir yatırımcı kitlesiyle başladı Avrupa'da. Ama şimdi yani Amerika, Avrupa, İsviçre, Afrika, Orta Doğu dahil olmak üzere yani bir çok yelpaze şeklinde yatırımcı kitlesine ulaşıyoruz ve vadeler de uzamaya başladı. Yani ilk başta 1 yıl hatta 3 aydan 1 yıla kadar giden vadeler söz konusu. Şimdi şu anda mesela 2 yıl, 3 yıl, 5 yılda vadeler oluşmaya başladı. Bu neden önemli? Ya şimdi bir public bir ihraçta tabii sizin çok kolay piyasaya satıyorsun, geri alıyorsun. Likiditesi yüksek tabii. Özel ihraçlar birazcık daha hani böyle likiditesi kısıtlı ancak ihraççıya geri satabileceğin ihraçlar. Buraya bile ilgi olması bence gerçekten önemli bir gösterge.
1: Peki bu piyasanın daha büyüme potansiyelini görüyor musun yani önümüzdeki süreçte, önümüzdeki dönemde? Çünkü oradaki yatırımcının sofistikasyonunun da yüksek olması aynı zamanda da aslında o likidite kısmı önemli. Yani vadeye kadar tutacak mısın yoksa yenileyecek misin, yenilemeyecek misin? Yani o aslında kendine getiriyi bir yerde kitlemenin yolu olarak kullandıkları bir unsur. Dolayısıyla buna ilginin çok çok ileriye gitme potansiyeli var mı? Fırsat oluşmuşken değerlendirmek mi lazım?
0: Evet, bence fırsat oluşmuşken değerlendirmek çok çok büyük bir havuz olduğunu düşünmüyorum. Ben çok ciddi rakamlara ulaştık orada çünkü 25 milyar dolar toplam bir portföyü konuşuyoruz. Burada fırsatları iyi değerlendirmek gerek bence. Bu da tamamen dediğim gibi birazcık Türkiye'nin pozitif ayrışmasından ve şu andaki getiri seviyesinin yani CDS seviyesine bağlı olarak getiri seviyesinin cazip olmasından kaynaklanan bir durum. Hani ileriye dönük biraz daha potansiyeli olabilir ama bu yatırımcı kitlesinin zamanla hani tabii ki halka açık ihraçlara kayabileceğini de düşünüyorum.
1: Eurobond fiyatlamaları tarafında bakış açın nasıl? Çünkü oralarda da aslında bayağı ciddi ihraç vardı. Geçtiğimiz yıllardan kalan da bayağı ihraç var. Şimdi bunların da yenileme dönemleri gelecek. Ağustos-Eylül'den itibaren yeniden sendikasyon yenilemeleri dönemi bir kez daha geldi.

0: başlayacak. Buraları nasıl görüyorsun?
1: Şimdi CDS seviyesinde açıkçası sendikasyon seviyesinde çok ciddi bir hareket öngörmüyorum. Şimdi sendikasyon piyasası tabii ki çok önemli bir enstrüman, sendikasyon piyasasından borçlanmak. Ama aslında bankaların toplam bu yurt dışı borçlanma portföylerine baktığımız zaman içindeki payı %10'lar civarında. Yani aslında genel olarak bir gösterge olarak önemli, çünkü aynı anda birçok banka size yatırım yapıyor, birçok banka taahhüt ediyor. Güven göstergesi olarak çok önemli. Ama portföyün içinde baktığınızda limited bir miktar. Biz zaten diğer enstrümanlardan da benzer şekillerde, benzer faizlerde çok ciddi borçlanmalar yapıyoruz. O nedenle de yani oradaki faiz seviyesinin çok ciddi anlamda değişmesini beklemiyorum. Capital Markets tarafı, hani Eurobond piyasası, tamamen aslında birazcık piyasadaki faizlerle şekillenen bir enstrüman. O yüzden de birazcık fiyat hassasiyeti çok daha fazla. Demin de anlattığı gibi sendikasyonda aynı faizden borçlanabiliyorsun. Ama tabii piyasaya yönelik bir ihraçta CDS seviyesi ve tabii ki US Treasury'lerin seviyesi çok ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Orada biraz piyasa nasıl şekillenecek onu görmek durumundayız, açık söylemek gerekirse.
0: Yani ben bir de günlük olarak mark to market etme zorunluluğu falan olduğu için ister istemez.
1: Aynen.
0: Çünkü değer senin portföy değerin üzerinde çok doğrudan etkileniyor.
1: Aynen, aynen. Bir de orada tabii çok çok böyle hani fiyat hassasiyeti olan yatırımcılara ulaştığı için tabii ki orada hani çok daha piyasaya maruz kaldığımız bir faiz seviyesi söz konusu. Ama ben ciddi anlamda burada da yukarı geldiğimizi düşünüyorum. Yani şu anda işte dediğim gibi, yani sonuçta Ocak seviyesine göre baktığımızda yaklaşık 75 basis point, bir %1 yukarıdayız. Hani bunun üzerine nasıl hareket ederiz? Açık söylemek gerekirse ya Amerika'da çok ciddi bir faiz artışı beklentisi olması gerek. Ki onun hani çok kısa vadede şekilleneceğini düşünmüyorum. Birazcık Fed'in de hani önünü görerek hareket edeceğini düşünüyorum. Birazcık açıkçası orada savaşın ne kadar hızlı biteceğini ve aslında nokta atış petrol nereye oturacak ve bunun aslında dolaylı olarak ne kadar ekonomilere etkisi olacak, onu görmemiz gerek. Ama yani fırsat olarak gören ihraççılar var. Bence bu seviye rahatsız etmiyor ihraççıları. Yani iki tane ihraç oldu, hazinemizin ihracı oldu. Bence daha da fazla ihraç gelecektir diye düşünüyorum. Çok ciddi anlamda dönüşler de var sene içinde. Yani bu seviyelere 3 aşağı 5 yukarı oturacağınızı düşünüyorum. Çok negatif bir hareket olmazsa tabii ki.
0: Peki, önemli konulardan bir tanesiyle bitireyim. Bankaların borçlanmalarında herhangi bir problem yok diyorsun. Türkiye bu anlamda diğer ülkelerle, diğer gelişen ülkelerle kıyaslandığında da avantajları nedeniyle,
1: evet,
0: pozitif ayrıştı diyorsun. İşte borçlanmalarda bir problem yok. %115, %120 ile işte yenilemeler gerçekleşiyor. Eurobond ihracının yıl içinde gelmesini düşünüyorsun vesaire. Şimdi döviz cinsi borçlanmak çok güzel. Ama nereye vereceksiniz? Dolayısıyla hani şu anda makro ihtiyati önlemler yabancı parayla kredi kullandırımını ciddi anlamda zorluyor. Sonuçta bir yerden sonra ya TL'ye dönüp TL ile bunun plasmanını yapmak lazım. Ama oralarda tıkalı. Dolayısıyla
1: evet,
0: hani kaynağı bulmakta problem olmayabilir, biraz maliyetli de olsa. Ama bunun plasmanını yapmak nasıl olacak?
1: Evet, tabii o aslında şu anda hani bankacılık sektöründeki şu anda bizim de önümüzde kara kara düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Yani tabii borçlanma enstrümanlarına ulaşıyor derken şunu ön plana çıkarmak gerek. Bunun son dönemde bir kısmının tabii ki, yani şimdi döviz mevduatı içeride çok maliyetli. Bu tamamen gerçekten sıkı para politikası çerçevesinde zorunlu karşılık maliyetlerinden kaynaklanan bir durum. O yüzden de zaten son 1,5 yıla baktığımızda bankalar birazcık hani yurt içindeki döviz mevduatından kaynaklarını yurt dışı borçlanmalara switch etti. Buradan da aslında bizim hani yurt dışı borçlanma ağırlığımız bilançolarda artmış durumda. O nedenle de bu hani bir aşırı bir ihtiyaç oldu. Ama şu anda baktığımızda biraz ileride hani büyüme ne kadar gelirse o kadar borçlanabileceğimiz bir noktaya gelmiş durumdayız. Ama mantıklı olan tabii ki hani döviz borçlanıp hani swap maliyetleri el verdiği sürece bunu TL'ye dönerek fonlama kabiliyeti yaratmak. Ama tabii ki ne kadar daha önümüzde hareket kabiliyetimiz var, ne kadar plase edebileceğiz, o biraz da para politikasıyla çizilmiş durumda ki şu anki gidişatta hani enflasyon hedeflemesine baktığımızda ve şu andaki enflasyon seviyesine baktığımızda muhtemelen sıkı para politikası, bu kredilerdeki kısıtlamalar bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum, açık söylemek gerekirse.
0: Yeliz, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın
1: için.
0: Ben
1: teşekkür ederim.
0: Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın. emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Hemen rakamlara bakacağız. Bugün öne çıkan başlıklar içerisinde elbette özellikle BYD ile ilgili

gelişmeler ön plana çıktı. Onu çok konuştuk. Zannediyorum daha da bir miktar konuşulacak. Çünkü bundan sonra ne olacak? O kadar teşvik, o kadar bekleyiş ve zaman nasıl telafi edilecek? Bütün bunları merakla izliyoruz. Öte yandan BIST 100'de %0.30'luk bir artış var bu dakikalarda. En azından burada bir miktar dalgalı bir seyir olduğundan yine bahsetmemiz gerekiyor şüphesiz. Ama overall'da baktığımızda 13.785 puan seviyesindeyiz ki aslında buraları biraz buralarda denge bulmaya çalışıyor biraz BIST 100, öyle toparlayabiliriz. Yukarıda 13.900 14.000 puan seviyesinin üzerine çıkılmadıkça da biraz daha temkinli olunmasında fayda olduğunu söyler uzmanlar, hisse senedi yatırımcıları için. Elbette dışarıda ne oluyor bitiyor kısmını da önemsiyoruz. Çünkü merkez bankalarının faiz kararlarının yoğunlaştığı bir haftaya ve günlere başladık. Yarın ECB ve içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, önümüzdeki haftada Fed'in faiz kararları gelecek. Dolayısıyla bir miktar hareketlilik onun önünden beklenebilir. Amerika'da açıklanan enflasyon verilerini de biraz sonra Elif Canseven biraz daha anlatacak ama sizler de gördünüz, yani çok büyük bir sürpriz olmamakla birlikte yine de Fed'in ne yapacağına ilişkin beklentilerde ayrışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL %0.04 yukarıdan 46.13.73'e geldik. Hafta başından bu yana adım adım 46'nın üstündeki yukarı yönlü seyirde devam ediyor. Bir miktar daha önce alışa geldiğimiz hızından da yüksek bir hızda oluyor bu adımlar. Ve dediğim gibi şu anda 46.13.75'teyiz. Euro TL'ye bakalım. Orada da %0.20'lik bir yükselişten bahsediyoruz. 53.38 71 puan seviyesinden geçiyor işlemler ve Euro Dolar paritesinde de %0.16'lık bir yükseliş var. 1.1562'deyiz. Gelsin Avrupa piyasaları, bakalım orada neler oluyor. Bugün de Frankfurt DAX endeksinin negatif ayrıştığını gözlemliyoruz. %0.40 civarında bir düşüş var. Ama Londra ve Paris'teki pozitif hareket de sadece 5'er puan civarında. Dolayısıyla çok sınırlı bir yeşilden bahsediyoruz Londra'ya ve Paris'e gelince söz. İtalya tarafında ise %0.28'lik nispeten diğerlerini outperform eden, onların üzerinde bir getiri sağlayan performans görmekteyiz. ABD borsaları. Şimdi bu taraf oldukça kritik. Çünkü hem cuma günü hem de dün yaşanan o satışlarla birlikte S&P 500'de özellikle 7400 puan seviyesinin altında bir hareketten bahsetmeye başladık. Bunun da teknik olarak biraz daha sıkıntılı bir potansiyel görünüme işaret edebileceği söyleniyor. Dolayısıyla buralar kritik S&P 500 için. %0.05 eksi de 7382'deyiz. Dow Jones'a bakıyoruz. Orası da kırmızıda, %0.34'lük bir değer kaybı var. Nasdaq tarafında ise %0.14'lük bir düşüş olduğunu söyleyelim. Peki ABD tahvilleri ne yapıyor? Buraya bir miktar satış geldi. Özellikle 10 yıllık ve 5 yıllık tahvil tarafında 10 yıllık tahvilin getirisi 4.52'nin üstüne gelir. 5 yıllık 4.24.62'ye geldi. 2 yıllık tahvilde ise minimal de olsa bir miktar alım var. 4.11.61'e düştü oradaki getirim. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı olacak. Onu da hemen paylaşıyoruz. Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde bu kez İran'la ABD arasındaki savaş ve oradaki temasların, sıcak temasların, daha doğrusu savaşın bitmediğini bize gösteren saldırıların gerçekleşmesi her iki tarafta da bir miktar yükselişe sebep oldu. Brent'te bu yükseliş %1.37'ye tekabül ediyor. $92.71'e geldik. ABD tipi ham petrolde de %2'ye yakın bir yükseliş var. Hali hazırda $90'ların altındayız. $89.94'ten geçiyor işlemler. Bitcoin'de yatay bir seyir var bu dakikalarda. $37'lık, hatta $50 civarında bir yükselişten bahsediyoruz. $62.167'dan geçiyor işlemler. Altın %2'nin üzerinde bir geri çekilmeyle 4200'ünde altına geldi. Orada $4171 görüyorum. Gümüş ise biraz daha sakin sanki.
yani bu çok görmeye alışık olmadığımız bir tablo ama daha volatil olan gümüş normalde bugün çok sakin. %0.05'lik bir geri çekilme var. Sadece 65 dolar 32 sentten geçiyor işlemler gümüşte. Tabii bütün bu hareketlilik bu dakikalara has. Önümüzdeki 1,5-2 saat boyunca birlikte olacağız. Çok şey değişebiliyor çünkü oldukça volatil piyasalardan bahsediyoruz. Nitekim VIX endeksi de 20,5'a doğru geldi. Yani orada da önemli bir yukarı yönden bahsediyoruz. Sadece bir günde %3'ün üzerinde bir yükseliş var. Şimdi çekirdek enflasyondan biraz bahsedeceğiz. Amerika'da açıklanan bu piyasalarda neler konuşuluyor, neler oluyor, neler bitiyor bunlardan bahsedeceğiz. Bunun için de araştırma masasına gidiyoruz. Şimdi araştırma analistimiz Elif Canseven hazır ve bizi bekler. Buyurun.

0: Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına aslında gelen verileri ekranlarımızdan izleyicilerimizle paylaştık şüphesiz. Ama sana da özellikle ABD enflasyonu tarafında şunu sormak istiyorum. Önemli bir piyasa hareketine yol açtı mı gelen veriler? Aylık bazda beklentinin bir tık altında olduğunu gördük çekirdek tüfenin, ama öte yandan yıllıkta da paralel. Dolayısıyla nasıl okuyor piyasa, nasıl bakıyor? Hele ki önümüzdeki hafta beklediğimiz Fed faiz kararı öncesinde neler konuşuluyor?
1: Aslında küresel piyasalar enflasyon fiyatlamasına dün başlamıştı diyebiliriz Didem. Çünkü dün özellikle Wall Street tarafında negatif kapanışlar görmüştük. Teknoloji hisselerinin ağırlıklı satışlarından söz etmiştik sabah saatlerinde. Bugün geldiğimiz noktada aslında enflasyon verisinin ne kadar beklentiye paralel gelse de 2023 Haziran ayından beri en yüksek enflasyon, aylık bazda en yüksek enflasyonu karşıladığımızı söyleyebiliriz. 4.2 seviyesiyle gıda ve enerji dışında kalan çekirdek enflasyonda ise %0.2 ile bir miktar daha beklenti 0.3 seviyesindeydi. Altında kaldığını söyleyebiliriz ki bu piyasanın olumlu karşıladığı bir haber oldu. Bir önceki yıla göre ise %2.9 artı diyebiliriz. TÜFE ayrıntılarına baktığımızda ise aslında ulaşım hizmetleri, sağlık sigortası ve yeni araç fiyatlarında düşüşler gördük. Bu biraz daha tüketici tarafını rahatlatan tarafta oldu. Fakat enerji maliyetleri zaten enflasyonun %60'ını karşıladığı için savaş başından bu yana artan enerji maliyetleriyle beraber 2023 yılından bu yana gördüğümüz en yüksek enflasyonu karşıladık diyebiliriz aylık bazda. Piyasa tepkilerine baktığımızda ise aslında dolar endeksinde bir miktar gevşeme gördük. Sınırlı bir gevşeme gördüğümüzü söyleyebilirim hemen verinin açıklanmasının arkasından. Piyasa henüz açılmadığı için Amerikan vadelerinde hafif bir toparlanma seyretmiştik enflasyon verisinin arkasından. Fakat piyasa hemen bir süre sonra kendini yine sıfırladı diyebiliriz bu noktada. Yine jeopolitik risklerin konuşulduğu, enflasyon verisinin bir miktar daha arka planda kaldığı bir güne devam ediyoruz. Yani çok ciddi, majör bir hareket görmedik piyasada enflasyon verisinin arkasından. Fakat sınırlı tepkilere yol açtığını söyleyebiliriz. Bugünün bir diğer başlığı da aslında enflasyon verisinden önce gelen Trump tarafından gelen haberlerdi. Çünkü orada da müzakere sürecinde İran'ın onları çok beklettiğini ve bunun bir bedeli olacağını söylemişti. Bunun arkasından Brent petrolünün %2'lere varan bir sıçrama görmüştük Didem gün içi. 92 dolarların üstüne çıkmıştı. Bir miktar sonra geriye aldı ama şu an yine 92 dolarlar civarında Brent petrolü izliyoruz. Altın tarafında ciddi düşüşler var. Savaş başından beri olsun aslında yıllık bazda kazançlarının tamamını sildi diyebiliriz. Gün içi performanslarını da yine küresel piyasalardaki yansımalarını da izliyor olacağız.
0: Elif Cansever, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum tüm araştırma masasına.

0: Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidiyoruz. Şimdi dönüşte ekonomist doktor Tolga Dağlaroğlu'yla sohbet ediyor olacağız. Merkez bankalarını, piyasaları ve özellikle de yüksek faiz ortamında bundan sonra neler bekleyebiliriz? Bu soruları yönelteceğiz kendisine. Bizden ayrılmayın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Şimdi bu bölümde reklam öncesi de anons ettiğim üzere ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu'nu alıyoruz yanımıza. Tolga, hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz Tolga katıldığın için. Şimdi aslında önemli bir dönemdeyiz değil mi? Dönemeçte ECB'nin faiz kararı var. Merkez Bankası içeride faiz kararını açıklayacak. Haftaya Fed var. Ve bu arada tabii İran-ABD arasındaki gerilim artınca tam böyle bitti bitiyor, acaba bir anlaşma olur mu olmaz mı derken sular yeniden bir bulanıklaştı. Bunu da bir yorumlamak, okumak lazım. Sadece petrol fiyatları üzerinden değil şüphesiz, ama bu arada olup biten ve piyasalara yansıyan yüksek faiz beklentileri üzerinden de konuşmak lazım. Bir değerlendirme alarak başlayalım istersen genel olarak. Her üç merkez bankası ile ilgili kısa kısa ne beklersin ve neden öyle olmasını beklersin diye sorayım.
2: Tabii şimdi aslında baktığımızda

0: Şunu göreceğim. Bizim Merkez Bankası'ndan ben de bir adım beklemiyorum. Zaten hani finansal koşullarda dün de siz de yayınlarınızda Bahçeşehir Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu finansal koşullar endeksine yer verdiniz. Finansal koşulların sıkı olduğunu görüyoruz. Makro ihtiyati tarafta da getirilen sınırlamalar var. Dolayısıyla tabii ikinci çeyrekte özellikle talep tarafında yavaşlama nasıl olacak? Asıl bence burada metinde ön plana metin önemli olacak. Yani Merkez Bankası'nın açıklaması sıkı duruş devam edecek mi? Talepte öngörüler ne yolda? Atılan bu adımların talep üzerindeki etkileri nasıl olacak? Ve tabii geleceğe yönelik forward guidance burada ön plan çıkacak bizim Merkez Bankası bankamız açısından. Tabii Euro bölgesine baktığımızda orada işler aslında ABD'ye göre kısmen para politikasının nihai amacı fiyat istikrarı olması açısından orada enflasyon. Ama tabii enflasyonun da ülkeler arasında homojen olmadığını görüyoruz. Yani Almanya'da %2,1 artıyor, İtalya'da binde 7, pardon özür diliyorum, Portekiz'de binde 7 artıyor. Tabii bu bir problem. Yani ülkelerin etkilenme dereceleri bu özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalardan enerji fiyatlarının yansıması farklılık gösterebiliyor. Ama bence geçtiğimiz hafta yapılan konuşmalarda ECB piyasayı hazırladı. Dolayısıyla bir 25 bas puanlık enflasyon beklentilerdeki bozulmanın önüne geçebilmek için her ne kadar enflasyon beklentiler iyi çıkalanmış durumda olsa da maalesef aynen orada da hane halkı ve profesyonel tahmincilerin beklentileri farklılaşabiliyor. Dolayısıyla burada en azından bir 25 bas puanlık bir risk faiz artırımı olabilir. ABD tarafına baktığımızda tabii Wharton atacağı adımlar çok önemli. Tabii burada özellikle AI tarafındaki hisse senetleri, onun getirmiş olduğu büyüme hisse senet tarafındaki lafa etkisi var. Tabii burada Fed'in atacağı adımlar bunlar intangible asset olduğu için bir intangible asset'e göre maddi duran varlığa göre yaratmış olduğu etki, para politikası, sıkılaştırıcı para politikasının yaratmış olduğu etki özellikle AI tarafında daha düşük. Çünkü dediğimiz gibi aslında bunlar bir noktada bir hayali, bir fikri fiyatlıyor piyasa AI ile ilgili olarak. Yani dolayısıyla bir sanayi şirketinden daha farklı. Ama tabii baktığımız zaman da özellikle artan kamu borcu, özellikle burada getiri eğrisinin artmasına neden oluyor. Tabii getiri eğrisinin ön kısmına baktığımızda yani front end dediğimiz kısım tamamen enflasyonist beklentileri yansıtırken orta taraf yani belly curve dediğimiz orta taraf hyperscaler'ın yeni tahvil ihraçları olduğunu görüyoruz. Long end tarafa baktığımızda da özellikle Fed'in bağımsızlığına ilişkin problemler, artan kamu borcu, artan kamu borcunun daha yüksek faizle rol edilmesi ve burada aktif Treasury Issuance dediğimiz ki Stephen Miller'ın Rubin ile beraber savunduğu burada ihraçlar kısa dönem mi kalacak yoksa uzun dönem ihraçlar mı olacak? Bunlar açıkçası fiyatlanıyor ve bunlara ilişkin gelişmeler ön planda.
1: Evet, bunlar belirleyici olacak gibi sanki. Bunun da ötesinde tabii Fed'in yeni bir başkanı var. O yeni başkandan Başkan Trump'ın beklentileri var bir tarafta. Bir tarafta da Fed'in bağımsızlığı üzerinden Warsh'ın piyasalara vereceği sinyal önemli. Burada özellikle bir faiz artışı ihtimalini fiyatlayan bir hisse senedi piyasasından mı bahsediyoruz sence? Yoksa biraz önce bahsettiğin daha yapay zeka odaklı değerlemelerle ilgili mi bir ufak dönüp aynaya bakma hali var belki de tabiri caizse öyle söyleyeyim. Ama sonuç itibariyle hisse senedi piyasaları yani riskli varlıklarla ilgili mevcut ekonomik koşullar ne söylüyor diye merak ediyorum açıkçası Tolga.
0: Şimdi açıkçası şunu söylemek gerekiyor. Yani AI her tarafta hem equity tarafında hem de bond tarafında. Yani hem hisse senetleri hem de ihraçlar tarafında. Artık yatırımcılar portföylerini oluştururken eskiden hisse senedi hazine bonosu korelasyonu bozmuş durumda. AI non-AI olarak portföyleri şey yapıyorlar, farklılaştırıyorlar. Ve şunu görebiliyoruz aslında. Single stock implied volatiliteden VIX'i çıkarttığınızda, yani tek hisse senedine özellikle AI tarafına odaklı risk tarihin en yüksek seviyelerinde. Dolayısıyla aslında burada AI tarafında biraz artık yatırımcılar yavaş yavaş burada bir risk oluştuğunu, VIX verilerinden bir zero day implied volatility'yi aldığınız zaman, bunu da VIX'ten çıkarttığınız zaman buradaki spread tarihin en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla burada yatırımcılar single stock'ta artık bir riskin yavaş yavaş oluşmaya başladığını, yavaş yavaş ortaya çıkabileceğine ilişkin aslında algı da piyasada oluşmuş durumda.
1: Şimdi şunu da o halde biraz daha küresel etkiler açısından bağlayalım. Çünkü çok bağımsız değiliz. Yani her şey birbiriyle ilintili ilerliyor. Amerika tarafındaki bu gelişmeler, piyasalardaki hareketlilik, Fed'in potansiyel olarak kararı küreselde nasıl bir etki yaratır diye düşünüyorsun? Bir de bunun içine tabii Çin-ABD hem rekabetini hem de ilişkisini dikkate alarak bir yanıt bulabilmeyi arzu ediyorum. Savaş da bir unsur, onu bütün bu resmin neresine koyuyorsun?
0: Tabii şimdi baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Bu önceki balonların patlamasından veya 2007-2009 global finansal krizinden daha büyük bir etkiye neden olabilir. Çünkü neden diye sorarsanız, o dönemde baktığımızda özellikle hem hazine tarafında hem hisse senedi tarafında ana oyuncular olarak bankalar vardı. Ama şimdi baktığımızda hem hazine tarafında hem de özellikle hisse senedi tarafında banka dışı olmayan finansal kurumların olduğunu görüyoruz. Burada bir önemli risk de IMF'in son global finansal istikrar raporunda da var. Burada temel problemlerden bir tanesi, burada yapılan yatırımların bir, çok yüksek kaldıraç kullanılması, iki, aynen bizim 2001 krizinde olduğumuz gibi gecelik repoyla bunların finanse edilmesi, bu yatırımların hem hisse senedi hem de hazine bonosu tarafında. Dolayısıyla bu beraberinde piyasalarda o file size dediğimiz veya deleveraging dediğimiz 2007-2009 global finansal krizinde gördüğümüz o döngünün terse çalışması, yani dualistic loop dediğimiz şeytani kısır döngünün daha hızlı olmasına neden olabilir. Tabii bu da bu anlamda baktığımızda global piyasalarda küresel bir satışı beraberinde getirebilir. Eskiden sadece ABD'de ABD'nin atmış olduğu adımlar spillover dünyaya yayılırken, maalesef o dolar smile, yani işler kötü giderken doların artması, artık burada da ABD doları tahvilleri riskli finansal varlık olarak görülmeye başladığı için tekrar ABD ekonomisine bu şokun spillback etmesi son derece önemli bir risk olarak karşımıza çıkıyor. En azından dünyanın en önemli kuruluşları, Merkez Bankası'nın bankası konumundaki BIS'in son iki senedir yayınlamış olduğu raporlarda, IMF'in son global finansal istikrar raporunda bu risklere de dikkat çekilmiş durumda.
1: Şimdi küresel devlet tahvil ihracında gördüğümüz rekorları da biraz önce sen zaten o tarafa ilişkin de görüşlerini ifade ettin. Yakından takip ediyoruz. Bir yandan da elbette Japonya ekseninde atılan bazı adımlar, atılması beklenen bazı adımlar var. Bunlar yeni bir Japonya-ABD tahvilleri riski oluşturabilir mi sence, yoksa hani ikinci defa artık piyasalar biraz daha buna hazırlıklı durumda mıdır?
0: Şunu, özellikle biz şunu gördük. İngiltere'de Liz Truss olayında artık gelişmiş ülke para birimleri veya gelişmiş ülke tahvilleri eskiden risksiz finansal varlık olarak yatırımcının gözünde o şekilde adlandırılırken, yani o conventional yield dediğimiz, yani ABD dolarının risksiz, ABD tahvillerinin risksiz finansal varlık olmasından dolayı elde ettiği 200 bas puanlık getiri, bunu önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. New York Fed tarafından yapılan bir konferans var yaklaşık bir 45 gün önce. ABD dolarının o exorbitant privilege dediğimiz aşırı ayrıcalıklı statüsünü tartışan bir konferans. Orada şunu söylüyorlar. Özellikle o convenient yield, yani ABD dolarının risksiz finansal varlık olmasından dolayı ABD'li yatırımcının örneğin Euro bölgesinde veya Japonya'dan kazandığı artı 200 bas puan, yani yatırım yaptığında daha baştan kazanmış olduğu artı 200 bas puan şu anda eksi 150 bas puana döndü. Yani artık ABD yatırımcısı

0: Bu anlamda baktığımızda ABD doları dışında diğer para birimlerine, örneğin gelişmiş ülke tahvillerine veya hisse senetlerine yatırım yaptığında başlangıçta negatif bir getiriyle başlıyor. Dolayısıyla burada artık yatırımcının gözünde hangi ülkelerin risksiz olacağı önemli. Tabii burada gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik fundamentalları sağlam olan ülkeler ve yatırımcı açıkçası bunlara talebi arttırabilir. Dediğimiz gibi çünkü AI tarafında oluşan balon bunun ne tarafa gideceği açıkçası piyasada tam fiyatlanmış değil.
1: Değil. Evet, yani gelişmekte olan ülkeler evreninde de Türkiye'ye nasıl bir pay düşecek onu ölçmeye çalışıyor tabii uzmanlar. Geçtiğimiz yıllarda bir miktar gerisinde kalmıştık. Bu seneye aslında o arayı kapatmaya yönelik bir çabayla başladık ama ondan sonra da savaş malum engel oldu. Oraya bir ket vurdu diyebiliriz. Son olarak bir iki cümleyle rica edeceğim. Güvenli liman olarak algılanan altınla da ilgili aslında algı bir miktar değişti bu son dönemde birçok şeyle beraber. O taraf için ne beklersin Tolga?
0: Tabii baktığımızda küresel piyasalarda bu riskleri göz önünde bulundurduğumuzda yatırımcı açısından şu anda en güvenli varlık olarak duruyor. Ama tabii dediğimiz gibi özellikle bunların da yani emtiaların da hem enerji olsun hem değerli madenler olsun finansallaşması yani commodities'den çıkıp bir finansal enstrüman haline gelmesi ve burada biraz önce söylediğimiz gibi banka dışı finansal kurumların aşırı kaldıraçlı pozisyonları ve gecelik borçlanmayla bu enstrümanlar üzerine gerçekleştirmiş olduğu pozisyonlar hem enerji tarafında hem de komoditler tarafında baktığımızda volatiliteyi arttıran bir unsur. Çünkü dediğimiz gibi çok yüksek kaldıraç var ve gecelik
1: Evet.
0: borçlanarak bunlar sürdürülmeye çalışılıyor.
1: Ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu. Tolga çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Katkıların için çok teşekkürler. Şimdi efendim Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz Bingöl'deki 322 bin dönüm alanda faaliyete geçirdikleri 3. üretim tesislerinde Bloomberg HT editörümüz Tahsin Akça'ya konuştu. Onun sorularını yanıtladı. Bu röportajla kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Ardından bir ara sonra seans notlarında tekrar birlikteyiz.
2: Muharrem Bey öncelikle tebrikler Bingöl'e böyle entegre bir yatırım kazandırdığınız için. Öncelikle Sütaş'ın bütün yatırım ekosistemine başlayalım isterseniz. Onu anlatır mısınız? Devamında da Bingöl yatırımı ve o döngüsel ekonominin kente kazandırdıkları ve Bingöl yatırımının temel büyüklüklerini alabilir miyiz sizden?
3: Çok teşekkür ederim Tahsin Bey. Yani Bingöl yatırımımız Sütaş'ın dördüncü yatırımı. Türkiye'nin dört bir yanındayız diyebilmemizi sağlayan bu dördüncü yatırım. 2018 yılında temelini atmıştık. 2021 yılında da üretime başladığımız bu yatırımda şu anda süt fabrikası, yem fabrikası, 10 bin damızlık süt hayvanını barındıran çiftlikler, enerji üretim tesislerimiz, gübre tesislerimiz bunların hepsi devreye alındı. Devam eden kısmi yatırımlar, devam eden ilave yatırımlar var. Olmaya da hep devam edecek. 202 milyon dolarlık bir yatırımı tamamladık. Önümüzde bir 100 milyon dolar daha var gibi görünüyor. Hızlıca bu yatırımları da yaparak bu tesisleri daha yüksek bir kapasiteye çıkartmaya gayret ediyoruz. Tabii sadece bizim yaptığımız yatırımlar yeterli değil. Çevrede de üreticilerimizin kendi çiftliklerini kurmaları, büyütmeleri, üreticilerimizin buranın ihtiyacı olan yem bitkilerinden tutun da her türlü hizmeti üreterek her türlü mal ve hizmet ihtiyaçlarını üreterek bu tesisleri desteklemesini bekliyoruz. Bingöl ekonomisinin %50-60 büyümesini bu tesislerin sağlayacağını hesaplıyoruz. Şöyle ki Bingöl'de kişi başına gayri safi milli hasıla kişi başına %50 civarında artacak bu tesisler yardımıyla. Tabii bu
2: Bu konuda
3: büyük
2: bir
3: bir
2: etki analizi de
3: lokomotif bu.
2: yapıldı değil mi?
3: Evet. Profesör Erinç Yeldan Başkanlığında bir ekiple bir etki analizi raporu hazırlanmıştı yatırım başlarken. Bize Bingöl'ü 78. sıradaydı o zaman bu analiz yapılırken. 38. sıraya Bingöl'ün çıkacağını hesaplayan bir analizdi bu. Bingöl'de gayri safi milli hasıla kişi başına %50 artacağını hesaplayan bir analizdi. Tabi bunlar çok büyük etkiler. Bir ile çok çok büyük etkiler. Sütçülük işi biraz hakikaten çok kapsayıcı sonuçlar yaratan. Yani tarladaki bitkisel üretimden tüketicinin sofrasına kadar giden o zincirde çok yüksek bir katma değeri sağlıyor. Sadece sütün üretilmesi diye bakmayın. Yani çok yüksek bir bitkisel üretim sürüklüyor arkasından yem bitkileri üretimi. Ve diğer yandan bu bir servet artışına sebep oluyor. Bir sermaye artışına sebep oluyor. Çünkü bizim en temel üretim aracımız fabrikamızdaki makineler değil. Süt ineklerimiz. Süt ineklerimiz de tabii her yıl bir yavru veriyorlar. %50 erkek, %50 dişi. Esas onlar sayıları arttıkça sermaye artmış oluyor. Ülkenin sermayesi artmış oluyor. Ülkenin üretim kapasitesi artmış oluyor.
2: Milli gelir artışı sağlayan temel rakamlar olabilir mi? Sözleşmeli çiftçi, hani kente katkısı açısından biraz rakamları verebilir misiniz?
3: Yani mesela Bingöl, daha bir tek küçük bir örnekte evet. Bingöl'e bakalım. 2025 sonunda bitkisel üretim, yani yem bitkilerimizi yetiştiren çiftçilerimiz 400-450 milyon lira arasında gelir elde ettiler. Bu çok önemli bir şey Bingöl ekonomisinde. Bu vadeli bir şey değil yani, nakit bir giriş oluyor. Veya 1,5 milyar liralık süt bedeli ödendi. Her ay düzenli gelir getiren bir iş bu sütçülük. Böyle düzenli bir Bingöl'ün tarım kesimine böyle bir para girmeye başladı. Burada 1000 kişiye yakın bir istihdam var. Onların ücretleri var. Etrafımızda nakliyeler, efendim servisler, her türlü buradaki çalışanların ve fabrikanın ihtiyacının karşılanması çok büyük bir ekonomik etki oluşuyor. Ama bugünkü bu söylediğim rakamlar henüz daha dörtte biri diyelim ihtiyacın. Yani burada 1000 ton günde sütten bahsettiğimize göre şu anda da 250-300 tonlardayız. Demek ki 3 kat, 4 kat daha bu rakamlar artacak. Potansiyel. Büyük bir potansiyel var ve yani bu her geçen günde arttığını görüyoruz. Artması lazım bu tesislerin verimli olması için. O bakımdan Bingöl özeline baktığımız zaman Bingöl ekonomisini sıçratacak, %50 gelir artışı sağlayacak büyük bir ekonomik lokomotif burası.
2: Bir de enerji boyutu için ne dersiniz? Bu tesisteki enerji yatırımını anlatır mısınız? Yeditem evet. Kapsamında şebekeyi besleyen iyi bir örnek olarak görünüyor.
3: Evet. Bu tesisler bütün elektriğini çiftliklerinin gübrelerinden üretiyor. Hatta ihtiyacının fazlasını üretip şebekeye de satıyor. Bununla bitmiyor tabii. Elektriği üretirken bir de bu tesislerin ihtiyacı olan ısı enerjisi, termal enerji de üretilmiş oluyor. Buhar ve sıcak su üretiliyor. Bu tesislerin enerjisini kendi üretebilme kabiliyeti buradaki çiftliklerin gübrelerinden. Bu gübrelerin elektrik üretimin sonrası fermente edilip gazı alınıp elektrikte kullanıldıktan sonraki hali de organik gübre. Yani bizim yine hayvanlarımızın yemlerinin yetiştirileceği topraklara yeniden gidip o toprakları besleyen gübreler. Yani her şey tekrar doğaya geri dönüyor ve yeniden ekonomiye katılmış oluyor. Bu güzel bir döngüsellik örneği.
2: Yüzde var mı yani enerji üretiminin ne kadarı şebekeye diyor, ne kadarı tesiste kullanılıyor?
3: Aşağı yukarı yüzde
4: olarak
3: yüzde 40'ı şebekeye gidiyor, %60'ı tesiste kullanılıyor diyebiliriz.
2: Bir de dezenflasyon programı malum devam ediyor şu anda. Süt ve gıda enflasyonunun bu çerçevede bir analizini alabilir miyiz sizden?
3: Tabii yani 2025 rakamlarıyla bakarsak Türkiye'de enflasyon %30'larda tamamlandı değil mi? 2025 sonu enflasyonu %30. Ama gıda 28 olarak tamam. Gıda enflasyonu %28'di manşet enflasyonu. Bu süt sektöründe ise %25 seviyesindeydi. Yani fiyat artışları biraz daha bizim sektörümüzde daha yavaş oldu. Sektör biraz daha diyelim verimliliğini arttırarak enflasyonun altında fiyat artışlarıyla 2025'i tamamladı. 2026'nın da bu çerçevede gerçekleşeceğini düşünüyorum.
2: Yine altında kalacağı.
3: Ben öyle düşünüyorum.
2: Maliyet tarafı peki yağışların ardından girdi maliyetlerin.
3: Şanslı bir yıldayız bu sene.
2: Avantaj sağlayacak.
3: Evet. Bitkisel üretim biraz daha bu sene mevsimler iyi gitti. Yağmurlar iyi gitti. Bitkisel üretim biraz daha iyi olacak. Bunun mutlaka hayvancılığa, hayvan yemlerinin yetişmesine de etkisi olacağı için daha bereketli bir yıl bekliyoruz bu sene. Hem sütümüz daha bereketli olacak, evet. Hem maliyetimiz inşallah daha düşük olacak.
4: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
5: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
2: sizin. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Denizbank burada. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada? Denizbank burada.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
10: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar. Saatler 17.45 oldu. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Gelin bu saat diliminde piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle tekrar bir göz atalım birlikte. İçeride borsanın kapanmasına az bir zaman kaldı. %0.19'luk bir artış var. 13.769 puan seviyesindeyiz. Gün içerisinde 13.835 ile 13.600 aralığında geldi gitti BIST 100. İşlem hacmi de 141 milyar lira düzeyinde, dünün %16 altında şimdilik. Savaşla ilgili gerilimin yükselmesi bir kez daha puansal katkılar açısından Aselsan'ı ön sıraya çıkarıyor, ama bu detayları birazdan Mehmet Özdemir'le daha yakından ele alacağız. Dolar TL %0.04 yukarıda, çok önemli bir değişiklik yok son 45 dakika içerisinde, en azından 46.13.76'ya geldi dolar TL. Euro TL tarafında da %0.16 şu anki prim, 53.35. Burada bir miktar gerileme olduğunu söyleyelim. Euro dolar paritesinde de %0.12'lik bir primden bahsediyoruz. 1.15.57 şu anki euro dolar seviyesi. Avrupa borsalarında şu anda sadece Londra artıda, o da 5 puanlık minimal bir artı. Her an eksiye dönebilir diye de takip ediyoruz. Fakat Paris'te %0.20 oldu kayıplar. Frankfurt DAX'da %0.63 ve İtalya artıdaydı. Orası da %0.10'luk bir geri çekilmeyle kırmızıya döndü. Peki ABD borsaları, bugün Amerika'da açıklanan enflasyon verileriyle birlikte aslında beklentilere paralel bir sonuç çıkmış olsa da, hatta aylık bazda çekirdek enflasyon beklentinin bir tık altında da gelmiş olsa, İran-ABD geriliminin artması endekslere bir miktar satış getirdi gibi yorumlanıyor. Dow Jones %0.76'ya ulaştı. S&P 500'de %0.20'lik bir kayıp var. Nasdaq'ta da %0.26'lık bir düşüş olduğunu takip ediyoruz. ABD tahvillerinde de hem 10 yıllık hem 5 yıllık tarafta satışlar vardı 45 dakika önce. Şimdi 10 yıllık tahvilde yataya döndük. 5 yıllık tahvilde alımlar getiriyi 4.24-26'ya geriletti. 2 yıllık tahvilde de yine alımlar sayesinde 4.11-40'a doğru bir miktar getiride geri çekilme yaşandı. Brent petrol, ABD tipi ham petrol, bu ekranda yeşilde olan tek iki emtia. Brent petrol %1.64 yukarıda, $92.95 işlem görüyor. ABD tipi ham petrol ise yine saat 17'de $90'ın altındaydı. Şu dakikalarda %2.12'lik yükselişle $90.10'e doğru yaklaştı işlem gördüğü fiyat. Bitcoin %0.36'lık daha minimal bir gerileme diyebiliriz bunu Bitcoin için. $216'lık bir düşüş, $61.911'a getiriyor bizi. Gümüş spot tarafta biraz hızlandı burada satışlar. %0.74, $64.88 işlemler geçiyor. Ama asıl göze çarpan altın tarafı bugün. Spotta %2.80'lik bir düşüş var. $4.141.35'deyiz bu dakikalarda. Rakamlar böyle efendim. Şimdi isterseniz sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim ve Türk Hava Yolları ile başlıyor olacağız. Türk Hava Yolları Mayıs ayında iç hatlarda 2.8 milyon, dış hatlarda 5.1 milyon olmak üzere toplam 7.9 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Mavi Giyim 10 Haziran 2025'te başlattığı pay geri alım programını tamamladığını duyurdu. Program kapsamında 14,5 milyon adet pay geri alınırken işlemler için toplam 575 milyon lira fon kullanıldı. Son olarak Türk Traktör'e bakıyoruz. Türk Traktör Sakarya fabrikasındaki dijital dönüşüm yatırımları kapsamında 606.6 milyon lira tutarındaki yatırım için yatırım teşvik belgesi onayını aldığını duyurdu. şirket haberlerimiz de böyle. Seans notlarında bir kısa ara, ardından Mehmet Özdemir gelecek stüdyoya ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.

0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans notlarından araştırma masasına doğru şöyle bir uzandık ve araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi, yerini aldı. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Didem.
1: Nasılsın bugün
2: İyiyim,
1: Mehmet?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Şimdi bu hafta özellikle bu son iki gün biraz sanki özellikle ABD borsaları tarafından baktığımızda cuma gününü andıran bir tablo çiziyor. Dün de konuşmuştuk bunu. Bugün de tablo çok farklı değil aslında. Yani biraz daha pozitif gibi görünüp öyle başlayıp sonra açılışla birlikte vadelilerden biraz daha negatife dönen piyasaları takip ediyoruz. Endişeler herhalde birkaç tane. Hem ABD-İran tarafındaki kaygıların bir miktar arttığını gözlemliyoruz. Hem de tabii önümüzdeki hafta Fed var. Fed öncesi piyasada beklentiler, faizle ilgili beklentiler konuşuluyor. Bir de SpaceX ve benzeri büyük IPO'lardan, halka arzlardan bahsettiğimiz bir dönem. Yine dışarıdan başlayalım istiyorum. Çünkü orada olup bitenler günün sonunda küresele yansıyor. Pozitif veya negatif şekilde. Nedir senin bugün yurt dışı piyasalara ilişkin okuman?
2: Yani neyi fiyatlayabileceğini ya da daha doğrusu her iki veri de bir miktar daha işte enflasyon beklentilere paralel geldi ABD'de ama yükseliyor Didem. Dördün üzerine geldik. Bir de özellikle bizim saatimizde öğleden sonra öğle saatlerinde Trump'ın açıklamaları. Yani her şeyin içine parantez içerisinde artık müzakereler devam ediyor. Zaten koyuyorlar. Hani o açıklama geliyor ama
1: standart o.
2: Artık anladığım kadarıyla benim Trump'ın biraz o işte bundan 2-3 hafta önce gördüğümüz işte daha relaks olalım, vaktimiz var, acele etmiyoruz, iyi bir anlaşma yapmanın peşindeyiz açıklamaları şu an biraz daha terse dönmüş gibi gözüküyor. İran artık acele etmeli. Burada işte eğer acele etmezse bunun bedelini ödeyecek. İşte zaten helikopter düşürülmesiyle evet. ilgili haber akışları vesaire vardı bununla ilgili. Dolayısıyla o taraftan da dediğim gibi yani piyasalar o parantez içerisindeki müzakereler devam ediyor ama işte J.D. Vance'in falan dün açıklamaları vardı buna benzer. Ona en azından biraz tutunuyor. Çünkü zaten petrolü bugün özellikle işte Asya seansında gece 3'ler 4'lerde bu seviyelerin üzerindeydi. Şu an 93'lerde görüyorsun Brent petrolü ama yani çok da böyle aman aman bir sıçramayı görmüyoruz. Genel anlamda şöyle ABD endekslerine de baktığımız zaman senin bahsettiğin üzere o Fed faiz kararı ki özellikle bugünkü enflasyon datasından sonra da çok da faizlerde bir değişikliğe götürecek bir veri değil anladığımız kadarıyla. Çünkü yine Fed'in para politikasının sınırları dışında olan arz yönlü yukarı doğru gelme devam ettiğini görüyoruz. İşte benzin fiyatlarında %7'lik falan yukarı doğru bir hareket var. Ama çekirdek tarafta biraz daha iyimser bir veri var. İşte o tarafta yeni araba satışları falan böyle bir geçtiğimiz ayın altında aylık enflasyon olarak çekirdek biraz beklentilerin altında geldi. Dolayısıyla şunu belki söyleyebilirim sana. Enerji maliyetlerindeki yukarı doğru hareket hemen bugünden yarına böyle maliyetlere ciddi anlamda ya da diğer işte enerji maliyetlerinin direkt etkilediği kalemler dışındakilere çok ciddi şu an için diyorum yansımış gözükmüyor. Hı hı. Yansıyabilir mi? Bu tırmanış devam edebilir mi? Her zamanki gibi belki seninle en çok konuştuğumuz kelime savaşa bağlı.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla
1: dün de ABD Enerji Bakanı Wright'ın açıklamasını hatırlarsın. Yani Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak buradan önemli oranda artan bir sayıda gemi geçmeye başladı.
2: Kesinlikle.
1: Diyor. Şimdi tabii bunu çok da ölçemiyoruz bizler. Yani o haber akışı ve açıklamalar üzerinden piyasa katılımcıları takip etmeye gayret ediyor. Ama özellikle yapay zeka tarafı, teknoloji tarafıyla ilgili var mı piyasaların konuştuğu? BofA'nın bir uyarısı vardı dün mesela. Yani piyasalar biraz bu tip yorumlardan da etkileniyor şüphesiz. 8-9 hafta kesintisiz bir yükselişin ardından bir miktar satış geldi. Belki de gerekçelerden biri de bu yönde yapılan yorumlar mı?
2: O da olabilir ama piyasanın çoğunluğunun mesela BofA'nın burada biraz daha ayrıştığını söyleyebilir. İşte Morgan Stanley'sinden tutun biraz daha Goldman Sachs'ına kadar ki 8000'e güncellediğini biliyoruz. S&P 500 yıl sonu hedefinin. Yani burada biraz daha karamsar olan BofA tarafı. Şimdi genel anlamda işte sabah...
1: Orada biraz halka arz ile ilgili de bir tabii şey olduğu için.
2: Yani Morgan Stanley ile Goldman Sachs'ın halka arıza konsorsiyum lideri olduğunu düşünürsek çok haklısın.
1: Onların durup da aşağı yönlü bir revizyona gitmelerini beklemem ben şahsen.
2: Bu söylediklerine ben de tamamen katılırım. Ama hani genel anlamda şunu söyleyeyim. Ondan bağımsız aslında. Sabah işte biraz ilk sözde de bahsetmeye çalıştım. Zaten şirketleri yukarı doğru momentumunu götüren şey bu zamana kadar hep karlılıklardı. Beklentilerin üzerinde mi? Evet, üzerinde. Hadi o zaman alalım. İkinci çeyrek yukarı doğru revize ediliyor mu beklentiler? Evet, ediliyor. O zaman daha çok alalım gibi bir fiyatlama vardı genel anlamda. BOFA'nın biraz daha uyarısı teknoloji sektöründe en çok yükselen ve en çok düşenler arasındaki farktan biraz daha beslenen ve biraz daha özellikle belki makro hikayeden, belki de işte kazançlardan daha öne koyulan, kısa vade için söylüyorum bunu, pozisyonlanma ile ilgili bir uyarısı da olabilir bu. Genel anlamda biraz daha stratejistlerin bu yönde bak çerçevesi de olabilir diye söylüyorum. Ama şu an için en azından düzeltmeler daha sınırlı kaldı gidiyorum. Evet. Perşembe günkü, geçen cuma günkü işte %3'ler, 4'ler, dün Nasdaq neredeyse %4'ün kıyısından görüyor, ona rağmen diyorum. Çünkü yılın başından bu yana yarı iletkenler %70-80 gitmiş. Bu hareket zaten Didem, bu hareketin dönüşü böyle işte %1'lerle, 2'lerle zaten sınırlı kalamaz. Burada piyasa tekrar ikna olana kadar nedir onlar? Mesela çarpanlara bir bakılır oradan sonra. Bir de ikinci çeyrek bilanço dönemine kadar burada bir zaman yakalar ya da işte bu zamanı kullanmaya çalışır pozisyonlanmayla ilgili. Dolayısıyla burada biraz daha artık 7100-7150'lerin altına gelmeden S&P 500 için söylüyorum. Çok kısa vadede için bile tamamen bugünden yarına bitti demek çok güç. Genel şu anki makroekonomik işte veriler vesaire de çok da böyle işte enflasyonun beklenen kadar artmadığına işaret ediyor. Ama yine dediğim gibi bir sıçrama var manşet verilerde. Bugün yani dün mesela Avrupa tarafı iyiydi Didem. Bugün yine Stoxx 600 tarafı böyle yine tutunmaya çalışıyor. Orada ciddi ayrışmalar var. İşte DAX tarafı binde 6 aşağıda ama İngiltere tarafına bakıyorsun. FTSE tarafında bir işte binde 2'lik, binde 3'lük sınırlı primler var. Dolayısıyla belki önümüzdeki hafta, geçtiğimiz hafta konuştuğumuz tema, belki önümüzdeki haftalarda da biraz konuşuruz. Nedir o? Teknolojiden biraz daha uzaklaşıp buradan biraz daha pozisyonlarını azaltıp biraz daha artık döngüsel hisse senetlerine biraz ciddi bir pozisyonlanma. Belki. Evet, bizde evet. Olduğu gibi.
1: Aynen öyle. O rotasyonu herhalde her yerde görüyoruz bu noktadan baktığımızda. Ben şurada da Fed'in ne yapabileceğine ilişkin bu sene içerisinde fiyatlamaları, beklentileri de çıkardım. Şimdi bir faiz indirimi şu anda yok zaten görünürde.
2: Beklenmiyor.
1: Sabit tutabilir beklentisi konuşuluyor ama bu koşullar altında arttırıma da gidecekmiş gibi bir fiyatlama yapıyor piyasa.
2: Fiyatlama bu şekilde ama özellikle çok ciddi iki farklı yana savrulan görüşler var. Evet. İşte hala söylüyorum Goldman Sachs 2020 faiz indirim beklentilerini öteledi. 2027'de iki tane bekliyor indirim ama mesela artırımla alakalı hala orada ciddi bir şey görmüyoruz. Ama bazı bankalarda bir miktar daha artık Fed'in bu yıl içerisinde sembolik de olsa piyasalara mesaj anlamında bu sözlü yönlendirme açısından bir 25 bas puanlık bir artırım yapılabileceği yönünde. Tabii eli Avrupa'ya göre daha rahat. Biz muhtemelen yarın Avrupa'dan %90 ihtimalle bir faiz artırımı göreceğiz.
1: Pekala, yine orada da aslında farklı görüşler yok biraz daha ağırlık sanki faiz artışı olabilire doğru evrildi. Peki gelelim içeriye. Şimdi içeride savaş halinin bir miktar hareketlenmesiyle birlikte girişte de söyledim, detayları sana bırakıyorum. Aselsan mesela tekrar puansal bazda en çok katkıyı yapan hisse senedi sıralamasında ilke oturdu. Birinci sıraya oturdu. 81, neredeyse 82 puanlık bir katkısı var. Ne oluyor? Bu tabloyu bize biraz anlatır mısın?
2: Bugün açık ara farklı. Yine Aselsan en yüksek katkıyı veriyor senin de bahsettiğin üzere. Yani bu tarafta %6'ların da üzerindeydi bu arada. Tepeden bir miktar silinmiş primlerin hali bu. Genel anlamda o ABD hisse senetlerinde bir gün çipçileri iyi, bir gün döngüselleri iyi, diğerleri kötü fiyatlamasını biz BIST'te de görüyoruz. Dün daha senin de bankasının ayrasyosuna bakarken bankalardaki bir ivmeyi konuşuyorduk. Bugün yine roller değişti. Bugün yine roller değişti. Bugün tekrar biraz da bu arada şeyi söyleyeyim sana, sanayi endeksi çok mu iyi? Hayır değil, o da binde 5 aşağıda ama birkaç hisse senedinin belki işte bir avuç hisse senedin diyelim, yukarı doğru ittirdiği bir momentum var. 63 hisse düşüyor bu arada. Yani ekranda şu anda gözüküyor. Aselsan tarafı yine dediğimiz anlattık. Tüpraş tarafı petrolün belki hareketinden, belki son günlerdeki realizasyonlardan destek bularak orada bir yukarı yönlü bir düzeltme var. Orası 16 puan civarında bir katkı yapıyor. Destek finans faktöringi 2 gündür puan bazlı katkılarda görüyoruz. Pasifik Euroje derken, daha Euro Power derken daha BIST 30 dışı hisse senetlerini görüyoruz katkılarda.
1: Evet.
2: Baskılarda dün özellikle bankacılık endeksindeki hareketi konuşurken orada işte yapı kredi tarafı var. Biraz sonra biraz raporundan bahsedeceğimiz HSBC'nin Enka İnşaat raporu, burada tuta çekilmiş al tavsiyesi %2,5'lar civarında aşağıda. Bugün Enka İnşaat Kilor Holding tarafında %4,5'u da aşan sert satışlar var. Bir maç Türk Hava Yolları derken hizmetler tarafında bir keyfi yok. Yani şunu söyleyeyim o zaman sana. Hizmetler endeksine bak, maliye endekse bak, sanayi endeksine bak. Ciddi anlamda ayrışmaları görmediğimiz ama bir avuç hisse senediyle birlikte yukarı doğru geldiğimiz, en azından pardon yukarı doğru geldik demeyelim, yukarıda hafif yatay yukarı tutunduğumuz bir piyasa var bugün içerisinde. En azından Merkez Bankası faiz kararına şup tabloyla giriyoruz diyebilirim. Yani yaklaşık işte 13-14 binlerin altında bir karar karşılayacağız.
1: Peki işlem hacmi de 147 milyar. Yani aslında hani piyasa bu seviyelerde biraz da böyle hani tatsız olduğunu oradan da anlıyoruz. Geldi buralarda takıldı gibi sanki, hani 145-165 arasında bir işlem hacmiyle bir süredir gidiyoruz. Endeks seviyesi olarak da 13.758'deyiz. Şimdi burayla ilgili ne söylenebilir? Yani yukarıda neresi aşılırsa daha bir pozitif hava oluşabilir piyasada.
2: Ya, öncelikle şu 14.000 seviyesi psikolojik falan, orayı şey yapıyorum, biraz daha dışarıda bırakıyorum. Hı. Ama şu 14.250'lerin falan bir miktar daha üzerine bir atılması gerekiyor Didem. Ama artık şu yılın, hani ben fiyatı izlerken Borsa İstanbul açısından nerede heyecanlanırım diye soracak olursan, dolar bazına çeviriyorum grafiği, 340 dolar civarlarında, 335'lerden döndük bu yıl. Evet işte 300 işte 25'ler 330'lar gideriz geliriz buralarda, evet, ama şöyle bir artık hisseleri biraz daha odaklanabileceğimiz yurt içinde, en azından yurt dışı kadar bakacağımız seviye 340 dolar seviyesi. Orasını bir miktar daha yukarı doğru aşarsa o zaman endekste artık biraz daha yeni bir momentumu, yeni bir alım dalgasını konuşuyor oluruz. Şu anda ama yani o görüntüden biraz uzağız ne yazık ki.
1: Pekala, tabii burada sadece küresel gelişmeler ve bize nasıl yansıdığı değil, ama biraz iç meselelerimizin de, iç piyasalara ilişkin enflasyonla mücadele konusu olsun, siyasi gelişmeler olsun, tamamında bir miktar durulma, pozitif geri bildirimler olduğu bir süreçte herhalde göreceğiz onu, bu bahsettiğin seviyelerin aşılmasını. Ama izleyeceğiz hep birlikte. Şimdi biraz önce sen de değindin, Enka İnşaat değerlendirmesi var HSBC yatırımın. Nedir öne çıkan notlar orada?
2: HSBC tarafı analistleri burada Didem 100 TL gibi bir hedef fiyat belirlemişlerdi. Hala 100 TL hedef fiyatlarını değiştirmiyorlar Enka İnşaat için.
1: 93 lira 80 kuruş.
2: Evet, yani bu
1: an
2: çok çok ama çok kısıtlı bir prime işaret ediyor zaten. Dolayısıyla tut tavsiyelerini, burada tavsiyelerini de tuta indirmişler. Şöyle bir alt önemli başlıklarına baktığımız zaman, şimdi inşaat ihaleleri beklentilerinin gerisinde kalmayı sürdürüyor HSBC analistlerinin. Gayrimenkul marjları da portföy karışımı ve döviz etkisiyle bir miktar daha seyreldiğinden bahsetmişler. Verim merkezleri Enka'nın temel yatırım teması olarak ön plana çıkabilir. Ancak sınırlı görünürlük finansal ve değerleme potansiyelleri tarafında ellerini kısıtladığından bahsetmişler. Şöyle bir aşağı doğru inip daha detaylandıracak olursam, şimdi Enka'nın backlog'u, yani oradaki iş yüküne baktığımız zaman 2025'te %50 büyümesinin ardından bu geçtiğimiz çeyrekte, ilk çeyrekte çeyreklik bazda büyük ölçüde yatay seyrederek 8.7 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatmışlar. Yılbaşından bu yana kamuoyuna açıklanmış herhangi bir ihale bulunmadığından 2026 yeni ihale varsayımlarını 5 milyar dolar seviyesinden 2,5 milyar dolar seviyesine, yani yarısına indirmişler Didem. Öte yandan FAVÖK marjları tahminlerinde ilk çeyrek ile uyumlu olarak %19,5 seviyesini %20'ye civarlarına yükseltmişler. Orada da anlamlı bir değişiklik yok. İş yükü gelişen de iş yükü şirketin gelişen ve gelişmiş ülkeler genelinde çeşitli kalmaya devam ettiğini hatırlattılar. ABD, İngiltere ve Almanya, bunlar birlikte toplam iş yükünün yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyor. Gayrimenkul tarafına baktığımız zaman ise şirketin, ki orada gayrimenkul gelirlerinin son dönemde yükseldiğini görmüştük Didem, Enka İnşaat'ın portföyü tarihi zirvelerin altında kalmaya devam eden istikrarlı kira oranları ile birlikte yüksek doluluk oranlarının, ki ofisler için %96'lık bir doluluk oranından bahsediyoruz. Perakende ofisler için %94. Buradaki yüksek seyrini korumaya devam ediyor. İlk çeyrekte yıllık bazda gelirler güçlü büyüse de, biraz önce bahsettim ama %32 büyümüştü bu tarafta gelirler. Marjların zayıfladığından bahsediyorlar ki FAVÖK marjında yaklaşık 9 puanlık bir %9'luk bir düşüşten bahsediyoruz. Bunu büyük ölçüde son dönemde satın alınan Londra, İngiltere'deki ofis varlığına bağlamışlar. Buna ek olarak da Didem, Rusya'da ruble cinsi kira sözleşmelerinin ruble dolar çapraz hareketinden belirli bir baskıyla karşılaşmış olabileceğini söylüyorlar. Güçlü gelir büyümesinin sürmelerini ancak daha zayıf marjların kalıcı olabileceği konusunda uyarıyorlar. Enerji segmentinin de hem çeyreklik bazda hem FAVÖK hem de net gelir düzeyinde zarar bildirildiği hatırlatılmış. Bu durum büyük olasılıkla daha güçlü hidrolojiyi ve daha yüksek yenilenebilir enerji üretimini yansıttığından bahsetmişler. Bir de son olarak şunlara değinmek isterim ki Bulgaristan'da bir güneş enerjisi santrali işletiyor şirket ve fırsatlar ortaya çıktıkça Balkanlar genelinde daha geniş bir yenilenebilir enerji portföyü oluşturma iştahını koruyorlar bu tarafta. Veri merkezleri yukarı doğru katalist etki olabileceğinden bahsetmişler. Burası önemli. Tuzla'daki 11 megawattlık veri merkezi yatırımıyla ilerlemeyi sürdürüyor şirket. Tam tamamlanma Mayıs 2027'ye hedeflendi ve ek 24 megawatt genişleme planlandı. Tahminlerine burada özellikle stratejik açıdan cazip olmakla birlikte bu fırsatlar tahminlerine değer ekleme açısından yetersiz kalmaya devam ettiğinin henüz şu anda altını çizmişler ve biraz daha sınırlı bir potansiyel görüyorlar. Ama belki önümüzdeki çeyrek bilançosundan sonra bu beklentilerin yukarı doğru geldiğini de görebiliriz. Evet, Enka İnşaat tarafında.
1: Orada bir revizyon olabilir, evet, diye de not etmek lazım belki. Şimdi Mehmet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bugünü nasıl noktalayacağız? İçeride şimdi kapanışa gideceğim ben ama özellikle ABD borsaları tarafı da zannediyorum önemli olacak. Bir miktar hareketli çünkü. Görüşmek üzere yarın. Görüşeceğiz. Olur mu? Ben gidiyorum kapatmaya borsayı. Hadi buyurun bakalım.

0: BIST 100 günü 13.744 puan seviyesinden noktaladı. Sadece 3 puanlık takriben bir yükseliş, %0.02, yani yatay diyelim biz ona. 151 milyarda kaldı işlem hacmi, dünün yaklaşık %10 altında. Şimdi Philip Capital'a dönelim. Makoto Mitsubishi bugün benimle birlikte. Hoş geldin Makoto, nasılsın bugün?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bir süredir birlikte yayın yapamadık. Araya bayram girdi vesaire derken tekrar hoş geldin diyelim ekranlarımıza. Ve hemen sözü sana bırakayım. İçeride dışarıda oldukça önemli gündem başlıkları var. Yani merkez bankaları ve faiz kararları. Bunun yanı sıra mutlaka senin elindeki notlarda da önemli başlıklar vardır diyerek sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. Dediğiniz gibi bu hafta faiz kararları var. Hem TCMB aynı zamanda ECB, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gerçekleşecek yarın. Yurt içi tarafında sabit kalması bekleniyor faiz oranı. Sadece bir kurum galiba JP Morgan'ıydı. Bir faiz artırım bekliyor. Ama açıkçası ben yani sabit kalacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi bu petrol şokun, enerji şokun ne kadar süreceğini hiç kimse bilmiyor. Aynı zamanda enflasyon oranı

0: Merkez Bankası'na biraz alan veriyor gibi hissettim ben. ECB tarafında ise faiz arttırım bekleniyor. O tarafta 25 baz puanlık. O taraftaki enflasyonun yükselişi biraz daha hızlı olduğunu görüyoruz diğer ülkelere göre. Tabii ki petrol fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu da biliyoruz. Yani benim kafamdaki fikirler bu şekilde. Şimdi ECB'de faiz artırımı giderse ve Fed'den de faiz arttırım beklenmeye başladı yıl sonuna kadar. Öyle olursa şimdi yavaş yavaş ekonomi üzerindeki baskının derinleştiğini görüyoruz. Hani tüketici güvenin falan böyle bu tarz çok odaklanmadı. Yani yatırımcıların bakmadığı verilere baktığımızda arka planda kalıyor ama hafiften ekonominin zayıflamaya başladığını görüyoruz ki faiz arttırım normalde talep enflasyonu sınırlıyor. Şimdi arz tarafındaki enflasyonu nasıl sınırlayacak merak ediyorum ve çok zor bir iş, yani zor bir süreç olabileceğini düşünüyorum. Biraz jeopolitik tarafına baktığımızda o taraftaki gerilim devam ediyor. VIX endekse baktığımızda 20 seviyesine kadar yükselmiş durumda tekrardan. Petrol fiyatları görece sınırlı kalıyor diyebiliriz bence yükseliş ama yine de 90 dolar Brent petroldan bahsediyorum. 90 dolar desteğinden sekmiş gibi bir görüntü var bugünlük. Daha fazla yukarı giderse Fed tarafından, Fed üyelerden de böyle yorumları aldık. Faiz artırım mı düşünmemiz lazım artık. Hani petrol fiyatları bu seviyede kalırsa veya daha yukarı giderse bugün TÜFE verisi açıklanmıştı Amerika'da ve hemen hemen yatırımcıların beklenti dahilinde açıklanmıştı. Yıllık bazında 4.2, %4.2 yükseliş gösterdi manşet enflasyon. Yine de tabii ki çok yüksek olduğunu görüyoruz ki bu da genel olarak yani bu gelir kalemin en aşağıda kalan tüketicileri en çok etkilediğini görüyoruz ki yani tabii ki enflasyon ya da ekonomi üzerindeki baskılara da daha çok derinleşeceğini düşünüyoruz. Emtia tarafına biraz baktığımızda zaten söyledim Brent petrol 90 dolar seviyesinden biraz sekmiş durumda. Altın fiyatları çok baskı altında kaldığını görüyoruz. Tabii burada faizler artarsa kıymetli metaller üzerindeki satış baskısı derinleşir. Ama benim kafamdaki şu fikir var. Şimdi hisse senedi piyasalar hala rally devam ediyor gibi. Bugün yani az önce bir saat yani 30 dakikadır bir satış baskısı devam ediyor. O taraftaki volatility çok daha yüksek olmaya başladı. Şimdi teknoloji sektörü biraz daha düşerse Amerika tarafında geri çekilme olursa bence altın fiyatları biraz daha destekleyebilir diye düşünüyorum. Zaten enflasyon hedge olarak da kullanılıyor. Yatırımcılar biraz da kendini korumak isteyebilir. Her ne kadar faiz artış bekleniyorsa da. Altının 4.100 dolar civarından bir tepki gelebileceğini düşünüyorum ben. Ama onu da takip etmemiz lazım. Yani zaten geçen seneki yükseliş sonrası geri çekilmeyi bekliyorduk ama bu çok derin oldu. Onu da takip ediyor olacağız. Tahvil faizlerindeki yükseliş de yani tabii şimdi güvenli liman olarak artık bakılmıyor. Yatırımcılar öyle takip etmiyor. Amerika'da şimdi ihaleler devam ediyor, tahvil ihaleleri. Bugün ve yarın galiba 10 yıllık, 30 yıllık tahvillerin ihracı devam edecek. Onlara da takip ediyor olacağız. Talebin zayıf mı gelecek yoksa normal mi gelecek? Ona göre
1: Evet.
0: bence riski iş daha değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ve iyi akşamlar sizlere.
1: Makato, ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bu arada sen altından bahsederken 4.120'lere kadar da geriledi ons altın. 4.100'den bir miktar reaksiyon gelebilir demiştin. Onu da not ettik. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Seans notlarını da biz bu notlarla tamamlamış olduk. Bir araya gideceğim. Dönüşte günden kalanlarda tekrar birlikteyiz.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz.

0: bulabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancımnet, SigortamNet.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
5: Sabah öğle akşam.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
10: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
11: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
8: Kaybetmeden bir oraya dönüp ne oluyor son noktada diye bir bakalım. BIST 100'ü biraz önce birlikte noktaladık. Orada çok heyecan verici bir durumdan bahsedemiyoruz. %0.02'lik bir yükseliş. 2.75 puan civarında 13.744'ten kapattık. Gün içinde en yüksek 13.835, en düşük.

0: düşük 13.600 görmüştük. İşlem hacmi de 151 milyarla sınırlı kaldı. Yarın Merkez Bankası faiz kararı şüphesiz içeride önemli. Bu esnada dolar TL %0.04'lük yukarı yönünü koruyor. Saat 17'den bu yana bir değişiklik yok. 46.13.76'dayız. Öte yandan Euro TL'de yükselişler vardı bugün. O yükseliş bir miktar daha hızını azaltmış görünüyor. %0.11 düzeyinde bir artış var şu anda. 53.32.73'e getirdi Euro TL'yi. Euro dolar paritesinde de yine aslında %0.30'lar civarında bir artıştan bahsediyorduk 17 gibi. Şu anda %0.10 ve 1.15.54'te Euro dolar. Buradan geçiyoruz Avrupa borsalarına. Detayları elbette Ceren Dilekçi Köseoğlu bize verecek ama Londra pozitif ayrışıyor %0.28'lik yukarı yönlü bir hareketle. Öte yandan Paris'te %0.30, Frankfurt'ta %0.87, İtalya'da da %0.38'lik düşüşler var. ABD borsaları büyük ölçüde yatırımcıların gözü kulağı bu tarafta gibi. S&P 500 dün 7400'ü kırdı. Bugün bu dakikalarda da satışlar yine biraz hızlandı. 7323'teyiz. %0.85'lik bir geri çekilme. Ancak hem Dow Jones hem Nasdaq tarafındaki kayıplar da %1'i aşmış vaziyette. Bunu da not etmek lazım. Geliyoruz MTA ve Bitcoin ekranımıza derken ABD tahvillerine özür dilerim geliyoruz. Burada satışlar olduğunu söyleyelim. Şimdi artık 3 vadede de satışlar var. ABD 2 yıllık tahvilde bir miktar satışla getiri tarafında artıya döndü. 4.11.82 oldu 2 yıllığın getirisi. 5 yıllıkta getiri 4.24.79'a, 10 yıllık tahvilde de getiri 4.52.44'e çıktı. Haydi şimdi emtia ve Bitcoin diyelim. Burada Bitcoin negatifte hareket ediyordu ama artıya geçtiğini görüyoruz. Bu dakikalarda %0.23'lük bir yükseliş, 62.250 dolar seviyesinin hemen üstüne atıyor Bitcoin'i. Brent ile ABD tipi ham petrolde zaten yükselişlerden bahsediyoruz. ABD İran geriliminin bir miktar tırmanmasıyla 92 dolar 63 centteyiz Brent'te, ABD tipi ham petrolde de 90 doların altına geldik ama yine de %1.66'lık bir yükseliş var. 89 dolar 67 centten geçiyor işlemler. Ve gümüş spot %1'e yakın bir düşüş, 64 dolar 75 cente taşıyor bizi. Spot altındaki geri çekilme ise %3'ün hemen üstünde, 4132 dolar 50 centten geçiyor işlemler. Rakamları böyle toparladık. Tabii bu rakamlar daha nice değişebilir piyasaların kapanışına kadar. Ama genel hatlarıyla güne ilişkin bir yorum alacağız şimdi ve elbette yarına ilişkin beklentileri de soracağız kendisine. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş benimle birlikte telefon hattımızda. Tonguç, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: İyiyim Didem, teşekkür ederim. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi hakikaten içinde bulunduğumuz dönem böyle biraz yatırımcıların da karar alırken iki kere durup düşünmesi gereken bir noktada gibi sanki. Yani seviyeler itibariyle de yorumunu merak ediyorum bu açıdan. Bir yatırımcı için neyin daha önemli olduğunu, hangi noktalara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini düşündüğünü de sorarak başlamak istiyorum. Çünkü herkes bir miktar tedirgin. Nasıl bir portföy oluşturmamız, nasıl hareket etmemiz lazım derler, ne dersin?
1: Evet, bana kalırsa geçen senenin kabaca neredeyse her pazarda her ürünün, yani işte borsaların, değerli metallerin, zaman zaman kripto varlıkların, bu seneyi biraz katarsak petrol gibi türev ürünlerin de diyelim, yükseldiği bir dönem yaşadık. Belki biraz faizler, hani yurt dışı bacağına baktığımızda daha yatay bir görünüm seyrediyorduk ama yani bu yükselişler içerisinde zaman zaman faiz tarafında da iyimser olduğumuz ya da beraber yükseldiğimiz dönemler oluyordu. Yani geçen sene tabii daha kolaydı. Hangi ürünün getirisi yüksek kalacak onu tercih etme noktasında biraz daha kafa yoruyorduk. Şimdi bu yıla baktığımızda da neredeyse geçen senenin en popüler ürünlerinin tamamında bu sefer tamamen terse dönmüş bir görüntü var. Yani dolayısıyla sorunun çok doğru bir taraftan geldi. Yani neye yatırım yaparsam daha az kaybedebilirim. ya benim güvenli limanım neresi diye. Orada da şunu görüyorum aslında, mesela bugün de şimdi önümde S&P'nin 5300 pardon şöyle bakayım, bir destek seviyesi olarak 7300 seviyesi kritik. Burada satışlar gelirken değerli metallere satışlar geliyor, kripto varlıklara satışlar geliyor ve faizler de yükseliyor. Yani dolayısıyla nerede bir parayı park etsen aslında son 2-3 günde burada biraz daha negatif bir seyir var. Dolayısıyla yatırımcı biraz da bizim tarafta böyle finansal okuryazarlığında piyasa şartlarına göre biraz daha arttığını düşünüyorum. Daha güvenli liman olarak aslında sabit getirili varlıklar, İşte fonlar içerisinde kendini biraz daha profesyonellere emanet edebileceği tarafta kalmayı son dönemde biraz daha tercih ediyor. O açıdan ben hala netleşen bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani hem savaşın getirdiği belirsizlik, hem enflasyon verileri üzerinde işte bir stagflasyon etkisi olacak mı olmayacak mı, yaz aylarına girdik. Dolayısıyla sanki mümkün olduğu kadar sabit getirili varlıklar üzerinde biraz daha parayı park edip olası alternatifleri, fırsatları biraz daha beklemek gerekiyor. Burada bir risk alınacaksa ve getiri planlanıyorsa da hala aslında Borsa İstanbul içinde, yani yurt dışı varlıklara çok yönelmeyen bir yatırımcı kitlesi üzerine bir portreyi düşünüyorsak, burada riski yine biz Borsa İstanbul'da almaya devam edeceğiz. Onun da zamanını biraz sanki şimdi baktım 11 günün 7'sinde 13.900'ü geçemeyen, test eden ama aşamayan, 8 gündür de hacmi düşen bir borsa var. Savaşın bir anlaşmayla sonuçlanması, ki belki bu NATO zirvesi öncesinde olabilir, her şeyi biraz daha değiştirebilir gibi gözüküyor. Sanki 13.900 üstünde kalıcılık işte o riski arttırma, riski biraz daha borsa tarafına taşımak için daha mantıklı olacak. Dolayısıyla biraz daha böyle kenarda durup borsa tarafına bir yan gözle bakmak herhalde şu an bizim yurt içi yatırımcılar için en iyi alternatif gibi gözüküyor. Yani yurt dışına ilgisi olanların orada biraz daha aslında farklı stratejiler kurabileceğini söyleyebiliriz, ama bizim yatırımcı tarafında biraz daha yerli ağırlık olduğu için aslında böyle bir portföyle devam edebiliriz.
0: Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum. Tonguç, hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi hemen hız kesmeden Londra'ya dönelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Hoş geldin Ceren, nasılsın bugün?
2: Merhabalar Didem, iyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Hareketli piyasalar ama özellikle Avrupa tarafında tabii yarın ECB'nin faiz kararı gelecek. Öncesinde Euro'ya ilişkin yine Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan yorumlar var. Onu da merak ediyorum. Bugün biraz hareketli, dolar endeksinde de bir miktar yukarı yöne doğru evrildiğini takip ediyorum bir gözle. Öte yandan Avrupa borsalarındaki son durumu da tabii senin bir değerlendirmeni isteyeceğiz.
2: Bugün de aslında oldukça volatil bir gündü Avrupa endekslerinde. ABD'den gelen enflasyon verisi sonrası Avrupa borsaları karışık seyre döndü. Fakat kapanışa yakın yeniden ABD borsalarında satışların hızlanması, özellikle Nasdaq tarafında %1'i aşan düşüşün etkisiyle Avrupa endekslerinde bir miktar daha satışlar ağır basmaya başladı. Mesela Almanya borsasında kayıplar %0.9'a ulaştı. Sadece İngiltere borsası sınırlı pozitif seyirde işlem görüyor. STOXX 600 endeksinde tabii sabah saatlerinde kayıplar %1'e ulaşmıştı. STOXX 600 endeksi yatay seyirde işlem görüyor. Çünkü Trump'tan gelen açıklamalar sonrası piyasalarda tansiyon artmıştı öğle saatlerinden itibaren. Trump İran'a dönük olarak yeni tehditlerde bulundu. Bedelini ödeyecekler açıklamasını yaptı. Petrol fiyatları üzerinde bu açıklamaların anlamlı bir etki yarattığını görmedik. 92 dolar seviyesine Brent petrolün varili. Fakat hem tahviller hem de hisse senetlerinde düşüşün hızlandığını takip ettik. Diğer tarafta tabii enflasyon verisi önemliydi, çünkü her ne kadar 3 yılın zirvesine çıkmış olsa da korkulan olmadı. Beklentilerin altında kaldı. Bu da Fed'den faiz artırımı bekleyen yatırımcılar için bir rahatlama sağladı. Zaten biz bugün sektörlere baktığımız zaman en hızlı yükselişin gayrimenkul sektöründe yaşandığını görüyoruz. Gayrimenkul endeksi %1,5'luk primle öne çıkıyor. Fakat madencilik ve otomotiv endeksi %1'i aşan düşüşte en kötü performansı sergileyen iki endeks konumunda. Tabii yarın aslında Merkez Bankaları günü. İşte biz içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Dışarıda ise Avrupa ile İngiltere Merkez Bankası kararlarında olacak gözler. Burada Avrupa tarafına baktığımız zaman aslında Avrupa Merkez Bankası'nın 2023 yılından bu yana ilk faiz artışına gitmesine piyasa artık kesin gözle bakıyor. Katılımcıların tamamı 25 bas puanlık faiz artışı gelmesini bekliyorlar Avrupa Merkez Bankası'ndan. Gözler tabii Lagarde'dan gelecek açıklamalarda olacak. Daha da önemlisi Avrupa Merkez Bankası yeni tahmin setini açıklayacak. Bu tahminlerde büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor. Çünkü önceki Lagarde yaptığı para politikası kararı sonrası yaptığı açıklamada aslında olumsuz senaryoya biraz daha yaklaşmakta olduklarına dikkat çekmişti ve şu anda enflasyonun %3.2'ye ulaştığı ortamda Avrupa Merkez Bankası'nın olumsuz senaryosuna giderek daha fazla yaklaşıldığını görmekteyiz. İngiltere tarafına bakacak olursak İngiltere Merkez Bankası'ndan çok sayıda politika yapıcı son dönemde yakın dönemde bir faiz artışına gerek olmadığı yönünde söylemlerde bulundu. Bu nedenle bu toplantı İngiltere Merkez Bankası'nın pas geçmesi bekleniyor. Olası bir faiz artırım kararını önümüzdeki toplantılarda takip edecek diyebiliriz. Tabii Avrupa tarafında eleştiriler var. Mesela bugün Berenberg ekonomisti Euro bölgesinde kısa süreli bir resesyon beklediğini ifade etti Bloomberg HT'ye katıldığı yayında. Aynı zamanda Barclays ECB'nin tek faiz artışı yapması halinde bunun hisse senetleri ve tahvil piyasasına bir rahatlama getireceğini fakat 2 ya da 3 faiz artışına gitmesi halinde bunun yeni bir türbülans anlamına gelebileceğini söyledi. Zaten yılbaşından bu yana STOXX 600 endeksinin performansına baktığımız zaman yaklaşık %5 primli. ABD borsaları son dönemde çok sert bir değer kaybına girmiş olsa da son birkaç günlük zaman diliminde yine de ABD borsalarının altında performans göstermeye devam ediyor diyelim ve yeniden sözü sana bırakalım Didem.
0: Ceren çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nu uğurluyoruz ve hemen Profesör Doktor Saadi Uzunoğlu hocamıza dönüyoruz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi. Saadi hocam hoş geldin. Nasılsın?
3: Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın Didem?
0: Ben de iyiyim Saadi Hocam. Ya çok fazla gündem başlığı var önümde. Dışarıdan başlamak istiyorum. Uygun mudur?
3: Tabii ki.
0: Tamam.
3: Tabii.
0: O zaman enflasyon verileriyle başlayalım. Yani Amerika'da takip ettik enflasyonu. Çin'den gelen veriler var. Japonya'da üretici fiyatları var. Aslında bu enflasyon cephesini küresel açıdan bütün bu saydığım ülkeleri de içine alacak şekilde şöyle bir okuyalım mı birlikte? Çünkü pandemiye dönüp baktığımızda aslında o günden bugüne yaşanan birçok olay var ama şu anda elimize ulaşan makroekonomik verilerin önemli bir kısmı hatta küresel devlet tahvil ihraçları örneğin Covid zamanından bu yana rekor düzeylere gelmiş gibi duruyor. Enflasyonu da son 3 yılın en yüksek seviyesindeyiz ABD tarafında baktığımızda. Nereye doğru evriliyor sence?
3: Şimdi tabii ki bu körfezde yaşanan konular, yaşadığımız işte Rusya-Ukrayna savaşı, bütün bunların zaten hem tedarik zincirleri üzerinde hem emtia fiyatları üzerinde ciddi bir baskı yaratacağını, bunun da ülkelere enflasyonist bir baskı olarak geleceğini zaten defalarca söyledik. Piyasalar da bunu defalarca ifade etti. Raporlarda bunlar yazıldı. Şimdi artık sonuna geldik. Yani artık bunları biz çok net bir şekilde enflasyon rakamlarına yavaş yavaş yansıdığını görüyoruz. İşte Amerika 4.2 açıkladı aylık 0.5 ama yıllığa baktığın zaman %4.2 gibi oldukça yüksek bir faiz oranı açıkladı. Tabii ki bunun yanı sıra ekonomisine baktığımız zaman aslında canlı da bir ekonomi var. İşsizlik rakamları düşük biliyorsun. İstihdamla ilgili haberler güzel geliyor oradan. Fakat problem şu. Evet, iş dünyası olumlu bekliyor her şeyi Amerika'da. Çünkü PMI'lar da onu gösteriyor ama mesela tüketici güven endeksi bunu ifade etmiyor. Yani vatandaşta bunun karşılığı çok az. Bu uygulanan politikaların karşılığı Amerika'da çok az görünüyor. Bir ay önce işte 49'lar, 49.8'ler seviyesindeydi PMI. Şu anda 44.8'lere gerilemiş durumda. Yani daha doğrusu tüketici güven endeksi. Tabii bu kadar hızlı bir düşüş tüketici güveninde Amerika'da da aslında bu enflasyonun vatandaş tarafından daha net bir şekilde hissedildiğini bize ifade ediyor, gösteriyor. Zaten ciddi de bir gelir dağılımı bozukluğu var Amerika'da. Cari açığına baktığınız zaman yükselmeye devam ediyor ki ithal edilen ürünlerin Amerika'da üretilmesine yönelik birçok baskılar gerçekleştirdi Trump, biliyorsun. Geçen yıl bu gümrük vergilerini yükselterek herkesle oturup Amerika'ya yatırım yapın diye baskı yaptı. Ama buna rağmen hala ciddi bir dış ticaret açığı ile karşı karşıyayız. Genel görünüm Amerika'da bu. Diğer ülkelerde de aslında enflasyon yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. Bunu Japonya'da da hissediyoruz, birçok yerde hissediyoruz ama bunun piyasalara yansıması bence gerçek anlamda, hani piyasalar bu riskleri algılıyor mu genel olarak küresel ölçekte dediğimizde, ben çok da önemsendiğini düşünmüyorum. Neredeyse 90 dolarlarda petrol fiyatları normalleştirildi. Yani bütün finansal piyasalarda da bunu görüyoruz. Hemen bir fırsatın bulduğunda tekrar işte borsalar coşmaya başlıyor. Zaten uzun vadeli trendlere baktığımızda da yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Biraz önce senin söylediğin sadece devletler değil, özel sektörde de özellikle AI dediğimiz yapay zeka şirketlerinin de halka açıldığını, teknoloji şirketlerinin halka açıldığını, kaynak toplama çalışmaları sürdürdüğünü görüyoruz. Dilem, dolayısıyla sanki finansal piyasalar ayrı çalışıyor ama işin gerçeği çok farklı gibi bir görünüm var. Bunu da anlayabiliyoruz. Bunun da nedeni şu: yani nasıl satış yapacaksınız? Çok ciddi satışlar yapmaya başlarsanız, yani portföyünüzü likit hale getirmeye kalkarsanız piyasada, bu ciddi anlamda bir problem demek. Bunu yapamazlar. Yani büyük kurumların bunları yapması söz konusu değil. O zaman faizler, yani dalgalanma boyutunu azaltmaları lazım. İşte piyasaların, finansal piyasaların bu riskleri satın almamasının nedeni ve daha ılımlı beklentileri, özellikle faiz konusunda. Örneğin aslında normal koşullarda Amerika'da faizlerin ne olması lazım? Yükselmesi lazım. Ama biz de diyoruz Amerika'da faizler yükselmez, yatay seyreder diyoruz. Yabancılar da bunu aynı şekilde söylüyor. Çünkü aşırı volatilite dediğimiz aşırı dalgalanma faizlerdeki, çünkü faizler yükseldiği zaman varlık fiyatları olumsuz yönde etkilenecek. Tabii bunun olmaması için de faizlerde yatar bir seyir izlemeye devam edecek
0: ediyoruz. Bu arada VIX 21.5'a dayandı ve hani dolar endeksinde de zaten 100'e doğru hafif bir kımıldanma olduğundan bahsetmiştik. Euro dolar paritesi 1.1553'e geldi. Ben özellikle burada mesela altın bugün benim dikkatimi çekiyor. ABD, evet, 10 yıllık tahvil getirisi 4.52. Biraz hani bu taraflar, yani hani güvenli liman algısı genel olarak olan tahvil tarafı ve altın tarafında yaşananları nasıl okumak lazım? Tahvil tarafını belki biraz konuşmuş olduk aslında, yani hani oralara gelen genel trend açısından, ama yine de hocam bir değerlendirme istiyorum. Niye, evet. Yani yön yukarı, faizlerin yükselebileceğine ilişkin endişeler çok etkili oluyor çünkü piyasalar üzerinde. Bunun yansımaları neler olabilir önümüzdeki günlerde sence?
3: Çok doğru Didem. Öncelikle şunun altını bir çizelim. Altın, evet, bir yatırım aracı mıdır? Evet, kullanılabilir yatırım aracı olarak, ama en önemlisi sakin limandır. Şimdi Amerikan dolarının işte 1.18'lere kadar biliyorsun parite gelmişti. Şimdi bir zayıflama var. Özellikle Euro'da bir zayıflama, dolarda güçlenme var. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi faiz oranlarının 4.52'lere gelmiş olması. Neden? Çünkü altının kazancı, tek başına kazancı yok. Ancak fiyat artışından para kazanabilirsin. Altın tutmanın maliyeti piyasa faizidir. Dolayısıyla şu anda piyasada faiz 4.52'lere yükselmişse altın tutmanın maliyeti yükseliyor demektir. Yani altını tuttuğun zaman sıfır getiri elde ediyorsun ama Amerikan tahvili aldığın zaman 4.52 gibi bir getirim var. Dolayısıyla burada bir kere tercihler değişmeye başlıyor. Zaten ileride şunu göreceğiz. Faizler tabii ki hep böyle gitmeyecek. Faizler aşağı doğru inmeye başlayacak. Emtia fiyatları belki düzelecek eğer bir barış sağlanması durumunda. Altın fiyatlarının yükseldiğini göreceğiz.

0: Neden? Çünkü altın tutmanın maliyeti azalmış olacak. Ama bugün
1: Evet.
0: altın tutmanın maliyeti yüksek. Dolayısıyla böyle bir açıkçası görüntü var altınla ilgili. Dolar güçlendikçe altına olan talep ne oluyor? Azalıyor.
1: Tabii.
0: Genelde de merkez bankaları da artık daha az altın alıyor biliyorsun. Didem öyle bir durum da var bu dönemde. Yani biraz beklentiler nedeniyle de olabilir bu.
1: Hatta likidite yaratmak için satış da yapıldı merkez bankaları tarafından biraz, ama herhalde bu dönemsel bir şey hocam, söylediğin gibi öyle değil mi? Ben şeyi de çok merak ediyorum. Yani bir yandan da tabii savaş hali devam ediyor. Ona da değindin. Ne zaman biter, ne olur? J.D. Vance bile hani önümüzdeki hafta sonlanabileceği gibi aylar da sürebilir diyor. Yani bu belirsizlik de aslında oldukça kaygı verici bir nokta yaratıyor piyasalar, özellikle riskli varlıklar için. Altında bilmiyorum, bunu daha önce hiç sorduğumu da hatırlamıyorum Saide Hocam sana, ama var mı bir altınla ilgili mesela bir yıl sonu tahminin?
0: Ya şöyle benim tahminim ancak faizle ilgili olabilir. Yani Amerika'da
1: Onu da
0: faiz
1: kabul, o da kabulüm.
0: yani Amerika'da faizler bir kere yatay Fed faizinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Burada yatay göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bir Trump'ın zaten baskılaması var. İkincisi üyelerden işte şu anda işte başkan artık diyelim. Başkanın da artık yeni başkanın diyelim.
1: Evet.
0: Onun da beklentisi biliyorsun. Faizleri artırmayalım, bekleyelim. Zaten bu bizim gördüğümüz bir şeydi. Enflasyonist baskı. Petrol de bak 90 dolarlarda artık dengelendi. Bu fiyat artışları belli bir süre sonra azalmaya başlayacak. Etkiler, bunların etkisi azalmaya başlayacak. Çünkü her şey oturmuş durumda şu anda fiyat olarak. İşte 90 dolarlar da petrol, diğer taraftan taşıma maliyetlerinde konteyner taşıma maliyetleri yükselmiş. Bu fiyatlar artık yatay seyrediyor. Yükselmiş ama yatay seyrediyor. Bunun getirdiği bir enflasyonist baskı olacak. Fakat bu zamanla baz etkisi nedeniyle azalmaya başlayacak. Dolayısıyla enflasyon tekrar belki 3'lerin altına doğru yavaş yavaş inmeye başlayacak. Bence bunu bekleyecekler.
1: Bekleyecekler.
0: Faizi de değiştirmeden bu direnci sağlamaya çalışacaklar. Burada tabii en önemli şey şu. Eğer barış sağlanırsa o zaman alt fiyatlarında tersine hareket görürüz. Neden? Petrol aşağıya doğru gelmeye başlayacak. Faizler aşağıya doğru gelmeye başlayacak. Yani belli varsayımlar altında konuşmamız lazım.
1: Tabii.
0: Çünkü biliyorsun bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu
1: Doğruyu
0: söyler.
1: göster. Evet. Mesela bu aslında bu öğretiden yola çıkarak şunu da sorayım mı? Şimdi mesela 90 dolarlı seviyeleri normalleştirdi dedin hocam biraz önce sen piyasa için. Ama mesela talep problemi, büyüme ile ilgili aşağı yönlü revizyonlar, bütün bunlar talep kaynaklı sıkıntıları göz önünde tutarak petrolün tekrar 70'lere, 80'lere, hatta belki daha altına inme olasılığı yok mu?
0: Şimdi Didem şöyle tarihsel baktığın zaman farklı bir tablo var ortada. Neden? Çünkü biliyorsun 2008 krizine kadar ekonomileri harekete geçirebilmek için özel kesimi yani hali altlarını borçlandırdılar. Morgan'lar falan
1: Evet.
0: ekonomi ciddi bir hareket getirdiler. Sonra baktılar ki onların artık nefes alması mümkün değil. Zaten battı biliyorsun morgaç sistemi o dönemde. Daha sonra 2010'dan itibaren parasal genişleme ve kamu borçlanması gündeme geldi. Ve Covid de tabii bunu destekledi. Şu anda kamu dikkat edersen hiçbir yerde hiç bütçe açığı eleştirisi duyuyor muyuz? Oysa bütçe açıkları son derece yüksek, kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı son derece yüksek, Avrupa Birliği Maastricht kriterlerini bir tarafa atmış. Yani her şey bir tarafta. Hiç bakın kamu falan hiç konuşulmuyor. Neden? Çünkü ekonomiyi harekete geçirebilmek için yüksek harcamaya ihtiyaç var. Bunun için de ne yaptılar? İşte NATO toplantıları başlayacak. Orada göreceğiz. Avrupa'ya bir baskı gelecek. Tamam siz durgunluğa gidiyorsunuz ama bizi ilgilendirmiyor. Savunma harcamalarını artırmanız gerekiyor diyecekler. Ve bütçe açıklarına yine yükleyecekler bu işi. Dolayısıyla bütçe açıklarıyla biz şu anda ekonomiyi ne yapmaya çalışıyoruz? Ayakta tutmaya çalışıyoruz. O nedenle biraz daha belki şunu görmemiz lazım. Daha orta uzun vadede acaba bu ekonomideki dinamiklerin veyahut da faaliyetlerin asıl itici gücü kamu olmaya devam edecek mi? Veyahut da savunmayla beraber kamu bir araya devreye girip parasal genişlemelerde bir anlamda devam edecek mi? Yoksa durgunlukta biliyorsun durgunluktan çıkmanın yolu sadece faizleri düşürmek değil ki. Faizleri düşürdün, kim harcayacak? Evet. Gelir dağılım bozulmuş, işte insanlar harcamıyor, borçlanmak istemiyor. Böyle bir durumda yine kamuya iş düşüyor, yine evet, parasal genişlemeye iş düşüyor. O nedenle yavaş yavaş bu parasal genişlemeyle herhalde faizleri de, parayı biraz bollaştırarak faizleri de aynı yerde tutarak ama parayı bollaştırarak yola devam edecekler gibi görünüyor.
1: Görünüyor. Yani, hocam bir araya gireceğim. Şunu sormam lazım çünkü tabii Merkez Bankası'ndan yarın ne bekliyorsun? Klasik o soruyla bitiririz ama hemen araya içeride aslında hani bu özel sektörün ilgisi, alakası, merakı, yatırıma vesaire. Bunu sorgulamamıza da sebep olan BYD'nin Türkiye'deki fabrika kuruluşunu askıya alması haberi mesela. Bunu evet, ne tarafından okumak lazım? Yani bir takım teşvikler verildi önden vesaire ama hani hiçbir şey yapılmayacağını anlıyoruz. Askıya alındı. Zaten fazla da bir hareketlilik görmemiştik. Burada evet, bir hani Made in Europe durumu da etkili olmuş gibi mi sence, yoksa ne olduğunu tahmin ediyorsun? Takip ettin zannediyorum. Haberi de var, evet, istiyorsan evet, paylaşabilirim. Ama bu arada diyordum ki Sadi Hocam, Trump niye benim saat dilimim genelde hep konuşur, niye konuşmuyor diyordum. Geldi mesajı. ABD Başkanı Trump diyor ki İran'a sert şekilde saldıracağız. Yani hani bir sabah bir öğleden sonra bu tip açıklamalar geliyor. Neyse, biz BYD'ye dönelim. Mesela bu evet, Türkiye için ne anlama geliyor bu karar ve sence ne tür bir gerekçeden bahsediyor olabiliriz?
0: Yani şöyle bir, gerçekten de Avrupa Birliği konusu ciddi bir sorun. Orada çünkü Macaristan'ın bildiğim kadarıyla tercih edileceği yönünde
1: evet, haberler
0: geliyor ki asgari ücret aslında bizden daha yüksek baktığımız zaman buraya. Ama bir taraftan da şu var, yani biraz önce senin söylediğin şey çok önemli, bir sürü teşvikle ciddi anlamda satış gerçekleşti.
1: Bunlar, şu anda ekranda hocam, yani evet, BYD satışları 2025'te evet, 45,5. Yani bunlar tabii 6,7 şu ana kadar 2026'da ama çok önemli bir pazar payı elde etti.
0: Evet. Bir de artı şöyle bir şey var. Yani bunun sonucunda hani Çin'e yaptırım uyguları işte 1 milyar dolar gibi şeyler var ama ne teminat aldık onu bilmiyorum. Bir teminat olması lazım. Çünkü buraya Türkiye'ye gelebilmesi için bu teşvikleri verdiğimize göre bir teminatın alınması gerekiyor. Yani ne kadar teminat mektubu aldık, ne kadar teminat aldık şirketten bunu bilemiyorum. Yani çok olduğunu düşün, böyle 1 milyar dolarlar falan olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Hı hı. Yani tahminlerim var ama çok net değilim.
1: Peki.
0: Düşük diye düşünüyorum. Ama bunun yanında zaten bizim hani otomobil yedek parçalarını zaten biz peşin olarak ödüyoruz. Oradan alıyoruz. Yani maalesef işte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bu gümrük birliği anlaşmaları, marka konusu, Made in Turkey konuları falan. Yani tamam, haber olarak güzel geçiyor da ama bunun arkası gelmiyor. Arkasını getiremiyoruz. İşte o zaman da bu tür sorunlarla karşı karşıya
1: kalıyoruz. Burada da bir takip tabii alanı başlayacak şimdi. Evet. Bu süreçle ilgili yeni haber akışı muhtemelen o boyutuyla önümüze gelecek. Hocam son 1,5 dakika, 2 dakika. Merkez Bankası evet, sence yarın ne yapar, ne yapmalı çok kısaca?
0: Yani Merkez Bankası bence faizleri değiştirmeyecek. Zaten yükseltti. 37 değil bizim faizimiz. Şu anda 40 olarak uyguluyoruz biliyorsun. Gecelik %40'la Merkez evet. Bankası piyasayı fonluyor.
1: Peki şu anda fiilen 40'a taşımasını bekler misin politika faizini?
0: Yok, zannetmiyorum. Değiştirmeyecektir. Çünkü biraz daha önce biliyorsun faizle ilgili açıklamalar da var. Ekonomiye ciddi yük oluşturmaktadır gibi açıklamalar da geldiğine göre evet. En azından hükümet tarafından bence yatayda gidecektir. Zaten yeterli de yani 40'ın bileşiği 49 zaten. Doğru. Anladım. 49 maliyetle para veriyor Merkez Bankası. Daha nereye yükselteceksin yani?
1: Evet doğru. Bu arada Trump'tan bir not daha var, onu da paylaşayım sonra noktalayalım. Sadi Hocam gitmeyin bir yere. Trump diyor ki dün İran'ı sert vurduk, bugün de vuracağız. Açıklama bu yönde. Evet. Sadi Uzunoğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık hocam. Haftaya görüşmek üzere tekrar. Bütün bu gelişmelerin artık bir değerlendirmesini de o zaman yaparız. Sadi hocamızı uğurlayalım. Trump'tan İran ile anlamlı bir anlaşma istiyorum şeklinde bir not da var. Bu notlar tabii gelmeye de devam edecek muhtemelen ama benim günden kalanlarda sürem bitti. Ece Vapoğlu'na devrediyorum. Ece Maat'a devrediyorum, özür dilerim. 60 dakikada yine ele alacak Ece bütün bu başlıkları. Ben şimdilik sizden ayrılırken de yarın saat 17'de tekrar görüşeceğimizi umarak sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalınız.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Mahat ben, 60 dakikayı açarken bir son dakikamız var. Trump bir kez daha İran ile anlamlı bir anlaşma istiyorum mesajını verdi. Son gerilimlerin ardından diyelim ve devam edelim. Bugün neleri konuşacağız biz? İçeride özellikle önemli olan bir haber akışı vardı ki BYD Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini askıya aldığını duyurdu. Sektörde nasıl yankılandı soracağız. Eski Renault Türkiye CEO'su ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Düşünce Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu bizimle birlikte olacak. Bu konu özelinde. Ardından Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle birlikte olacak. Bugün ABD tarafından enflasyon verisini karşıladık. Beklentilere paralel ama yüksek olduğunu da söylemek lazım. Öte yandan yarın ECB'nin faiz kararı gelecek ki bir faiz artışı bekleniyor ve bizim de faiz kararımız var. Bu tarafa dair de sabit bırakılması beklentisi var ama beklentiler çeşitlilik gösteriyor. Hatırlayacaksınız hafta başında mesela Garanti BBVA'dan gelen bir görüş bir faiz artışının da olabileceği yönündeydi. Hepsini soracağız Ata Hoca'ya ve ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu'yla tüm bu jeopolitik gelişmeleri konuşacağız. ABD İran cephesinde neler yaşanıyor ve bundan sonrasına dair ne işaret verir diye soracağız. Bu kez bir barış ihtimali ne kadar masada gözüküyor diyeceğiz ve son olarak Avaleps Türkiye İş Geliştirme Direktörü Alp Işık bizimle birlikte olacak. Kripto piyasaları da ciddi sallantıdan geçiyor ki son olarak geçtiğimiz cuma günü 60 bin dolarında altını test etti. Dolayısıyla bundan sonrasında yatırımcı ne yapmalı soruyor olacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim efendim, 60 dakika başlıyor. ABD'de Mayıs enflasyonu aylık %0,5 ve yıllık %4,2 olarak tahminlere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyonu ise aylık %0,4'ten %0,2'ye geriledi ve yıllık bazda beklentiye paralel %2,8'den %2,9'a yükseldi. ABD Başkanı Trump müzakerelerin uzamasından Tahran yönetimini sorumlu tuttu ve diplomatik süreçte kaçırılan fırsatlara dikkat çekti. Trump şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklardır dedi ama akabinde aslında gelen açıklamalar bir kez daha az önce de ilettik bir anlamlı barış istediği yönünde. ING analistlerine göre carry margin daralmasına rağmen Türk lirası önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasa yatırımcıları arasında popüler bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Küresel elektrikli araç pazarının en büyük oyuncularından biri olan Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini askıya aldığını duyurdu. Şirket şu anda birinci önceliğinin Macaristan pazarındaki yatırımları olduğunu belirtirken, ikinci odak noktalarının Avrupa genelinde üretim yapabilecekleri ikinci bir tesis olduğunu işaret etti. Körfez'deki varlık fonlarının SpaceX'in halka arzında milyarlarca dolar değerinde hisse talep emri verdiğini bildirdi. Bloomberg News'un haberine göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve Kuveyt Yatırım Otoritesi'nin her biri 1 milyar ile 5 milyar dolar arasında hisse emri verdi.

0: Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi de gündem dışı.
1: Son günlerde Wall Street tarafından gelen halka arz haberlerini yakından takip ediyoruz. Tabii ki de bunlardan en önemli olan şu an 250 milyar dolarlık talebe ulaşan SpaceX tarafı. 75 milyar dolarlık talep bekleyen SpaceX şu an sanırım beklentisinin yaklaşık 3,5-4 katı seviyesinde bir talebe ulaşmış durumda ve bu akşam itibariyle New York borsalarının kapanışıyla aslında kurumsal taraftan gelen talepleri kapatacak. 12 Haziran'da da borsaya açılması bekleniyor. SpaceX tarafında bir önemli gelişme de aslında 2019'da 29.4 milyar dolarla halka açılan Suudi Aramco'dan sonraki en büyük halka açılışın gerçekleşecek olması. SpaceX bugün sadece yatırım üreten bir şirket değil, aynı zamanda dünyanın en büyük uydu internet ağlarından biri olan Starlink'in sahibi. Yatırımcıların asıl ilgilendiği konu ise Starlink'in altında Starship programı. Starship başarılı olursa uzaya erişim maliyetleri ciddi şekilde düşmüş olacak. En önemli özelliği ise aslında yeniden kullanılabilir olması. Bugün dünyanın kullandığı birçok roket sisteminin, uzay aracı sisteminin yeniden kullanılabilir olması bir yana kısmi olarak kullanılabilirliği tartışılıyor. SpaceX ise eğer bunu başarırsa Ay ve Mars görevlilerinin ekonomisini ciddi şekilde aşağı yönlü olarak azaltmış olacak. Burada da tam olarak devreye NASA giriyor. NASA dün Artemis 3'ün mürettebatını açıkladı ve Artemis 3'ün normal şartlarda Apollo 17'den sonra Ay'a gönderilen ilk araç olması bekleniyordu. Fakat şu an bunun yerine dünya yörüngesinde SpaceX'in Starship sistemine ve Blue Origin'in Ay aracını test edecek. Bu da aslında uzaya gitmeden önceki son prova olarak dikkat çekecek. Uzay ekonomisini bu kadar yakından takip ederken önümüzdeki 10 yıl içinde acaba internet ekonomisine benzeyecek mi, benzemeyecek mi yakından takip ediyor olacağız.
0: Dakika devam ederken günün bu saatinde Trump'tan açıklamalar gelmeye devam ediyor diyelim. Az önce aktardıklarımızın dışında İran ile anlamlı bir anlaşma istiyorum demesinin ardından dün İran'ı sert vurduk, bugün de vuracağız dün gece 22 İran gemisini etkisiz hale getirdik mesajlarını da verdi Trump diyelim ve hemen konuğuma geçeyim. Eski Renault Türkiye CEO'su Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Düşünce Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu bizimle birlikte. Hakan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Şimdi BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrikayı askıya aldığını duyurmasını soracağım size. Sektör tarafında nasıl yankılandı? Etkilerinin ne olmasını beklemek gerekir.
2: Yani gene aynı arazi, 2019 yılında aynı arazi Volkswagen'a verilmişti. Daha sonra onlar bu projeyi iptal etmişlerdi. Şimdi aynı şey BYD için söz konusu. İlk defa BYD haberi alındığında yıllardır Türkiye'ye gelen ilk bir büyük yatırım diye herkes çok sevinmişti. Şimdi tabii haberde tam olarak iptal edildi demiyor ama Asyalılarla veya Çinlilerle konuşurken bilmemiz gereken şey onların ne söylediği değil ne söylemediği. Orada kesinlikle Türkiye ifade edilmiyor. Edilmediğine göre bu yatırımın olmayacağı anlamını herkes ve ben de dahil bu şekilde çıkartıyoruz.
0: Peki bu aslında getirisi ne olacaktı ve ne kaybediyor Türkiye bununla birlikte? Çünkü biz bu ilk BYD'yi konuştuktan sonra bir ara mesela Chery'yi de konuştuk, gelme ihtimalini konuşuyorduk. Ve bunun aslında bir domino etkisi yaratabilir mi, daha fazla doğrudan yatırım çekebilir mi? Hatta Türkiye bir elektrikli araç üssü olabilir mi? Bunları konuştuğumuz bir noktadayız. Dolayısıyla kaybın ne boyutta olduğunu merak ediyorum.
2: Yani BYD ilk sene Türkiye'ye geldiğinde 8 bin araç satmıştı. Ertesi sene 45 bin saçtı. Hiç kimse bu kadar büyük bir büyümenin olduğu pazarda, hele hele pazarda 1.2-1.3 milyonlara gidiyor. Muhtemelen bir 5 sene içinde 2 milyona gidecek bir pazar. Böyle bir pazardan çekilmez. Bu şunu gösteriyor. Demek ki BYD sadece Türkiye değil, aynı zamanda Avrupa pazarına, Avrupa Birliği'ne ihracat için Türkiye'yi gümrük birliği avantajıyla kullanmak istiyordu. Tabii bu Türkiye için çok büyük bir avantajdı. Çünkü Türkiye çok başarılı bir otomotiv sanayine sahip. Son derece yetenekli insanlarımız var ve harika fabrikalarımız var. Her ne kadar son yıllarda kurdaki aşırı değerlenmeyle rekabetçiliği kaybetse de hala da Avrupa'nın en iyi fabrikalarına sahip. Tabii çok güzel bir hayaldi. TOKİ'yle birlikte Türkiye'nin elektrikli araç konusunda üretim cenneti olması Türklerin kurmuş olduğu şahane bir haberdi. Ancak şöyle bir sıkıntı oldu. Avrupalılar aynı hayali paylaşmıyor. Çünkü Avrupa'daki üreticilerin hepsi son derece Çinlilerden korkuyorlar. Çünkü Çinliler bütün dünyayı çok hızlı bir şekilde ele geçiriyor. Bu çerçevede Avrupalılar hiçbir şekilde Türkiye'de üretilen elektrikli araçların kendi pazarlarına gelmesini istemediler. Dolayısıyla bu karar esasında Brüksel'de alındı. Ne Ankara'da ne Beijing'de alındı. Hmm. Bu kararın arkasındaki temel motivasyon Türkiye'de üretilen elektrikli araçların Avrupa pazarına gelmesi. Zaten büyük kapasite açıkları, kapasiteleri, boşlukları olan Avrupalı üreticilerin bu işten zarar görmemesini sağlamaktı. Sonuçta jeopolitik bir karar diye yorumluyorum ben.
0: Yani bu kararın ana etmeni, ana sebebi Brüksel diyorsunuz Çin'den ziyade.
2: Evet. Peki. Yani şu an zaten açıklamada da ne diyor? Son zamanlarda çok sık çıkıyor meydana. Gerek Almanya'daki fabrikalar, gerek Fransa, İtalya, İspanya'daki fabrikaları Çinli üreticilerin kullanmaya çalıştığını görüyoruz. İşte en son MG açıkladı, Chery açıkladı. BYD'nin de şu anda İtalya, Fransa ve Almanya'da fabrika baktığını biliyoruz. Dolayısıyla baktığınız zaman şimdi Türkiye'de sıfırdan yeni fabrika kuracağını, orada eski bir fabrikayı alacaksın. Öbür tarafta gümrük birliği vardı, yoktu, sıkıntısı olmayacak. Direkt Avrupa'nın içinde üretim sağlayacak. Bir de muhtemelen masa altından başka teşvikler de alacak. Ve böylece ne Avrupalı bir üretici olacaksın. Bu BYD için daha mantıklı bir ticari tercih. O çerçevede haliyle buraya konsantre oluyorlar.
0: Hakan Doğu, çok teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ve hemen bir diğer konuğuma geçiyorum hızlıca. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle birlikte. Ata Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ece Hanım, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Ata Hocam. Şimdi az önce biz spesifik olarak BYD'nin Türkiye'de bir fabrika açma kararını konuşmamızın ardından, bu heyecanı paylaşmamızın ardından bunun biraz ertelendiğini, hatta askıya alındığını, belki de hiç gerçekleşmeyeceğini konuştuğumuz noktadayız. Dolayısıyla bir o tarafı sorarak başlamak istiyorum. Tabii ki firma özelinde değil ama Türkiye'nin doğrudan yatırım çekme potansiyeli açısından nerelerde eksiği var, nelerin daha fazla üzerine gidilmesi gerekiyor. Belki biraz bu tarafı konuşmak faydalı olur. Ne dersiniz?

Tabii Türkiye'nin doğrudan yatırım çekebilmesi için özellikle fabrika ve üretim altyapısının geliştirilmiş olması gerekir. Dolayısıyla burada üretim ve fabrika altyapısının geliştirilip geliştirilmediğini 2000'lerin başından itibaren belki 2008 krizinden sonra yoğunluklu olarak incelediğimizde bunun yeterince gelişmediğini görebiliriz. Dolayısıyla şimdi

0: gidecekleri ülkeyi seçeceklerinde bu altyapıların gerekli olduğunu düşünürler. Buna göre karar verirler. Bu altyapıları geliştirmediğimiz için de buna insan kaynağı da dahil olmak üzere yetiştirmediğimiz için yeterince bizi bu açıdan doğrudan yatırımlarla tercih etmeyeceklerdir. Yani bu daha önce de Volkswagen'le ilgili bir kararda da meydana çıkmıştı. Tabii bunu siyasi açıdan bu kararları yorumlamak mümkün ama yeterince argüman değildir bunu açılardan yorumlamak. Alman firması da gelmediğine göre, Çin firması da gelmediğine göre ve bunlar da rakip olduğuna göre, yani siz iki rakibi de getiremediğinize göre buradaki ortak eksiklik altyapınızın bu açıdan yetersiz olmasıdır. Ama peki ne açıdan da yatırım çekiyoruz diye sorulduğunda burada da ekonomi politik ya da siyasi tercihler ön plana çıkmaktadır. Onu da açıkça vurgulayalım. Yine 15-20 yıllık süreçte baktığımızda çektiğimiz doğrudan yatırımlar özellikle hizmetler sektörü ağırlıklı olmaktadır. Dolayısıyla burada hükümet tarafından hazırlanan ve yatırımcılara sunulan paketler özellikle yurt içinde ulaşım ve transit hizmetlerinin gelişimine yöneliktir ve gayrimenkul inşaata yöneliktir. Dolayısıyla böyle baktığımızda bunun da alıcısı büyük ölçüde Körfez Araplarıdır. Dolayısıyla burada ortaya şöyle bir durum çıkmaktadır. Yol yapmak ve bina yapmak, yani inşaat bazlı altyapı çalışmaları yapmak ve bunun için hizmetler sektörünün daha da gelişmesi amaçlanan bu olduğu için de yatırımlar buraya yönlendirilmektedir teşviklerle beraber. Bunun da tercih eden Arap ülkeleri olduğundan dolayı ortaya şöyle bir gerçeklik çıkmaktadır. Vatandaşlarımız burada bu tip malların sahibi yabancılar olduğu için bunlara otoyol geçiş ücretleri vesaire vermektedirler ya da gayrimenkulde kiracı olmaktadırlar, ev sahibi olmak yerine. Bu da doğrudan yatırım olarak değerlendirilse de hizmetler sektörünün bu bacağının ilerletilmesi bir tür yurt dışına servet transferi ya da rant transferi gibi de düşünülebilir. Bunu ayrıca incelemek lazım. Belki bu açıdan da eleştiriler bakılabilir bu tip politikalara. Ama sorduğun soruya geri dönersem, yüksek teknoloji alanında yatırım çekemiyoruz. Geçtiğimiz hafta bunun bir örneği Fransa'da yaşandı, aksi bir örneği. Bildiğiniz gibi SoftBank Fransa'ya 45 milyar dolarlık bir mikroçip fabrikası kurmak için anlaşma imzaladı. Bu tip yatırımları çekemezsek ülke içinde üretim altyapımız gelişmez, sanayi sermaye birikimini sağlayamayız. Üretkenliğimiz artmaz, iş gücünün de üretkenliğini arttıramayız. Böyle olunca da bu gelir en sonunda enflasyonist baskıya dönüşür. Bu da faizlerin sürekli yüksek kalmasına yol açar. Yani burada basit bir belki durummuş gibi gözüken otomobil fabrikası kurma girişimi bütün sektörlerde benzeri teknolojik altyapı göz önüne alındığında ekonominin her yerine yayılır ve üretim eksikliği, üretkenlik eksikliğinden dolayı enflasyonist baskıya ve yüksek faize, yani finans sektörlerine kadar girer. Dolayısıyla ekonomi bu şekilde uzun dönemden kısa döneme doğru etkileri yayılarak olumsuzluk hissedilmeye başlanır.
1: Peki hocam, faizler dediniz, oradan devam edelim dilerseniz. Bu hafta gözler kulaklar aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olacak. Faiz kararımız var. O taraftan ne beklersiniz diye soracağım. Beklentiler genel olarak baktığımızda tabii değişiklik gösterenler de olmasına karşın sabit bırakılması yönünde siz de aynı düşüncede misiniz?
0: Evet, burada zaten fonlama %40 civarında gerçekleştiği için faiz arttırmaya ben gerek duymayacak Merkez Bankası öyle değerlendiriyorum, ama burada bir kısıtı var, onu söyleyelim. Elindeki verilere göre eğer döviz talebi artış hızıyla devam ediyorsa rezerv kaybı anlamında faiz arttırımını düşünebilir ya da buna yakın cümleler ekleyebilir metne. Ama eğer orada bir yavaşlama varsa ve bunu kontrol altında tuttuysa rezerv erimesini ve sıcak paranın çıkışını, o zaman hiç buna dokunmaz ve önümüzdeki ayları faiz düşüşü için işaret edebilir. Dolayısıyla ben dokunmayacağını, çünkü döviz talebinin ya da çıkışların bir miktar yavaşladığını değerlendiriyorum, ama son veriler tabii Merkez Bankası'nın önünde. Burada yalnız dikkat etmesi gereken nokta şu, ya da edilmesi gereken nokta, özellikle Merkez Bankası bu kararı alırsa, değiştirmeme kararını, şunu da varsaymış olacak. tabii çıkışların azaldığını göreceği için

0: bunun tersine dönmeyeceğini varsayacak. Bir de ABD-İran çatışmasının, ABD-İsrail-İran çatışmasının ve Hürmüz Boğazı etkilerinin de yakında geçeceğini, bir ateşkesle bu etkilerin hafifleyeceğini varsayacak. Bu noktada problem çıkabilir. Şöyle ki bu finansal piyasalar nezdinde kabul görmeyebilir böyle bir argümanı metne yazarsa. Çünkü bildiğiniz gibi ABD-İran çatışması düşük yoğunluklu olsa da ara ara devam ediyor. Ateşkese hem yakın hem uzaklar. Burada belirsizlik var. Bunun sebebi iki tarafta büyük ihtimalle yüksek petrol fiyatlarından ekonomik fayda sağlamaya başladılar ve bunu gördüler. ABD tarafı da net ihracatçı olduğu için 95 dolarlar civarında bir petrol fiyatı gidişatını dış ticaret açığını kapamakta kullanabiliyor. İran için de tabii kaynakların nasıl bu petrol gelirlerinin nasıl döndüğünü orada tam şeffaf olmadığı için bilmiyoruz ama alabildiği kadarıyla o da yüksekten 60 dolarlara göre daha fazla bir gelir elde ediyor. Ve buradan da bir ateşkesin olmaması ya da sürüncemede kalması konusunda İran hükümeti de bir fayda sağlıyor bunu sündürmekten. Durum onu gösteriyor. Dolayısıyla biz ateşkes oldu derken tekrar düşük yoğunluklu kontrol edilebilir çatışmaların içinde buluyoruz kendimizi. Bir gece bombalanması, sonra tekrar ateşkes olması gibi. Bunun ben süreceğini değerlendiriyorum. O yüzden Merkez Bankamızın burada metne yazacağı bu tip Hürmüz Boğazı ile ilgili de küresel petrol fiyatları ile ilgili tahminlere dikkat etmesi gerekiyor ki finansal piyasayı gerektiği gibi yönlendirsin. Eğer fazla iyimser bir açıklama gelirse o konuda, yani biz ateşkesi bekliyoruz dolayısıyla enflasyon baskı azaldı o yüzden faiz arttırmıyoruz gibi bir argümantasyon yaparlarsa bu yeterli olmayacaktır. Çünkü finansal piyasalar kırılganlıklarımızı biliyorlar. Özellikle dış ticaret açığını kapatmaktaki ve seyahat gelirlerinin bu yüksek petrol fiyatları yüzünden etkileneceğini biliyorlar turizm gelirlerinde. Ben faiz indirimleri beklentisinin de bu yüzden ötelendiğini değerlendiriyorum. Eğer sabit bıraksa bile. Sabit bırakmaması düşük bir olasılık ama sebebini söyledim. Rezervlerdeki erime devam ediyorsa onların anlık gördüğü ya da günlük gördüğü verilerle marjinal eğilim. Ona göre belki farklı bir önlem alırlar. Ama, çok düşük bir ihtimal veriyorum ona ama sabit kalmasını daha yüksek bir ihtimal veriyorum.
1: Baz senaryosunuz sabit kalacağı yönünde. Peki bir yandan bizi konuşurken tabii yarın Avrupa Merkezi'nde bir faiz kararı var. O tarafta önemli olacak çünkü oradan bir artış beklentisi var. Evet. Şimdi bir hani bu diğer merkez bankalarının davranış şeklinde bir etkisi olur mu sonrasında diye soracağım. Bir de euro dolar paritesinin mesela oynaklığı üzerinde ne kadar bir etki yaratır? Aslında şu anda hani o faizler üzerinden mi parite dengeleniyor yoksa daha başka işte jeopolitik riskler vesaire o taraflar mı daha etkili oluyor aslında paritenin üzerinde?
0: Bu gördüğümüz çok kısa süredeki değerlenmede faiz beklentileri üzerinden etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentiler faizin çok küçük bir adımla artırılması yönünde ama burada sorun şu, yani büyük merkez bankaları FED dahil petrol fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki bu yüksekliğin mesela ABD'de de örnek verelim, bir yıllık %24 civarında bir artış var enerji endeksinde. Dolayısıyla buna karşılık bir faiz hamlesi yapmayı düşünmeleri doğru değil. Bu hata çünkü bu talep enflasyonundan gelen bir döngü değil. Dolayısıyla burada çatışma bittiğinde enerji fiyatlarının tekrar eskiye geleceğine dair güçlü bir beklenti olduğu için faiz de buna müdahale etmeyi bu küresel merkez bankaları ana yol olarak görmüyorlar. Ama tabii piyasalarda buna dair beklentiler ve fiyatlamalar öncelikle oluşuyor. Onu vurgulayalım. Dolayısıyla burada hem Avrupa Birliği hem ABD için baktığımızda önümüzdeki patika faizlerin büyük ölçüde benzer seviyelerde gideceği yönünde. Yani ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak, durduk yere yavaşlatacak bir faiz arttırımını göze almayacaklardır. Çünkü bunlar enerji fiyatlarındaki yansımalardan kaynaklanıyor. Tabii şu söylenebilir, bütün sektörlerin içine bu girmiş, yayılmışsa eğer ve talep bu yönden şişkin gözüküyorsa ne yapılmalı diye, yine de burada ateşkesin etkileriyle petrol fiyatlarının bir anda 90 doların altına geldiğini görebildikleri için ben bunu bekleyeceklerini değerlendiriyorum. Tabii diğer merkez bankaları enflasyonu bunun haricinde yükselen özellikle Japonya gibi farklı yol izleyebilirler. Ama bu tahvil faizlerindeki farklı fiyatlamaları, tahvillerdeki farklı fiyatlamaları meydana getiriyor. Bu küresel anlamda uzun dönemli tahvillerin fiyatını değiştiriyor. Dolayısıyla bu da hükümet borçlanmalarını etkiliyor. O yüzden bu karışık bir yelpaze sunuyor bize. Ama ABD açısından, FED açısından baktığımızda durum biraz daha rahat. Avrupa Birliği açısından biraz daha karışık gözüküyor. Çünkü beklentiler yoğunlaşmış durumda faiz arttırmasına yönelik.
1: Peki hocam, orada hani FED'in biraz daha oraya da bir parantez açarsanız sevinirim, FED'den de beklediğinize dair. Çünkü aslında Warsh'un da ilk başkanlığı olacağı için önemli. Ama öte yandan hani dediniz ya, petrol fiyatları geri çekildiğinde işte 90 dolarların altına gelmesi senaryolarıyla birlikte orada merkez bankalarının attığı adımlar. Ama bundan işte biz 100 gün öncesinde 60 dolarları konuşuyorduk. Aslında birazcık o hani o marjı, oradaki yükselişi ne kadar önemsiyoruz? O geri gelmeleri daha mı çok fiyatlıyoruz?
0: Burada ABD ile Avrupa Birliği'nin tabii fayda fonksiyonu değişkenlik gösteriyor. Neden? Çünkü ABD bu petrol fiyatları 90 doların üzerinde seyrettiği zaman bundan yaklaşık dış ticaretinde 2-2,5 milyar dolarlık bir ek gelir sağlıyor. Dolayısıyla bu da onun ithalatını, özellikle yeni geliştirmek istediği teknolojilere yönelmek için kullandığı ithalatı, yani Uzak Asya'dan, Tayvan'dan yaptığı ithalatı, mikroçip ithalatını ya da bilgisayar ithalatını karşılamasını sağlıyor. Dolayısıyla son veriler böyle bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Yüksek petrol fiyatlarından elde edilen gelirler bununla karşılanan mikroçip ve bilgisayar ve bilgisayar ekipmanı sermaye malı tedariki. Dolayısıyla Çin'e karşı da dış ticaret açığı azaldığı için bundan bir ek rant sağlıyor ABD. Dolayısıyla böyle baktığımızda petrol fiyatlarının yüksek kalması onların işine yarıyor. Ama yurt içine enflasyona bir miktar etkisi de yayılım gösteriyor. Onu da vurgulayalım. Şimdi Fed'in burada yapacağı ya da bakacağı nokta petrol fiyatlarının ne zaman geri geleceği, bunu kestirmek değil. Özellikle yurt içine yansıyan, yani ABD'ye yansıyan enflasyonun enerji ve gıdadan arındırılmış kısmı, çekirdek dediğimiz kısmı %3'ün altında seyrettiği için son veriler bundan tedirgin olmayacaktır. İş gücü piyasası da aslında giriş çıkış dengesi neredeyse stabil, ama çok düşük gelir gruplarının yer aldığı sektörlerde işe alımlar yüksek. Ekonomik aktivitesi orta hızda devam ediyor. Tam bu noktada faiz arttırımına giderse burada ekonomik aktiviteyi yavaşlatma riski taşır. Dolayısıyla Kevin Warsh'un burada yapacağı, izleyeceği strateji şu olacak: FED üyelerini şuna ikna etmeye çalışacak. Bu gördüğümüz güncel konjonktürde ikna edilecek bir nokta yok. Bu açık, evet. Faiz arttırmaya yetmez, ama 3 ay sonra eğer ABD'de iş gücü üretkenliği ve sermayenin üretkenliği yükseliyorsa enflasyonun düşük kalacağını iddia edecektir yeni başkan üyelere. Evet. Dolayısıyla bu üretkenlik yüksek olduğunda enflasyon düşük kalacaksa faizleri indirebiliriz şeklinde bir argümanla yaklaşacak, ama Fed üyeleri buna ikna olur mu göreceğiz. Büyük ihtimalle şu an bunun için araştırma notları hazırlıyorlardır.
1: Peki, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir araya gidelim, aranın ardından buradayız efendim.
2: Reklam. ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakika kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Gelinen son gelişmeleri soracağım. Tabii ki yine yayın içerisindeyken Trump'ın açıklamaları gelmeye devam etti. Bir saldırı yapacağız şeklinde, sert vurduk dün İran'ı, bugün de vuracağız şeklinde. Bunun öncesini, böyle bir iki gün öncesini hatırlayalım. 2-3 gün içerisinde bir anlaşmaya varmak istiyoruz demişti. Şimdi yine hani bunları söylerken bir yandan da anlamlı bir anlaşma yapmak istiyoruz diyor. Ne olacak bunun sonunda hocam?
2: Açıkçası ben zaten çok umutlu değildim. Yani evet, kişisel evet. olarak söylemem gerekirse 8 Nisan'dan bugüne 2 ayı geçirdik ama tarafların ateşkesi kalıcılaştırma noktasında ne kadar ciddi olduklarına dair ciddi şüphelerimiz hep olmaya devam etti. Özellikle Trump'tan yana. Trump'ın seçimlere giderken böyle içine sinmeyecek, İran'ın daha fazla kazançlı gözükeceği bir düzenlemeye, bir anlaşmaya imza atmayacağını zaten tahmin ediyordum. Yalnız kaldığı yerden aynı şiddette, aynı kapsamda bir saldırı olur mu sorusu, bunun cevabı çok net değil. Yani Trump'ın ben bunu göze alabileceğini düşünmüyorum. Daha alt seviyelerde ama yine vurucu gücü yüksek, nokta atışları belki dikkate alabilecek bir saldırı yapacak. Çünkü dünya 2 aydır satın aldı bu sessizliği, ateşkesi. Şimdi hiçbir şey yaşanmamış gibi. Dünyadan gelen talepleri Amerikan Başkanı takmamazlık edemez. Açıkçası İran da bence bunu istemiyor. Yani aslında taraflar savaşmak bence istemiyor. O konuda içim yani çok netim yani. Taraflar savaşmak istemiyor. Fakat kalıcı bir anlaşma olacaksa da kazançlı çıkmak istiyor. Daha fazla kazanç. Yani çok zor bir denklem var şu anda karşımızda. Bilmiyorum yani, her şey ortada açıkçası, çünkü çok yakınlaştığımız söylendi ama ana noktalar konusunda taraflar durdukları yerde durmaya devam ettiler. Yani bu nükleer işte zenginleştirilmiş nükleer silahlar, uranyum %60 kapasitesinde, İran bunları teslim etmiyor. Ondan sonra işte füze rampalarını bir şekilde korumaya devam ediyor. Hizbullah'a destek olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya devam ediyor. Amerika'da ablukasına devam ediyor. Ve bir şekilde İran'ı cender altında tutmaya devam ediyor. İstediği bir şeyi alabilmiş değil şu an Trump açıkçası. Tek istediği şey herhalde seçimlerden önce bir çözüm bulup bu işten bir an önce paçayı sıyırmak. Ama yine kendimle de çelişeyim açıkçası şu anlamda. Yine söylemiştim belki sizin programınızda.
1: Seçimden sonrasına bırakabilir, biraz oyalayabilir. Sonrasında evet. saldırıları arttırabilir demiştiniz. Onu soracaktım ben de. Yani böyle bir artık Rusya-Ukrayna savaşına döner mi bu iş? Yani ne kadar uzar öyle bir durum olursa mesela?
2: Yani çok dönmez ama İran'ı stres altında tutmaya devam edecek. Yani Rusya-Ukrayna olayında devamlı bir ateş etme durumu var. Taraflar durmadan birbirine ateş ediyor. Yani böyle bir şey olmayacak. Mesela bir saldırı yapılacak ama bir hafta sessiz. Bir saldırı daha, 10 gün sessiz. Yani böyle bir cycle, böyle bir döngü bizi bekliyor bence. Yoksa yani her gün aynı şiddette 28 Şubat'taki gibi, mesela ilk başladığı günlerdeki gibi bir yoğun saldırıyı ben beklemiyorum. Çünkü yani petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, emtia fiyatları, sizler daha iyi takdir edeceksinizdir. Yani artmaya devam edecek ve açıkçası Amerika'da seçimlerde bu durum hiç de Trump'ın işine gelmez. Ben seçimlerden sonrayı bırakır diye düşünüyordum. Seçimlere kadar böyle rölantiye de götürür diye tahmin ediyordum ama seçime kalmadan da bir kumar oynayabilir Trump. Çünkü bir şey alamadı yani adam. Çok net yani, bir şey hani İran'daki yeni yönetim Trump'a bir şey vermiyor. Trump'ın istediğini vermiyor. Trump da İran'a onu vermiyor. Yani bir daha sana saldırmayacağım. Bunu garanti eden bir anlaşma imzalıyor mu Trump? İmzalamıyor. İmzalamayacak da zaten.
1: Peki hocam, ilk baştaki başlangıç tarafına dikkat çektiniz ya, o dönemdeki gibi hali hazırda Körfez ülkelerini, diğer Körfez ülkeleri tehlike altında mı, yoksa o iş o kadar ciddi olmaz mı bundan sonrasında?
2: Bence daha da tehlike altındalar. Herhalde Amerika tekrardan kaldığı yerden devam ederse vallahi İran durduğu yerden de devam edecek, o da daha da şiddetli karşılık verecek. Çünkü elinde ne kozu var ki? İki tane kozu var elinde. Hürmüz'ü kapalı tutmak ve Körfez'deki monarşileri, Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapan bu monarşileri devamlı ateş altında tutmak. Bu iki noktadan caydırmak istiyor Amerika'yı ve İsrail'i. Başka da elinde bir kozu yok. Yani Hizbullah'a verdiği destek de Hizbullah'ın İsrail'i işte kuzeyde meşgul etmesiyle bu iş olacak değil. Mecburen Birleşik Arap Emirlikleri'ne yine hedefine koyacak. İşte geçenlerde Kuveyt'teki uluslararası havalimanını buldu mesela.
1: Doğru.
2: Hepimiz bunu gördük. Kuveyt'i bile çok fazla hedef alan bir ülke değildi İran. Almaya başladı. Bence acımayacak yani. İran da acımayacak. Çünkü elinde yapacak başka bir kozu yok. Çünkü Rusya'dan da Çin'den de belki umduğu desteği açıkça alenen almıyor. Yani İran böyle bir destek de almıyor. Çünkü onların da yani Rusya'nın da Çin'in de işine geliyor. Savaşın uzaması ve Amerika'nın yorulması, enerji kaybetmesi, dünyanın gözündeki imajının kötüleşmesi. Bunlar Rusya'nın ve Çin'in zaten istediği şeyler. Dolayısıyla İran karşılık verecektir bence.
1: Hocam peki bir yandan da NATO zirvesi gerçekleşecek. Ankara'da Trump da katılacak. Hem bu ne anlam ifade eder hem de çıktılarının ne olmasını beklersiniz?
2: Vallahi 77. NATO zirvesi bildiğim kadarıyla önemli bir zirve. Transatlantik ilişkilerdeki çatlağın çok fazla derinleştiği bir zamanda yapılıyor. Ama aynı zamanda Avrupalı NATO üyelerinin askeri kapasitelerine her geçen gün daha fazla yatırım yapmaya başladıkları bir zamanda yapılıyor. Taşların ciddi anlamda yeniden karıldığı, kartların yeniden karıldığı, transatlantik ilişkilerinin geleceğinin ciddi anlamda sorgulandığı bir zirveye Ankara'nın sahiplik yapıyor olması da ayrıca manidar tırnak içinde, çünkü Türkiye'nin son yıllarda takip ettiği çok boyutlu, çok taraflı, stratejik yumurtalarını farklı sepetlere dayatan orta güç diplomasisi, stratejik otonomiyi merkeze koyan yaklaşımın o da bir ciddi sınamayla karşı karşıya. Çünkü bu Türkiye'nin bence tekrardan yönünü Batı ittifakına, en azından Amerika'nın merkezi konumda olduğu Batı ittifakına tekrardan döndürmesi şeklinde de yorumlanabilir. Ki zaten bu yönde de çok fazla makaleler yayınlanmaya başlandı son yıllarda. Türkiye'nin Rusya ile arasının eskisi kadar iyi olmadığı ama bilakis Trump Amerika'sı ile işlerinin çok iyi olduğu, artı Avrupalı NATO müttefiklerinin de Rusya karşısında direnç kapasitesi geliştirmek ve dünya siyasetinde daha görünür olabilmek açısından Türkiye ile ilişkileri önemsedikleri bir ortamda NATO zirvesine Türkiye'nin ev sahipliği yapması, Türkiye'nin stratejik kimliğindeki Batı vurgusunun bir kez daha ön plana gelmesi şeklinde de yorumlanabilir. O açıdan da değerli. Trump'ın başkan olarak gelecek olması, diğer NATO üyesi ülkelerin liderleriyle birlikte tabii Türkiye'nin diplomatik vitrindeki görünürlüğünü arttıracak. Bu da Türkiye'nin hanesine yazılması gereken olumlu bir gelişme bence.
1: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu hocam, çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz için bir kez daha.
2: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar diliyorum ve bir diğer konuğuma dönüyorum. Bu kez de kripto diyeceğiz efendim. Avalef Türkiye İş Geliştirme Direktörü Alp Işık bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen konuya direkt gireceğim. Fiyatlamaları sorarak başlamak istiyorum elbette. Çünkü 60 bin doların da altını test eden bir Bitcoin görünümü vardı. Geçen Cuma günü Kasım 2022'den bu yana en kötü haftasını kapattığını gördük biz. Dolayısıyla bu görünümün daha da derinleşme ihtimalini sormak istiyorum size. Bir yandan da çünkü faiz tarafı konuşuluyor. İşte yarın Avrupa Merkezi'nin mesela faiz kararını alacağız. Bir faiz artışı bekleniyor. Fed'den de ihtimaller hala masada. Tabii orada yeni başkanın ne yapacağı soru işareti ama yüksek faiz ortamındayız. Kriptonun güvenilirliğini sarsacak haber akışları da oluyor. Dolayısıyla daha da derinleşir mi?
3: Evet, öncelikle aslında Trump'ın bu son açıklamalarından sonra, daha doğrusu Amerika ile İran arasındaki gerilimden sonra Crypto Fear and Greed Index dediğimiz bir şey var. Hani Türkçe'ye çevirsek kripto korku ve açgözlülük endeksi gibi düşünebiliriz. Bu şu anda 100 üzerinden 10 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Yani bu birçok aslında değişkeni tartarak hem sosyal medyadaki hem makro ekonomik gelişmeleri birçok değişkenin tartılarak ortaya çıkmış bir endeks. Şu anda da kripto para tarafında çok ciddi bir şekilde aşırı korku tarafında. Dediğiniz gibi zaten Bitcoin fiyatı da şu an 62 bin dolarlar seviyesinde. Normalde biz önceki yayınlarımızda da konuşuyorduk ve bundan önceki geçtiğimiz senelerde de Bitcoin fiyatı burada S&P 500'de Nasdaq'taki teknoloji hisseleriyle bazı zamanlarda birebir neredeyse takip ediyordu. Ama buradaki korelasyon da aslında bozulmuş durumda. Yani biz S&P 500 tarafında bu kadar yoğun savaşların konuşulduğu, gerilimin yüksek olduğu ortamda bile özellikle bu yapay zeka hisselerinin, teknoloji hisselerinin, daha doğrusu SpaceX'in IPO'sunun da beklentisiyle piyasalar o tarafta canlıyken kripto paralar bundan hiç etkilenmedi diyebiliriz. Burada tamamen aslında negatif ayrıştı diyebiliriz. Tabii bunu hani kripto paraların kendi içerisindeki bazı dinamikler de tetikledi bu düşüşleri. İlk başta aslında geçtiğimiz haftalarda bir yaklaşık 10 gün önce baktığımızda MicroStrategy'nin hiçbir zaman satış yapmayacağız, sürekli alacağız, bunu hiçbir zaman satmayacağız dediği yerden ilk defa bir 32 Bitcoin'lik satışı gördük. Bu 32 Bitcoin miktar olarak tabii ki çok düşük ama tabii ki bunun da bir sembolik açısından bir değeri vardı. Yani yaklaşık 77.135 dolardan sattılar. 2,5 milyon dolarlık bir Bitcoin. Bunu da aslında temettülleri ödeyebilmek için yaptılar. Çok fazla eleştiri geldi. Madem 32 tane satacaktın, bir önceki alışta daha az yapsaydın diye. Ama bence bunu ben bilerek yaptıklarını düşünüyorum ki piyasayı bu strateji şirkette ileride satışlar yapabilir diye piyasayı alıştırmak için yaptıklarını düşünüyorum ki çünkü bundan sonra da aslında 1550 Bitcoin aldılar tekrardan. O yüzden buradaki bir 32'nin eleştirilere biraz hak vermek gerekiyordu. Ama hala ortalamasına baktığımızda da 75.680 dolar civarında. Şu anki Bitcoin fiyatının 62 bin olduğunu düşünürsek ciddi şekilde zarardalar. Bu piyasayı bir aşağı doğru sürükledi. Ciddi şekilde sürükledi. Tekrardan
1: Bir
3: alması
1: araya
3: kurtarmadı.
1: gireceğim. Siz de söylediniz 32 Bitcoin çok küçük bir rakam ve sonrasında da alımlar gerçekleştirdi ama eğer bu sonrasında satabilirin sinyali ise şimdi çok da büyük bir varlığı var Bitcoin tutuyor elinde MicroStrategy. Velev ki yarısını sattı ne olur?
3: Şöyle elinde 845.256 tane Bitcoin var. Yani çok büyük miktar bu.
1: Evet.
3: Yani toplam Bitcoin sayısının 21 milyon olduğunu düşünürsek neredeyse yaklaşık 1 milyon var. Tabii burada hani herkes margin call alacak mı strateji dediklerinde işte sosyal medyadan hayır böyle bir durum yok ortada diyorlar. Ama ileride ben bunun yani 32 sembolikti ama daha fazla miktarda satması çok da sürpriz olmayacaktır. Şu anda ciddi şekilde zaten zararda. Sizin sorunuzun cevabı yani 400 bin tane falan böyle yarısını tek seferde satması biraz likidite tarafında hani bunu bildiğimiz gibi yani şu anda hepimizin kullandığı borsalar üzerinden olmaz. Tabii ki OTC üzerinden olur ama piyasada bir deprem etkisi tabii ki yaratır. Yani onu yorumlarken hiç böyle şey konuşmak gerekmez açıkçası. Öyle bir durumda gerçekten piyasada tekrar bir deprem etkisi yaratır. Kurumsal tarafta ETF'lere baktığımızda da burada 100 milyar doların üzerindeydi. Hani yayından önce baktım 75 milyar dolarlara kadar düşmüş durumda. Buradaki kurumsal yatırımcı da aslında ETF'lerden biraz çıktığı gözüküyor. Ama tabii ki sadece olumsuz haberler de yok, olumlu haberler de var. Mesela Coinbase tarafından Amerika'da Bitcoin teminatlı konut kredisi başladı. Yani siz şu anda elinizde Bitcoin varsa bu diğer kripto paralar da eklenecektir zamanla. Bunu da tahmin etmek çok güç değil. Elinizde şu anda Bitcoin varsa ve satmak istemiyorsanız bu ortamda ama bir yandan da mortgage alacaksınız, ev kredisi alıp ev almak istiyorsunuz. Bunu teminat olarak bırakıp karşılığında stabil coin'le kredi çekip onu da istediğiniz gibi değerlendirerek mortgage alabiliyorsunuz. Amerika'da bu başladı. Ülkemizden yine önemli bir haber var. SPK tarafından 3 tane bankaya kripto varlık saklama başvurusu onaylandı. Buna diğer bankalar da eşlik edecektir diye düşünüyorum. Bu ne demek aslında? Siz elinizdeki kripto paraları normalde kendi soğuk cüzdanınızda tutabilirsiniz. Merkeziyetsiz borsalarda işlem yapabilirsiniz. Merkezi borsalarda tutabilirsiniz. Birkaç tane seçeneğiniz var. Bir seçenek de artık ben bunu bankada tutmak istiyorum. Bankaya vereyim, güvenliğiyle o ilgilensin. Ben halihazırda kullandığım bankada kripto varlıklarım da orada dursun derseniz bu çok büyük bir kitle için oldukça bence önemli bir haber. Türkiye tarafından da böyle bir olumlu haber olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki onun dışında aslında baktığımızda hani haber akışında olumlu haberler var ama çok da hani Türkiye tarafından ayrıca konuştuğumda hani çok da fiyatlamaları desteklemiyor. Biraz önce siz mesela dediniz ki orada mortgage tarafında başka kripto para birimleri de kullanılabilir sonrasında. Hani bunlar ama hani Ethereum vesaire gibi mi düşünmemiz lazım? Yani altcoin'ler tarafını getirmek istiyorum lafı. Hani o taraf biraz daha artık böyle fiyatlamalar düşük seviyelerde kalmaya devam eder mi bundan sonrasında? Hı-hı. O tarafı canlandıracak haber akışı ne olabilir ya da?
3: Şimdi şu şekilde aslında kripto paralardaki yeni trend tokenize edilmiş hisse senetleri. Yani siz şu anda sosyal medyada çok fazla karşınızda çıktığı gibi aslında tokenize edilmiş hisse senetleri, fonlar, ETF'ler bunları kripto paralarla her yerden 7/24 alınabilmesi, transfer edilebilmesi ve o hissenin gerçekten size ait olması. Yani temettü ödemesinden tutun da oradaki bir şeyde yönetim kurulunda hani kara oy verebileceğiniz şekilde size ait olması. Doğal olarak bununla birlikte stable coinler ciddi bir şekilde şu an kripto paralardaki hikayeyi oluşturuyor. Biz de Avalanche tarafında mesela bunlar için çok uğraşıyoruz. Burada RWA dediğimiz real world asset dediğimiz aslında baktığımızda gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi, stable coinlerin yapay zeka agentları tarafından kullanılması şu an kripto paralardaki altcoinlerdeki bir sonraki hikaye bu. Ama öncekten de aslında Bitcoin fiyatına her zaman altcoin fiyatı eşlik ettiği için 4 senelik bir döngüde baktığımızda kripto para yatırımcıları şu anda mutlu değil. Çünkü Bitcoin bu döngüye eşlik etti. 120 bin dolarlar civarına çıktı. Rekorunu kırdı. S&P 500 tekrar rekorlarda. Fakat altcoinler bunu eşlik edemedi. Bir sonraki hikaye bu az önce bahsettiklerim üzerinde olacak ve burada da birkaç tane proje elbette ön plana çıkacak diye düşünüyorum.
1: O 4 senelik döngünün neresindeyiz artık, yavaş yavaş hani ayı sezonuna giriyor muyuz yani o döngüsel olarak baktığımızda?
3: Yani şimdi şöyle düşünmek
1: yoksa artık
3: gerekebilir.
1: Çalışmıyor mu?
3: Ya şöyle, korku ve açgözlülük endeksi ne zaman en dibe inse oradan genelde birazcık piyasa toparlanmaya başlıyor. Yani gerçekten şu an 10 seviyesine düşmesi aşırı bir panik modu var. Ve buradan likidite ciddi şekilde de çıkmış durumda. Yani çok fazla yatırımcı SpaceX'in IPO'sunu takip ediyoruz. Anthropic gelecek, OpenAI gelecek burada diyoruz. Bu tarafta bunların yani topladığı piyasadan para sadece kripto paralardan değil, diğer gerçekten hisseler de bundan etkileniyor. Biraz belki bundan sonrasını görmüş olmamız lazım. 4 senelik Bitcoin döngüleri de aslında Bitcoin blok ödülü yarılanmasından geliyor. Ben yani şu şekilde söyleyeyim, bundan sonra biraz daha olumlu gideceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bunu tabii ki tahmin edebilmek çok zor ama şu anda içinde bulunduğumuz savaş ortamında S&P 500'ün bu kadar gidip de kripto paraların geri kalması biraz da bu aslında yapay zeka hisselerine kripto paralardan likiditenin çıkıp buralara gitmesi olduğunu düşünüyorum. Oradaki hikaye biraz netleşince en azından hangi şirketin kaç trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşacağı, ne kadar para toplayacağı ya da en azından takvim mesela diğer şirketler için belirleşince kripto paralara yavaş yavaş para girişinin olacağını düşünüyorum ben.
1: Avalabs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Alp Işık, teşekkür ediyoruz.
3: Sağ olun.
1: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı.

0: hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

Osmanlı Devleti, Türkiye büyük bir, derin bir vakıf geleneği olan ülkedir. Ben de hayata başladığımda ressam olacağım, yazar olacağım, işte demin anlattığım gibi yazar olacağım, ressam olacağım değilim ama vakıf sahibi olacağım diye bir düşüncem yoktu. Ama ne zaman ki meşhur ressam oldum, ne zaman ki param oldu, ne zaman ki ben bir müze yapayım, demin anlattığım gibi bir müze yapayım demeye başladım, o zaman vakıf denen şeyle karşılaştım. Çünkü müze mi yapacaksın? Onun sahibi sen olmayacaksın. Onun sahibi bu vakıf olmalı. Müzemin, yazılarımın, eserlerimin, çizimlerimin, el yazmalarımın, biriktirdiğim eşyaların bir bütünlüğü olduğuna inanıyorum. Ve bu bütünlüğün vakıf sayesinde nesiller boyunca korunacağına inandığım için belki de bütün servetimi de vakfa bırakıyorum. Yani çok da bir şeyim yok ama bütün aslında biriktirdiğim eşyalarım, kitaplarım, kütüphanem, yazılarım, şeylerim, ilgi duyduğum konuların saklanması için vakıf konusuna merak sardım. Resim yaparken duşta şarkı söyleyen bir erkek gibi hissediyorum kendimi ama yazı yazarken sessiz sessiz satranç oynarken bundan sonraki hamleyi hesaplayan biri gibi yaşıyorum. O zaman roman yazarken müzik dinleyemem. Başkaları beni rahatsız ederken tam tipik bir rahat bırakın beni roman yazacağım yani aksi adam gibi olurum roman yazarken. Yani aksi değilimdir çevreme karşı çok dikkat ediyorum ama resmi daha gövdesel bir şey olarak algılıyorum. Sanki yaşama coşkusu, fiziksel olarak var olma coşkusuyla boyaları karıştırıyorum tuvalin üzerinde resim yaparken.

0: yazı yazarken ise satranç oynayan hesaplı bir adamın planlı adımlarını atarak drama, hı hı. Gerginlik, mana hesaplıyorum ve öyle kaplumbağa gibi ağır ağır ağır ağır ilerleyerek gidiyorum. İkisinde de gözüm var. İkisini de yapmaya devam etmek istiyorum aslanım. Hiç vakit kaybetmeyeyim, çalışayım. 2027 Mart'ında yeni kitabımı yayınlayacağım. Ama yarıda kalmış 3 tane kitabım da var.
1: Evet.
0: Önümüzdeki günlerde yeni Orhan Pamuk kitaplarından bir yağmura yakalanırsanız şaşırmayın.
1: Şimdi dün akşam yine bir virgül koyduk. Neden yapıyorum bunu onu da söyleyeyim. Orhan Pamuk yıllar yıllar yıllardır biz az önce hesaplamaya çalıştık ama hem Mine Hanım'la hem Orhan Bey'le bir 10 yılı var bir televizyon stüdyosuna gelerek konuk olmamış. Orhan Pamuk'un ondan sonraki dönemi, ondan önceki dönemi, eserleri ve kafasının içi hazır bulmuşken ben sonuna kadar sömürmek istedim kendisini.
0: Ben de çok memnunum sömürülmekten.
1: Sömürüyorum o zaman
0: tamam,
1: size devam
0: lütfen,
1: edeyim.
0: Sorun.
1: Şu Masumiyet Müzesi senaryo aşamasındayken şimdi... İlk bu adaptasyon geliyor dendi. Ben hemen şunu düşündüm. Ekip Orhan Bey ile nasıl çalışmıştır?
0: Ama ondan öncesini şunu anlatmalıyım, hı hı. size. Masumiyet Müzesi'ni dizi haline getirelim teklifi önce Türkiye'den gelmedi. Evet. Önce Erik Barmak adlı bir kurucularından bir beyefendi beni de o zaman çalışırken aradı, bir şey yapmak istedi. Sonra aramadı neyse, sonra kendi şirketini kurdu. Ve sonra onunla çalışmaya başladık. Onunla kontrat imzaladım. Hı hı. Yani o istese Masumiyet Müzesi'ni bir dizi olarak kendi şirketiyle değil, çekebilirdi. Hı hı. Çalışmaya başladı ve bana bir senaryo gösterdiler. Ben orada beğenmedim senaryoyu. Kitabımı çok değiştirmişlerdi. Ben de bunun üzerine gittim. Hollywood'da, evet, Kaliforniya'da, Los Angeles'ta çok pahalı bir avukat tuttum ve İngilizceden doğrudan Türkçe'ye çevireceğim. Kontratı kırmaya ya kontratı bozmaya çalıştım ve başarılı oldum. Kitabımı hakim bey, hakim bana yazılı ifade verdim. Hakim Amerika'daki Los Angeles'teki hakime. Kitabımı çok değiştiriyorlar. Hakim bey imdat dedim. Hakim de anlayış gösterdi. Aldığım paranın bir kısmını iade ettim ve serbest kaldım. Ama bu olay birazcık Türkiye'de duyuldu. Orhan Pamuk'un romanını Hollywood'da dizi yapıyormuş, Pamuk da beğenmemiş senaryoyu diye duyuldu. Bu Türkiye'de bir ilgi duyulmasına yol açtı. Bunun üzerine Ay Yapım ilgi duydu. Ben de bu kötü tecrübeden dolayı o sırada uykularım kaçıyordu. Herkes ne diyecekti? Orhan Pamuk'a bak ya, para almış, kitabını satmış, değiştirmiş. Ne kadar berbat adam falan. Bunun gibi laflar olacağından zaten bırakın başkasının ne diyeceğini. Kendim üzülüyorum. Bu kadar emek vererek kitap yapmışım, müze yapmışım. Değiştiriyorlar, utanç verici şekle sokuyorlar. Bunun için ben şunu öne sürdüm. Türkiye'deki Ay Yapım'daki dostlarıma, onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ben size yapmak isterim. Ay Yapım ya da Türkiye'nin en önemli kesin değildi o zaman. Ay Yapım, hı hı. yapmak istiyordu kim alırsa. Ama ilgi gösteriyordu. Hı hı. Yaparım. Sizinle de yaparım. Ama kontrat imzalamam. Çünkü kötü tecrübem var. Siz benimle oturursunuz. Artık senaryo yazarsanız bana en güzel senaryocuyu bulun. Ertan Kurtalan'ı buldular. Hı hı. Senaryoyu yazın. Yazdıkça getirin. Kaç episod yapmak istiyorsunuz? 9 bölüm mü? Peki. Her birini yazdıkça getirin bana, ben okuyayım, ben kendi kitabımı okuyayım. Şöyle olmaz mı, böyle olmaz mı? Bu fikre Ay Yapım bu fikri doğruladı. Yani Ay Yapım'ın Ekrem Bey'in oğlu Kenan Bey, Ay Yapım'ın yöneticisi, sahibinin oğlu, kurucusunun oğlu bu fikri aklı yattı ve biz hiçbir kontrat olmadan senaryonun yazılmasına başladık. Ben yazmıyorum, Ertan Bey yazıyor ama... 1,5 ayda bir geliyorlar, yazdık Orhan, oku işte 40 sayfa her episod.
1: 40 sayfa. Birlikte mi? Üçünüz mü okuyorsunuz?
0: Hayır, herkes kendi evinde okuyor. Burasına karışmıyorum, burası yanlış olmuş, burasını şöyle düşünüyorum ama çok yanlış olmuş demiyorum. Güzel yazıyorlardı senaryoyu ama bu kendi yazdığım atlanan kısımlara bakıyorum. Ya burada daha güzeli var mı falan ama burada kutlanılması gereken şey Ay Yapım'ın bana sağladığı. Yani ben ya da Londra... New York diyebilir ki ya da Hollywood diyebilir ki aa biz bu senaryoyu beğenmedik. O zaman bizim 9 episod 1,5 yıla yakın sürdü bu. 1,5 yıllık emeğimiz çöpe gidebilirdi. Ben bu risk tehlikeyi göze aldım. Onlar da aldılar. Sonunda birisi huysuzluk yapıp ben beğenmedim bu senaryoyu çekmiyoruz diyebilirdim, ben de diyebilirdim. Kimse demedi. Herkes senaryoyu, herkes beğendi. Amerika beğendi, Londra beğendi, ben de beğendim. Ve çekim ondan sonra para kısmına geçtik. Parayı daha evvel konuşmuştuk ama kontrat imzalandı. Ve kontratın son maddesi de kontrat 5 sayfa, 10 sayfalık bir şeydir. 400 sayfada kontratın dünya tarihinde bunun örneği yok. Kontratın eki var. Ve kontratın son maddesi, biraz abartarak söylüyorum.
1: Biliyorum
0: bu onu. Ekteki metinden dışarı çıkarılırsa ya Sibirya'ya sürgüne yönlendirilir ya da kafası kesilir yazıyor. Onları öyle zorladım, onları öyle bağladım. Ben memnunum, onların da memnun olduğunu zannediyorum. Böylelikle yazarların en büyük derdi nedir? İşte bir tane kitapları çıkar, herkes çok sever, yazar gururlanır, Hollywood ya da işte Yeşilçam ya da kimse ilgi gösterir. Yazar da hevesle gider, benim kadar tecrübesi olmadığı için memnun olarak kontratı yapar. Bir de bakar ki, aa değiştirmişler yazarın kitabını, yazar ağlamaya başlar, benim kitabımda bunlar ama çok kötü çekmişsiniz. Ben bu başıma gelmesin diye bütün bu tedbirleri aldım ve iyi ki almışım bu tedbirleri, o başıma gelmedi. Dünyadaki nadir yazarlardan biriyim ki şunu söylüyorum. Benim romanımı diziye çekti. Maşallah çok güzel çekmişler. Hiçbir eleştirim yok.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Ve Orhan Bey, senaryo aşamasında hani bu kadar ince ince üçünüz çalıştıktan sonra dizi setine çekilirken 3 kere gitmiştiniz
0: çünkü
1: değil mi?
0: Çünkü gitmek çok istiyordum ama orada da bir deneyimim vardı. Ben rahmetli Ömer Kavur'la. Türk sinemasının yaratıcı, entelektüel, özel bir üslubu olan arkadaşım vefat etti. Ile bir senaryo girişimi denemesinde bulundum. Kara Kitap'tan Gizli Yüz adlı bir Kara Kitap'taki bir kısa bir sayfalık hikayeyi Ömer Kavur'la bir senaryoyu çevirdik. Ben de tabii ki çok hevesli olduğum için hemen koşa koşa film çekilmeye başlayınca gittim. Ömer Kavur çekiyor. Hemen de o ilkel halimle ya da şimdi diyorsunuz ya şefkatli olmaz. O şefkatsiz halimle Ömerciğim orası öyle değil, burası böyle olacak, bunu yanlış yapmışsın demeye başladım. Herkesin önünde. Rahmetli Ömer Kavur beni bir kenara çekip Orhan'cığım hepsinde haklısın. Ama bunları herkesin önünde bana söylemen yerinde değil. Çok haklıydı. Ben de bundan korktuğum için rejisör Zeynep Günay ona nasıl çekiyor diye gitmek istiyorum. Ama bir yandan da yanlış bir şey yaparım diye korktuğum için. Ve ayrıca o sırada onlar çekimi yaparlarken ben New York'ta Columbia Üniversitesi'nde ders verdim. Türkiye'de bulunamadığım için çekimlerin hepsine katılmadım. Ama katılmak da istemiyordum. Böyle ikiye bölmüştüm. Hem bir yandan çok merak ediyorum. Dizi yapılıyor bir Türk. Küçük bir Türk firması belki dünyada ilgi duymayacak bir şey yapılıyor. Biliyordum bütün dünyanın ilgi duyacağını filminiz yapılırken. Bu da büyük bir sorumluluk. Hem gitmek istiyorum hem de gider oralara karışırım. Gece uykum kaçar bilmem neyi beğenmem. Onlarla kavga edebilirim. Yanlış bir şey söylerim. Kafayı takarım diye gitmiyordum ama gene de onlar da çağırıyordu. Ayrıca Ömer Kavur benim ağabeyim gibi benden bir kuşak büyük biriydi. Ya da bir kuşak demesem bile ağabeyim gibiydi. Zeynep Hanım ise eşit ilişkiler olarak arkadaşım biriydi. Gittim ve gitmek dizi çekilirken de gitmiş olmaktan hiçbir sıkıntı çekmedim. Hiçbir aman öyle değil böyle demedim. Zaten dediğim gibi bütün senaryo belirlenmişti. Zeynep Hanım da rahat rahat çekiyordu. Böyle büyük bir sorun yoktu. Evet.
1: Bir yerde diyorsunuz ki Orhan Bey, günlük hayatın riskleri içinde. Yani ama bu yazmak, çizmek her şey bunun içinde. O kadar hani risk almayı sevmiyorsunuz ya da bunları daha kontrolünüz altında tutarken mimarlığı bırakmak gibi, çizmeyi bırakmak gibi bir anda tamam ben
0: çizmeyi
1: roman...
0: Çizmeyi bırakmak bir karar değil. Belki o çok güzel soru sordunuz. Evet, şunu İstanbul adlı kitabımın son cümlesi şudur. Ben ressam ve mimar olmayacağım, ben yazar olacağım. Evet, dediğiniz gibi bir derin, dramatik, önemli bir karar almışım hayatımda. romancı olma kararı belki de hayatta hiçbir pişmanlık duymadığım en önemli kararımdı. Herkes gibi ben de inşaat mühendisi olayım, yapsat binalar yapayım, orta halli işte başarılı da olabilirdim belki bir hayat beklerken. Ben hayatta belki de bir tane radikal karar aldım.
1: Büyük risk ama.
0: Evet, büyük risk ve bütün arkadaşlarım da büyük risk aldın Orhan sen cesursun demediler. Hepsi de Orhan'ın vidaları gevşedi, kafası çatladı, delirdi dediler hepsi. Ailem dahil. Bir tek babama, rahmetli babam.

0: profesör olup onu yapacağım. Ama onları açar okursanız deneysel yazılar, okuduğu kitapların eleştirileri, benim şu tuttuğum ki bunun gibi hatıra defterleri bilmem anlatabilir.
1: Onu da böyle defter.
0: O da kareli deftere yazıyor, büyük defterlere yazıyor. Zaman zaman hayatta bunalıma kapılıyor babam rahmetli. Oturuyor şunu hakkında, bu hakkında düşünüyor, yazıyor. Ama bende daha kararlılık vardı. O bana kıyasla daha zengin bir ailenin çocuğuydu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani dedem kazanmış bizim ailede. Babam ve amcamlar kuşağı kaybetmiştir. O zaman bir defter tutmak, bir yazı yazmak, bir şeye sahiplenmek, bütün bunları daha ilk başlardan edebiyatçılığımın başlarında hissetmeye başladım.
1: O İstanbul kitabınızın son bölümü beni çok etkilemişti.
0: Evet.
1: O konuşma.
0: Evet.
1: O akşam.
0: Evet. Ama anlatmanız lazım. Herkes İstanbul kitabını okumadı.
1: Öyle mi bilmiyorum. Belki hani ister misiniz diye. Orada son bölümde Orhan Pamuk'un annesiyle bir diyaloğu var. O beni kalbimden vurmuştu. İşte annesi evde bir taraftan böyle kartlara bakıyor. Orhan Pamuk orada yarın okula gitmek istemiyorum, gitmeyeceğim diyor.
0: Tıpkı çocukluğuna da
1: çocukluğunuzdaki gibi. Orada bir cümle var, beni çok etkilemişti.
0: Ama ben onu dikkat etmedim, unuttum. Nedir o?
1: Tamam, ama ben bir kadın olarak çok etkilendim. Evet. Sadece bunu söyleyeyim.
0: Tamam, ben de bir erkek olarak dilimi bakayım.
1: Diyorsunuz ki orada, hayatınızı anlatıyorsunuz. Hayatta aldığınız en büyük riski aslında orada anlatıyorsunuz. Ve gitmeyeceğim diyorsunuz. Ve bunu anlatmaya çabalıyorsunuz. Orada bir cümleniz var. Ben bütün bunları anlatırken ve orada hayatımı değişirken, ez cümle söylüyorum hatırladığım kadarıyla. Annem benim gözüme bakmadı. Kartlara bakarken söylüyordu. Evet. Anneniz de diyor ki, oğlum saçmalama. Böyle şey olur mu? Gideceksin, işte ressam olacaksın, ressam olma, işte şu bu, kimse sana kız vermeyecek, ressam ne olacak, Türkiye'de bu işin sonu yok, ressam işte şöyle, anlatıyor, anneniz anlatıyor. Ve diyorsunuz ki bütün bunları, benim hayatımla ilgili bu kadar önemli bir şey, benim gözüme bakmadan söyledi her şeyi.
0: Evet.
1: Orası beni kalbimden
0: evet, halbuki
1: vurdu.
0: Ben bunu yazdığıma dikkat etmemişim. Yazarlık, bu burada bana çok güzel bir ödül verdiniz. Yazarlık size doğal olarak gelen, altını çizmediğiniz ayrıntıları da saptama işidir. Ben onu saptamışım, yazmışım ama bakın bir okul olarak siz fark ediyorsunuz. O sahnede benim için önemli olan annemin benim gözümün içine bakmaması değildi mesela. Evet, annem gözümün içine bakmıyordu onu konuşurdu. Hı hı. Çünkü kendisinin pasyans dediği talih oyunu açıyordu ve onu takip ediyor. Hem konuşuyor hem onu hem bir apayrı bir konuda benimle sohbet ediyor hem de o kağıtlarla oynuyordu. Hı hı. Ama o kağıtlarla, o gözlerinin oyun kağıtlarında olması onu daha serbest konuşturuyordu o zaman. Gözümün içine bakarak konuşsaydı, oğlum romancı olmak istiyorsun, kim okur senin romanı gözümün içine baka baka derse bana daha ağır geleceğini hissettiği için. Hayatta da başkalarıyla bazen konuşurken en önemli şeyleri çok önemsiz bir şey yaparken söyleyiveririz. Çünkü gözünün içine baka baka söylersek gümrükten geçmez, altını çizmiş olur, takılır. Öyle geçerken söyleyiveriyordu. O zaman annemin hayatta temel endişesi, mimarlığı da bırakmışım, resimler yapıyorum, yazılar yapıyorum, hiçbirinden hiçbir şey yok. Bana bir haklı bir güvensizliği vardı annemin rahmetli.
1: Peki bunu, bu hani bir eylem yaparken, gözün içine bakmazken daha rahat söyleme çözümlemesini, o gün onu yazarken mi düşünerek yazdınız? Bugün mü bakıp anlıyorsunuz?
0: Bugün bakıp anlıyorum. Çünkü tekrar aynı şefkat konusuna geldik. Annemle bunları konuşurken daha öfkeli bir insandım. Annemin hayatının, onun mutsuzluklarının renklerine, ara gölgelerine, batılıların nüans dediği şeyleri gözümün önünde canlandıramıyordum. Kendi dertlerimle, kendimin hiçbir şey olamamış bir başarısız olmasıyla fazla dertleniyordum. İnsan kendisiyle dertliyken başkasını anlayıp, ona şefkat duyup, onun dertlerini kendi gözünün annesi bile olsa canlandırma yeteneği sınırlıdır. Ayrıca annem de arada bir beni korkutuyordu. Ne yapıyorsun hayatta? Hiçbir şey yapmadığını görüyorum hayatta diye beni orada da eziliyordum. Haklı da buluyordum. Şimdi bugün haksız olduğuna karar verebiliyoruz ve haksız olduğuna karar verirken kendimizi haklı buluyoruz. Ama onu yaşarken insan annesinin haksız olduğunu düşünmüyor. Ben o zamanlar anneme hak veriyordum çünkü kendim toplantılara, kalabalık düğünlere gitmiyordum. Çünkü yaşım 28 olmuş, ne iş yapıyorsun diyorlar. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Yayınlanmış bir kitabım bile yok. Böyle ne diyelim, dertliydim. Annem de benim dertlerimi yüzüme vuruyordu. Hayat böyle bir şey değil midir zaten? Ve çırpınıp duruyordum ve annemi de kavga ettim.

0: etmek istemiyordum. Çünkü babamdan rahmetliden ayrılmıştı ve yalnız başımıza yaşıyorduk bir evde. Ve onunla aynı evde Cevdet Bey ve oğullarını annemle aynı evde yaşaya yaşaya arada bir küçük kavgalar ederek. Anne oğul kavgasını konusunu severim ve belki yeni romanlarında böyle bir şey yazmak istiyorum. Şeyi çok severim. Annesiyle kavga eden her oğul haksızdır lafını Jean-Jacques Rousseau söylemiştir. Çok severim o lafı. Çünkü gerçekten adam olmak, annenle ettiğin kavgalarda kendine hak vermemek, bir çeşit ailenle ettiğin kavgalar için diyemeyeceğim bunu. Baba belki benim için başka bir figürdü, başka tür bir karakterdi. Annem hem benim sanatçı olma isteğimi anlamadı bence, sonra anladı. Ama artık benim için biraz kırılmıştım, geç olmuştu ama öte yandan annemi anlamak benim için, ona her zaman hak vermek benim için bir olgunluktur. Onun bana yaptığı haksızlıkları ben bir romancı olarak adam olacaksam, sizin şefkatli dediğiniz insan olacaksam ki şefkatli olmak mükemmel bir romancı olmak için gerekli ilk unsurdur. O zaman annemi ya da babamı ya da abimi ya da bütün akrabalarımı ya da kızımı ya da yakınlarımı hepsini anlamalıyım. Hepsi onları suçlarsam kendi hayatımdaki başarısızlıkları saklıyor olurum. Onlar haklıdır. Bir mutsuzluk varsa kendimi suçlamalıyım diye hayata bakmaya çalışıyorum. Bütün bunları 30 yaşında yapamadım, 40 yaşında yapamadım. Ama belki siz şefkatli diyorsunuz, sizden cesaret alarak böyle bir hayata bakmaya çalıştığımı anlatıyorum şimdi size.
1: Estağfurullah. Ama mesela babanızla bu kadar kavga yok değil mi ortada?
0: Yok,
1: yani ortaya dökülmüş, kelimelere dökülmüş.
0: Babamla hayatta bir kere bile kavga etmedim. Hı-hı. Ama bunun sebebi... Annemle daha çok etmişimdir. Babamın ilgisizliğidir. Annemin bir burada kabahat değil, erdem. Babamın ilgisizliğidir. İlgisizlikte erdem diyemem. Babam ama kendisini çok zeki ve yetenekli ve parlak bir olarak gördüğü için bana ve abime doğuştan, Allah'tan yetenekli, süper çocuklarmışız gibi davrandı. Ve bu bana ve abime büyük hayatta güven verdi. Ve hiçbir şey yapamam demedim. Birisi öyle bir roman yazmışsa, birisinin demin konuştuğumuz gibi makinesinden böyle bir roman çıkmışsa, benim makinemden daha iyi bir kumaş bile çıkabilir diye güvenliğimi bana babamdan aldım. Hani annemden dikkatli olmayı, ihtiyatlı olmayı, Türkiye'de fazla risk almamayı öğrendiysem, babamdan deli olabilmeyi, sanatçı olabilmeyi, babamdan şunu öğrendim. Bizim ülkemizde askerler, din adamları, siyasetçiler her zaman saygı duyulan insanlardır. Ama ben babamdan sanatçılara, ressamlara saygı duymayı öğrendim. Babam Paris'te sokakta Jean-Paul Sartre'ı gördüm derdi. Ve o sırada yüzünde öyle bir ifade belirirdi. Ben Jean-Paul Sartre olmak isterdim. Bilmem asker olmak istemezdim. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Oy, yine kalbimden vurdunuz.
0: Evet.
1: Peki babanızı kaybettikten sonra onunla kavga ettiniz mi Orhan
0: Babam Bey? Konusunda söyleyeceğim. Babam benim Nobel aldığımı görsün isterdim. Hmm. Hayattaki büyük üzüntülerimden biri buydu.
1: Onu söylüyorsunuz.
0: Çünkü ben ilk kitabım Cevdet Bey ve oğullarına yazdım. Hiç kimse kitabı bile ödül aldığı halde bu kitapta yaz, kelimeler ve resimlerde yazdığım gibi ilk kitabımı ödül aldığı halde yayınlamıyorlardı. Ama babam benim ileride Nobel alacağımı söylüyordu. Siz bu babayı sevmez misiniz?
1: Sevmez misiniz?
0: Evet.
1: Evet, bunu söylemiş size alacaksın diye, ama hani bazen o yaşarken hiç kelimeye dökülmeyen ve çok tatlı, çok eğlenceli gelen hayat... Onu kaybettikten sonra bir kavgaya, bazen onunla konuşmaya dönebilir ya.
0: Babamla öyle bir derdim olmadı. Çünkü babam benim sanatçı, yazar, değişik olmama onay verdi. Annem daha az onay veriyordu. Bir de çok önemli bir ayrıntı. Abim okulda çok başarılıydı. Ne bileyim, dünyanın seçkin üniversitelerinden Yale Üniversitesi'ne tam bursla girdim. Ben öyle bir öğrenci değildim. O bir eksikliğe yol açıyordu ama onun karşılığında babam benim sanatçı ruhumu benimsiyor. Gevezeliklerimi, şakalarımı, eğlenceli olmama, yaratıcılığıma, hayal gücümü anlıyor ve benimle özdeşleştiriyordu. Aramızda hani ailede konuşurken ağabeyim anneme yakındır, ben yaşarken babama yakındır. Bu büyük kavgalara yol açmadı hiçbir zaman. Hiçbir zaman aramızda büyük aile kavgası olmadı. Evet, ağabeyimle bütün çocukların yaptığı gibi dövüştük evin içinde. Onu da abartmak istemem. Evet, iki erkek. Onu da abartmak istemem. İstanbul adlı kitabımda bunu yazdığım için sanki çok büyük bir şeymiş gibi bahsediliyor. Ama ben kendi hayatımı yazdım. Ama böyle bir aileye sahip olduğum için de Türkiye'deki bütün temel değerleri o aile üzerinden aldığım için de memnunum. Beni onlar belirledi. Ben de onları belirlemişimdir diye bazen düşünüyorum.
1: abinizle ben mülakat yapmıştım. Evet. Bir televizyon röportajı yapmıştım. O zaman ekonomi anlatıyordum evet. yine Bloomberg'da. Abinizi evet. konuk etmiştim. Evet. O da çok değerli bir iktisatçı.
0: Evet.
1: Orhan Bey, peki tekrar diziye dönecek olursak babanızdan yola çıkarak bunu sormak istiyorum. Bülent Emin Yarar babanızı oynayan.
0: Evet.
1: Dizide. Önce dediniz ya aslında fiziksel olarak babama hiç benzetemedim. Fakat sonra öyle bir oynadı ki.
0: Evet. Şimdi ben size demin anlattığım gibi senaryo yazılırken Masumiyet Müzesi dizisini çok karıştım. Kontrol ettim. Diktatörce maddeler konacağım. Bunlar yapılacak dedim. Ama ondan sonra karışmadım. Yani Batılıların oyuncu seçmek, Batılıların casting dediği oyuncu seçme işine karışmadım. Ben ne bilirim ki? Ben oyuncuları tanımıyorum ki. Bu bir profesyonel iş. Babamı oynayacak oyuncunun hiçbirine itiraz etmiyorum ama Bülent Bey'i görünce ya bu da babama hiç benzemiyor, hiç alakası dedim. Ama öyle bir oynadı ki aynen ben o sahneyi yaşıyormuş gibi hissettim. Hı-hı. Şimdi klişe laftır, siz bir romancısınız, yazmışsınız, filmde çekmişler, romancı bile inanamıyor, aynısı olmuş gibi de. Bu nadir bir durumdur ya da kendimizi kandırıyoruz ama ben tekrar söylüyorum diziden memnun olduğum gibi bu oyuncu babama benzemiyor dediğim oyuncu da öyle bir oynadı ki. Yani Masumiyet dizisi gerçekten ben senaryo kısmına kadar sorumluyum. Gerisini Zeynep Günay ve Ay Yapımcılığı'ya emanet ettim. Onlar da çok başarıyla çektiler. Evet.
1: Bu arada burada benim sorduğum soruyu sorma şeklinden bir yanlış anlaşılma ya da meydan vermek istemem. Kemal Orhan Pamuk değil. Yani onu belirteyim. Sadece orada babasının bir itirafından yola çıkarak ilham alınan bir sahne var. Yani o noktadaki benzerlikten evet. bahsediyorum.
0: Evet.
1: Yani bu tartışma var ya artık sizin de dilinizde tüy bitmiştir.
0: Hayır bilmiyorum bunu, bu tartışmayı hayır, söyleyin.
1: Hayır, yoksa işte Kemal Orhan Pamuk'un kendisi mi?
0: Hayır değil.
1: Yani bu
0: ama
1: var o, ya artık 100 kere açıkladınız.
0: Belki bu çok popüler bir tepkidir. Arkadaşım ya da toprağı bol olsun Umberto Eco'nun bu konuda güzel bir şakası vardı. Orhancığım ilk 20 bin okura kadar okurlar kurgu ile düz yazıcı fark eder, kurgu olmayanı fark eder. 21 bin birinci okur kurgu ile şey farkını anlayamaz. Orhancığım uğraşma boşuna der bana. Yani ben romancıyım. Bir de benim yazdığım kahramanlar var. Ben onlar değilim. Ama Umberto Eco'ya göre katılıyorum kendisine. İlk 20 bin okur bu farkı bilir. 21 bininci okur anlamaz. Bunu anlatmaya da çalışmaya ben kahramanım değildir dememek gerekir. Bir de bu konuda siyasetim de var. Siz bu romandaki diyelim benim adım Mehmet olsun. Bir de bu roman yazdım. Adı da Mehmet olsun. Kesinlikle bütün okurlar onun benim olduğunu düşünecektir. Ama sen 50 kere röportaj yap ben Mehmet değilim de inanmazlar. Ama okurun sizin yarattığınız kahramanı yazar sanması, siz sanması da bir iltifattır. Neden? Çünkü okur ya o kadar inandırıcı ki bunu yaşamadan hayal ederek yalnızca hayalle yazılmaz. Demek ki adam bunları yaşamış ben bu kadar inanıyorum diye düşünüyorum. Sizin iğneyle kuyu kazarak ayrıntı biriktirerek kurduğunuz dünyayı okur zanneder ki sen hayatından kopya ediyorsun. Yani ben ona o kadar emek verdim. Orada bilmem anlatabiliyor muyum? Ben o ayrıntıları sen inan diye bu kadar yılla 6 yılda yazdım ben bu yana. Ben kafamda bir tuhaflığa 6 yıl vermezdim. Ben bir yoğurtçu olsam hatıralarımı yazardım olurdu bir kitap. O zaman bana tabii Memlut, o sen Orhan mısın diye sormadılar. Orada bir sınıf farkı, bir hayat tarzı var. Orada şüphelenmiyor. Ama kendi sınıfımdan, kendi çevremden, kendi kültürümden, kendi Nişantaşlı laik Türkiye'den çıkan bir kahraman yazınca aa bu sensin diyorlar. Artık tecrübe sahibiyim. Aldırmıyorum. Bunu bir iltifat olarak görüyorum. O kadar inandırıcı yazmışım ki kendimi yazdım zannediyorlar. Halbuki ben yine kendimi yazmadım. İğneyle kuyu kazarak ayrıntılar biriktirdim ve bunlardan bir kompozisyonla bir bütün sizi etkileyecek bir dramatik bütün tasarladığıma yazdım. Siz bu yüzden inanıyorsunuz. Bunu ben yazdım derken de bana iltifat ediyorsunuz derim. Bazısı da kötü niyetle Orhan Mehmet diyor, Orhan Kemal diyor. Orada bazen de biraz alay etme, dalga geçme kötü niyeti var. O kadar kaşlarımızı çatmayalım. Romancılıkta da hayatta da başarılı olunca kötü niyetli insanlar da olur. Onlarla da kavga etmeden yolumuza devam etmeyi bilmek de bu da bir hayat felsefesi.
1: Bu şefkat tek taraflı mı bahsettiğimiz şefkat? Yani siz de mesela okurlardan şefkat bekliyor musunuz?
0: Bekliyorum ama daha çok anlayış bekliyorum. Okurlarından özel bir şey beklemiyorum. Okurlardan okur olmalarını belki biraz daha fazla dikkatli olmalarını bekliyorum. Ama bende bir zaaf var. Onların sevgisi ve özel şefkatiyle sınavı geçeceğim gibi hissetmiyorum. Ama okur, bana iyi bir vakit versin, televizyonu kapasın, kafasındaki dertlerden uzaklaşsın ya da kafasında dert varsa beni kafasındaki dertlerden kurtulmak için kullansın, buna razıyım. Ama okurdan da hani böyle bir zamanlar 70'lerde 80'lerde okurdan talep eden zor kitaplar yazmakla övünmüyorum. Bazı kitaplarımın bazı bölümleri zor olabilir Kara Kitap'ta ya da Benim Adım Kırmızı'da ya da yazdığım en son kitapta. Ama okuru zor sınava sokup ondan sonra okur büyük bir eziyet çekecek. Ben de övünmeyeceğim. Bak benim metnimi okumak için ne sıkıntılar çektirdim onlara. Böyle gizli gizli bununla övünen edebiyatçılar, yazarlar vardır. İşte ben herkes için yazmıyorum falan. Ben onlardan değilim. Ben herkes için yazıyorum. Ama herkesin de benim kitaplarımı anlayamayacağını, benim yazmak istediğim kitabı sevemeyeceğini biliyorum. Bu bir çelişkidir. Ama yazarlık da bu çelişkide yaşama hüneridir. Bazen kitabımı yazıyorum. Herkesin anlayamayacağımı da diyorum. Anlamaları için. İşte sizinle şimdi konuştuğum gibi konuşmalar yapıyorum. Kendime anlatıyorum. Bazen buna gerek kalmıyor. Böyle böyle ilerliyoruz aslanım.
1: Bu yoruyor mu sizi?
0: Hayır. Ben yaşadığım hayattan memnunum. Çok çalışmak yoruyor olabilir. Ya da en sonunda anlaşılamamak, siyasi öfkeler, sataşılmalar birazcık yoruyor olabilir. Ama onları da onlarla da baş etmeyi öğrendim. Çok da yorucu olmuyor. Belki beni yoran tasarılarımın, projelerimin, kitaplarımın, yapmak istediğim şeylerin sınırsızlığı. Durmadan yeni şeyler düşünüyorum. Gençliğimde diyeyim, artık gençlik benden uzaklaştığına göre. Sorarlardı, konu bulmakta zorlanıyor musunuz? Hiçbir zaman böyle bir sıkıntı çekmedim. Ama şu yaşta o kadar bitirilmemiş, yazılmamış proje için alınmış notlar var ki hiçbir konu sıkıntısı çekmiyorum. Hayatta yaşadığım şeyleri de konu olarak kullanmaktan sıkılmıyorum. Mesele yaşadığınız şeyleri, bir roman yazmak için sorun yaşadığınız şeyleri yazmak değil, yaşadığınız şeyleri bir romanın neresine girip neresine girmeyeceğini bilmektir ve bunun da bir kitapta öğrenecek bilgisi yoktur. Bu sezgiyle yapılır. Tamamen yaşadığınız şeylere dayanan bir kitapta yazabilirsiniz. Tamamen kafamda bir tuhaflık gibi bir en sevdiğim üç romandan biri, hatta en sevdiğim romanı iki romandan biri bile diyelim bir kitap yazarsınız. Tamamen yaşamadığınız ama insanlarla, yoğurtçularla, düğün salonu sahipleriyle, berberlerle konuşa, çalışan insanlarla konuşa, topladığınız, bir imbikten geçirdiğiniz, arındığınız bilgiyle de romanı yazabilirsiniz.
1: Otobiyografi hatırlamak değil, tersine unutmaktır diyorsunuz bir yerde.
0: Çünkü o kadar çok şey yaşıyorsunuz ki her şeyi bir defa hepimizde her şeyi hatırlamaya isteği var. Kendimizi önemseme isteği var. Hayatımızın önemli olduğunu isteği var. Romanlar ve müzeler hayatlarımızın önemli olduğunu bize gösterdikleri için değerlidirler. Hepimiz bir toka takarız ya da bir kıyafet gideriz. Bir gün bir bakarız, müzede bizim taktığımız toka var. Öyle bir mutlu oluruz ki. Ya da bir yerden otobüse bineriz. Sonra bir bakarız Ahmet'in romanında o otobüs durağı var. Bu bizi sevindirir. Bunu sevincin çözümlemesine girmeyeceğim. Ama yaşadığımız hayatların romanlarda ya da müzelerde yer almasına önem veririz.
1: Bir de ikinci hayat denilen şeyin aslında kitaplarda, müzelerde
0: yaşanan hayat olduğunu düşünürüz. Bunun arkasında ise aslında kalıcı olmak isteği, ölüm korkusu, insanlara, dini inançlara sarılma enerjisi veren şey, ölüm korkusu, hayatın anlamsız olması, en sonunda toprak olacağımız düşüncesi, bunlar dayanılmaz düşüncelerdir. Aslında hüner bunları benim gibi 70 yaşında düşünmek değil, 25 yaşında ölümden korkmaktır. Sanatsal enerji, yalnızca toplumu irdelemek, sanatsal iletişim kurmak, yaşadığımız hayat hakkında ilginç yeni gözlemler yapmak ve sanatla seyirciyi ya da okuyucuyu ilgilendirmek değil, aynı zamanda yazarın, ressamın ya da sanatçının kalıcı olmak, ölümlü dünyada bir kazık çakmak, hatırlanmak için de sanat yaparız. Tek sebep bu değildir. Ama sebeplerden biridir. Bir romanı yazmak için belki 10 tane sebep sayabilirim size. Hatırlanmak, önemli olmak da bunlardan biridir. Ama yaşadığınız hayata tepki de bunlardan biridir. İçinizden bunun gelmesi de bunlardan biridir. Falan filan.
1: 25 yaşında dediniz ya ölüm korkusu. Aslında evet belki hüner 25 yaşında bu korkuyu içinizde taşımak. O zaman ne değişirdi Orhan Bey?
0: Neyim? Eğer bu korkum olmasaydı?
1: Evet, hayır hayır. Gençken o ölüm korkusu denen, dediniz ya, hüner burada 70 yaşında değil, 25'inde aslında.
0: Ben onu düşündüğüm için de sanatçı olarak.
1: O zaman hayat nasıl yaşanır? 25'inde böyle daha mı dolu dolu yaşanır?
0: Daha dolu dolu da demeyeyim ona. Çünkü dolu dolu yaşayanlar da o doluluğun içinde bir boşluk olduğunu görüyorlar.
1: Ya da doluluktan
0: daha,
1: ne anlıyorsak?
0: Daha disiplinle yaşanır. Bir şey yapma isteğiyle yaşanır. Bence dünyaya kazık çakamayacağını bütün insanlar hayatlarının bir döneminde görüyorlar. Genç yaşta görenlerin sanata ilgi duymaları birazcık hatırlanmak. Sanat sizin, sanat, edebiyat hatırlanmanıza, metinler yazmak, ilgilenmelerine unutulmamaya yol açar. Ama tek sanatsal ve edebi enerji bu değildir ve bunun üzerine daha da fazla durmak istemiyorum nedense.
1: Öyle mi? Evet. Peki. Peki o zaman bizim bir sorumuz var. Bizim de bu yıl hafıza ana temamız, bu yılki temamız hafıza.
0: Evet.
1: Şöyle bir sorumuz oluyor. Kaç yaşında kaldınız diye bir soru soruyoruz. Ama bu şöyle bir soru Orhan Bey. Bu küçükken yaşanan bir travma olur. Çok kendini insanın gerçekleştirdiğini düşündüğü büyük bir sevinçle bir yaş olabilir. Bir yaşı vardır insanın, dönüm noktasıdır. Sizde bu yaş kaç?
0: Bence herhalde demin de konuştuk bunu. Romancı olmaya karar verdiğim yıl benim için çok önemli bir yıldır. Bir bu var yani bu kısım
1: 22 yaş
0: çünkü mimarlık olacaktım ve eğer mimarlık olabilseydim mimarlıkta da orta bir vasat bir başarı elde etsem amma para kazanıyorum ya roman da yazılır mı onu hafta sonu yazarım derdim ve romancı olamazdım büyük ihtimal. Bir bu dönem demin sözünü ettiğim 22 yaşında ben mimar olmayacağım, ressam olmayacağım, romancı olacağım lafını anneme söylediğim dönemdeki halimi hala takip ediyorum. Bir de herhalde 7-8 yaşındayken kendi kendime ağaç resmi, kuş resmi yapıyordum. Herkes başıma o sınıfta da bütün sınıf yaptığım resmi toplanır. Orhan ne biçim yapmış bunu sen mi yaptın derlerdi. Bir de o zaman yani sanatın özgürlük verici ve size karakter, kimlik, iş, sorumluluk veren bir yanı var. Bir şey yapıyorsunuz ve birden hiç kimse zaman başaramadığınız bir ilgi, sevgi alıyorsunuz karşınızda. Size sınıfın en iyi öğrencisi gibi davranıyorlar ya da en yetenekli öğrencisi gibi davranıyorlar. Bu da yani bir resim yapıp resim derslerinde gördüğüm ilgi de ya da yaptığım 7-8-9 yaşında yaptığım resimlerim ailenin ya da okuldaki çevremin gösterdiği ilgi de benim kaldığım dönemdir. Hala demek ki o 10 yaşındaki 9 yaşındaki halimi devam ediyorum. Hala aynı ilgiyi istiyorum. Aynı zevki burada önemli olan o kendi başına elin bir şeyler yapıyor. Fakat o sana manevi bir mutluluk veriyor. Yalnız seninle kalmıyor. Başkaları bile gözlerini alamıyor. Ya da 23 yaşındaki halimi roman yazmaktan ilk bir cümle aslında bir cümle arkasından bir cümle daha bir cümle daha roman yazmaktan büyük mutluluk duyuyorsun. Ve herkes niye bunu yapmıyor diyorsun. Neyse kimseye söylemeyeyim ben yazmaya devam etmeye diyor. Devam edeyim diyorsun. Evet.
1: Aynı ilgiyi istiyorum dediniz ya. Aslında insan şöyle düşünüyor dışarıdan bakınca. Orhan Pamuk ya kendini gerçekleştirmiş.
0: Hiç
1: hani,
0: de öyle değil.
1: Hala aynı ilgiyi istiyorum mu diyor.
0: Öyle aynı ilgiyi istiyor. Bakın ben bir hatıra defteri de tutarım. Hayran olduğum, beni etkileyen yazarlardan Cevdet Bey ve oğullarına bir de Thomas Mann'dır. Hatıra da Thomas Mann korkunç bir grafomanyak diyeceğimiz hatıra defterini yazık ki çok az İngilizce çevirmiştir. Onun bütün hatıra defterlerini okudum. Hayatın sonuna doğru ben de aynen diyorsunuz ya ben de onu Thomas Mann'a diyebilirdim. Ya kendini gerçekleştirmişsin be Thomas Mann. Hala bunları mı yapıyorsun? Sokakta bir de kadına rastlıyor Thomas Mann'cık. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda da Almanya ile birlikte hareket etmedi biliyorsunuz Amerika'ya gitti. Sonra da Almanya'ya dönemedi. Zürih'te yaşadı. Artık ölümünden evvel sokakta bir kadıncağızı Thomas Mann ben sizin şu kitabınızın burasını çok sevdim Bay Thomas Mann diyor. O da eve gidip hatıra defterlerini sokakta bir kadınla rastladım. İşte Nobel'li benim için dünyanın en büyük yazarı olan adam. Sokakta bir kadınla rastladım. O da bana dedi ki böyle böyle dedi. İşte bu kadar. Benim anlatabiliyor muyum? Koskoca Thomas Mann sokakta bir kadınla rastlaşıyor. O da iki tatlı söz söylüyor. O da o kadar mutlu mutlu evine gidiyor. Bunu defterine yazıyor. Bu kadar işte insanın varabileceği yerin de bir tavanı var. Bilmem anlatabiliyor muyum? En büyük Thomas Mann bile olsanız oradaki kadının size söylediği şey sizi etkiliyorsa siz de hala 9 yaşında ya da 22 yaşındaki halinizde devam ediyorsunuz. Thomas Mann 22 değil. 21-20 yaşında ilk hikayelerini yazmış. Başarılı olmuştur. Evet.
1: Ama bugünkü Orhan Pamuk olarak doğum gününü yeni kutlayan Orhan Pamuk olarak 22 yaş diyelim hadi. Çünkü o günde 10 saat çalışan o gencecik adam var ya elinde hiçbir şey yokken insanlar ona burun kıvırırken. O adama kaç geçmiş oluyor? 52 yıl mı?
0: Evet.
1: 52 yıl önceye o adama kulağına bir kelime fısıldayacak. Ne derdi bu yaştaki
0: Orhan? Peki şu derdim, kendine güven, devam et, doğru düşünüyorsun. Yani yazar, sanatçı olman doğru. Boşuna bak, başka şeylerle, oyalanmalarla kendini kandırma. Sanatçı ya da yazar olmak kararın doğru demek isterdim. Ama ona ben o öğüdü vermeden de o çocuk onu dinledi.
1: Ama bugün de doğru karar derdi değil mi? Bu adam onu derdi o çocuğa,
0: o çocuğa
1: değil mi?
0: Diyorum, gene derdim. Ama o kimse bana o lafı söylemedi, o kararı bana söylemedi ama onu, o sanki biri bana onu söylemiş gibi ben onu dinledim en sonunda. Hani pişmanlıklarım varsa bunu iki üçüncü kere söylüyorum. Hı hı. Lüzumsuz şeylerle bana bazen vakit kaybetmiş oldum ama bu kadar, elimden geleni yaptım diye bakıyorum. Daha bitmedi işimiz.
1: O zaman ben doğru karar diye buraya rica edeyim mi ya da devam et diye bir Orhan Pamuk.
0: Peki.
1: Arkadaki hafıza duvarına yapıştırmak
0: peki.
1: için
0: Orhan Bey. Anladım. Peki.
1: İsminiz ve soyadınızla birlikte rica etsem.
0: Doğru yapıyorsun Orhan, devam et.
1: Nasıl isterseniz. Sığar mı oraya? Sığar değil mi? Bir de altına Orhan Pamuk yazarsanız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Daha kısası, buna bir tarih de atalım istiyorsanız. Değilse Haziran
1: 2026.
0: 2026 diyoruz. Doğru yapıyorsun, devam et.
1: Evet.
0: Ya da devam et derdim, daha da kısası.
1: Buyurun. O da olur, bu da olur. Ben mi kaçırdım? Bir şey dikkatimi çekti bütün kitaplarınızda. Yani denemelerde özellikle. Emil Zola'dan az önce bir cümlede geçirdiniz ama Emil Zola'dan bahsetmiyorsunuz kitaplarda.
0: Evet, neden?
1: Şimdi ben orada bir okur olarak bir şey söyleyeceğim. Emil Zola naturalist bir yazar olarak belli yerlerdeki dışarıdan bakışını ve böyle duygusuzca izleyişini.
0: Aynen,
1: mesela Terez Rakende. Terez Rakende size benzettiğim yerler var o izleme hali. Neden bahsetmiyorsunuz Orhan Bey?
0: Beni en çok etkileyen kuramcılardan, edebiyat kuramcılarından biri Macar Marksist eleştirmen Georg Lukács'tı. O da sevmezdi Emil Zola'yı. Onun yerine Balzac'ı severdi. Niçin sevmezdi Emil Zola'yı? Emil Zola olayların dramatik akışına uygun ayrıntılar değil, her şeyi ansiklopedik ayrıntılar veriyor bize derdi. Bir at yarışlarına gidiyor, konuyla ilgili olmayan at yarışı ayrıntılarını da romanında anlatıyor. Halbuki Balzac bir at yarışı anlatırsa, oradaki ya da Tolstoy örneği veriyordu, Anna Karenina'daki meşhur at yarışı sahnesi, oradaki anlattığı at yarışı ayrıntısı yalnızca Anna Karenina'nın dramını aydınlatmaya yarayan ayrıntı olurdu.
1: Amaca Emil Zola, hizmet ediyor.
0: Naturalistler, Emil Zola gibiler konuyla alakasız ansiklopedik bilgileri de verirler demişti. Ben bütün Emil Zola kitaplarını okumadım ama eleştirmeninden etkilenerek Emil Zola'dan uzak davranmış olabilirim ama en sonunda başkalarının sözünü dinlemezdim ben. Kendim o rastlardan birkaç tane okurdum. Emil Zola Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok çevrilmiştir. Ama bugün Fransa'da yavaş yavaş unutulmakta olan bir yazar.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kamu spotu.
12: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Çizerlerde Utrillo, doğru mu telaffuz ediyorum?
5: Ama Utrillo ben... Utrillo. 16 yaşında, 17 yaşında ilgilendim. Şimdi Utrillo, ama sorunuzu sorun tam, ben ona cevap vereyim.
4: Bu kitapta da olduğu için, birkaç kere de diğer kitaplarınızda bahsettiğiniz için. Oradaki o etkilenme de mesela beni çok etkiledi.
5: Peki o zaman ben, Utrillo benim 15 ile 21 yaşları arasında en çok etkilendiğim Fransız ressamıdır. Zaten o dönemlerde ressam deyince Fransız anlaşılırdı dünyada. Ne yapmıştır, niçin beni bu kadar etkiledi diye ben de bu kitapta Utrillo etkim hakkında da, ressamlığım hakkında da. Çünkü onun yaptığı manzara, şehir manzara, ben bir şehirliyim. Bütün hayatım şehir, İstanbul'da geçti. Şehir manzaraları yapardı. 19. yüzyıl sonuna kadar ressamlar şehir resmi yapmazlardı bile. Şehir yoktu etrafta, bilmem anlatabiliyor muyum. Hepsi doğa yapardı. Natürmort ya da işte manzara resmi yapardı. Resim sanatının kalbinde manzara resmi yapar. Deniz ve su gözükür. Şehir gözükmez. Ama şehir gören, şehrin kaldırımlarını, binalarını görenler empresyonistlerle ondan sonraki kuşak Pissarro'dan etkilenen bir ressamdır Utrillo. Beni etkilemişti ve o zamanlar dünyanın en meşhur 10 ressamından biriydi. Çünkü 10 tane kitap çıkar Dünya Ressamları dizisinden Fransa'da ya da Amerika'da. Biri de Utrillo olurdu. Bugün Utrillo, bu kitapta bunun sebebini de açıklıyorum. Niçin olduğunu söylemeyelim. Onlar da alsınlar, okusunlar. Kitabını. Utrillo'nun niçin bugün unutulduğunu, benim neden ondan etkilendiğimi etkilendim. Çünkü ben şehirde yaşıyordum ve onunla istediğim şiirsellik onun resimlerinde vardı. Birazcık da İstanbul kitabında da bahsederim Utrillo'da. Çünkü benim şehir manzaralarına olan merakım, daha sonra anneme ben ressam olmayacağım, yazar olacağım dediğim zaman aynı merak bu sefer şehir tasvirlerine, şehri kelimelerle, boyalarla, renklerle değil, kelimelerle tasvir etme merakına dönüştü. Ve beni İstanbul yazarı yapan şey, Utrillo etkisiyle İstanbul ressamı olma merakımdır.
4: Orhan Bey, kaç kitap daha? Bu kadar daha yazılır.
5: Bilmiyorum,
4: değil mi?
5: Bilmiyorum, ben
4: bu kadar daha yazılır.
5: Daha az vakit kaybederek durmadan çalışmak istiyorum. Ama çalışırken sıkıntı çeken bir, çok çalıştım, çok çalıştım demiyorum. Çok zevk aldığım için gücüm yettiğince yazmaya devam edeceğim. Yazılacak çok kitabım var. Şimdi şu ara 4 yıldır da demin de söyledim, böyle bir hafif ruhsal rahatsızlığım var. 4 yıldır kitap yayınlamadım diye, roman yayınlamadım diye kitap yayınlıyoruz. Şimdi belki önümüzdeki 3 yılda, 2-3 yılda ya da önümüzdeki 4 yılda 3 tane roman yayınlayabilirim. En azından buna böyle bir şeyi yapabileceğime samimiyetle inanıyorum. Makalelerimden, başka kitaplarımdan, mesela bakın yarıda kalmış bir başka daha kitabım var. Onu bu sonbahar bitirmeyi düşünüyorum. Ben siyasal roman üzerinde bir kitap yazmayı düşünüyorum. Bir saf ve düşünceli romancı adlı kitabın devamı gibi. Roman sanatı üzerine bir kitap daha yazmayı düşünüyorum. Makalelerimin şu anda 3. cildini yayınlıyoruz. 4. cildini de yakında yayınlayabilirim. Başka bir sürü projem de var. Durmadan çalışıyorum. Ayrıca resim yapmaya, sergiler yapmaya, onların kataloglarını yayınlamaya, onların kataloglarını yazmaya da hazırım. Pek çok şey yapıyorum ama bu hikayenin sonunu düşünmüyorum. Yazmaktan memnunum. Daha ne kadar yazacağımı saymıyorum. Yazmaya devam ediyorum.
4: Yani biz bir bu kadar daha talep ediyoruz.
5: Evet, çok teşekkür ediyorum. Taleplerinizi karşılayacağım.
4: Bir bu kadar daha talebimiz var. Başka ne sipariş edeyim size hazır gelmişken? Resimlerinizi artık görmek istiyoruz.
5: Evet, anlıyorum ama orada biraz çekingenim. Bir de bütün bu o bir sanayi gibi, bir iş gibi. Orada galeri sahipleri var, müze sahipleri var. Ben de fazla işi burnumu sokmak istemiyorum. Onlardan talep gelirse resimlerinde, talep gelirse Türkiye'de galeriler, müzeler talep verirse unutmayın ki kendi müzem de var. Zaten bir tane Masumiyet Müzesi bir müze olarak açık. Bu romanı okumayanlar da geliyor. Benim açtığım, yaptığım bir müze var. Oraya gelebilirler. Yenisini de yapmak istiyoruz.
4: Son bir soru soracağım. Günde iki parti ama neden 22'şer dakika yüzüyorsunuz?
5: Evet.
4: Çünkü... Neden 20 değil, 25 değil, 22?
5: Çünkü orada bunu başkasından değişittim. Dakikalara, vakte önem verdiğim için 22 dakika yüzeyim de 23 dakika yüzersem burnumda sivilce çıkacak diye bir korkum olduğu için değil ya da bir doktorda okuduğum için değil. İşte öyle hesaplamışım. Ama insan da yüzmeyi hem severek yapıyorum hem de sağlık olsun, spor olsun vazifeten yapıyorum. Vazifeden yaptığınız şeyleri bir süre hadi gideyim romanım çok iyi yazıyordum bir an evvel yazayım dedim. Halbuki onun sağlıklı olmam için bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum. O zaman şimdi denize giriyorsun 20 dakikadan evvel çıkmak yasak diyorum. Bunu da size söylemem. Benim kafamın nasıl çalıştığını, kendimi nasıl disiplin, sıkı düzen altına aldığımı gösteriyor. Ben böyle bir insanım. Yani denizde yüzmeyi de seviyorum ama dalgınlıkla gideyim hemen diye dalgınlıkla düşüncesizlik çıkabilirim de çıkmayayım diye sağlığım için günde 22 kere yazları 2 kere giriyorum. Haziran geldi. Senenin en güzel mevsimidir. Çünkü ben günde 22 dakikalık 2 kere yüzeceğim.
4: Biz de hem seyircilerimize hem Orhan Pamuk okurlarına hem de ülkeye televizyonculuğa böyle bir 3 bölümlük bir röportaj dizisi Orhan Pamuk'la ilgili yapabildiğimiz için, bunu bir kayıt altına alabildiğimiz için çok mutluyuz, çok gururluyuz, onur verdiniz.
5: Ben çok size çok teşekkür ederim. Bana bu kadar vakit tanıdığınız için, çok konuştuğum için de özür dilerim. Ama içimden gelen her şeyi söyledim. Beni bu kadar rahat konuşturduğunuz için ben size çok teşekkür ederim Aslı Şafak Hanım.
4: İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz.
5: Çok teşekkürler.
4: Ceyhun kapat artık, bizden mutlusu yok, kapat.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Çok kıymetli Hakan Güldağ ve değerli hocam Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi. Kamil hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Hande Hanım. İyi akşamlar Hakan Bey.
3: İyi akşamlar değerli hocam.
1: Hafta başından beri konuşuyorum. Biraz dinleyecek izleyicilerimiz. Biz burada ödüllü gazeteciler olarak karşınızda duruyoruz. Kamil hocam kutlamak isterseniz çekinmeyin.
2: Twitter'da kutlamıştım ama yani şimdi bu akşam da kutlamak istiyordum.
1: Evet, teşekkür ederiz.
2: Kesinlikle fazlasıyla hak edilmiş.
1: Çok teşekkür ederim. Ekonomik Görünüm yılın ekonomi programı olarak ödüle layık görüldü Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından.
3: Sayenizde hocam.
1: Evet hocam yani. Herkes de kendisi özür. Dün akşam da Burak Hoca ile Erhan Hoca özellikle salı nedeniyle yaptılar değil mi Hande diye. Ama daha da önemlisi Hakan Bey onur ödülüne layık görüldü. Ben o vesileyle bu konuyu açmak istedim.
2: Gerçekten. Hakan Bey'i tebrik ederim.
3: Sağ olun. Vahap Munyar'la beraber.
1: Vahap Munyar, Melih Alkur, onları da burada sevgiyle, saygıyla analım. Onları gerçi törende göremedik. Yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor herkes elbette ki. Ama Hakan Beyciğim oradaydı. Çok tebrik ediyorum sizi de bir kez daha.
3: Biz de sizi tebrik ederiz. Çok güzel bir ekiple oradaydınız.
1: Evet.
3: Yani hakikaten başarılarınızın devamı diyelim.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Bizimki artık işte...
1: Artığı mı var canım,
3: İşin
1: olur mu?
3: İşin sonuna geldiniz, bir onur ödülü verin.
1: Hayır, hiç öyle bir şey yok yani.
2: Ama senelerin işin sonuna geldiniz, o dönemde çok güçlü bir katkıda bulundunuz basına. Onun için veriliyor elbette.
1: Kesinlikle öyle.
2: O da hak edilmiş bir ödül. Tebrik ederim Hakan.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Jüriye de teşekkür ediyoruz. Ekonomi Gazetecileri Derneği'ne de teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel işler yapıyorlar.
1: Evet, evet. Çok güzel. Tören de çok güzeldi.
3: Güzeldi
1: Atatürk
3: gerçekten.
1: Atatürk Kültür Merkezi'nde böyle görkemli bir törenle yaptılar. Ben gurur duydum şahsen mesleğimiz adına.
3: Aynen öyle.
1: Ve daha da güzelleri olsun. Bu mesleğe emek veren tüm meslektaşlarımız, tüm ekonomi gazetecileri bence önemli bir iş icra ettiğimizi düşünüyorum. Hep öyle düşündüm. Ben de 25 sene oldu. Belki daha fazla artık saymıyorum. O kadar yıllar içerisinde Türkiye ekonomisini anlatmaya çalıştık. Hala da anlatıyoruz. İnşallah genç arkadaşlarımız da bizimle birlikte
3: devam ederler.
1: Çok önemli
3: Hasan
1: gerçekten.
3: Hasan Başkan da aynı şeyi vurguladı. Bir de hakikaten bakıyorum. Ya dünyada böyle belli bir kalbur üstü ülkelerin hepsinin önemli ekonomi yayınları var.
1: Var.
3: Ekonomi gazetecileri var. Yani o sektörlerin tabii ki aktarılması önemli. O gün başkanlar da pek çok iş dünyamızın İstanbul Ticaret Odası Başkanımız oradaydı. İstanbul Sanayi Odası Başkanımız oradaydı. TİM Başkanımız oradaydı.
1: Evet, sağ olsunlar, onlar da
3: pek çok başkanımız vardı. Ama onların vurguladığı bu aktarma işinin ötesinde biraz böyle ekonominin gözcüsü olmak, o sektörlerin gözcüsü olmak, iş dünyasının gözcüsü olmak işi önemli.
1: Çok.
3: Umarım bunu daha da arttırdığımız bir dönem olur.
1: İnşallah, inşallah hep birlikte. Neyse bu vesileyle kutlamak istedim. Biz dönelim kendi mevzularımıza. Yıllar içerisinde herhalde enflasyon kelimesini en çok telaffuz eden kesim biziz diye düşünüyorum. İş dünyası ve siz değerli hocalarımızla birlikte. Tabii yine gündemde enflasyon var ama ondan önce müsaade ederseniz bugün önemli bir haber başlığı vardı. Küresel elektrikli araç pazarının biliyorsunuz en büyük oyuncularından bir tanesi olan Çinli otomotiv devi BYD'de Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini askıya aldığını ifade etti. Macaristan'da zannediyorum çalışmaları var ve şu anda önceliğimiz orası dedi. Tabii yani Avrupa pazarındaki yerelleşme stratejilerine odaklanıyorlarmış ama Türkiye için çok önemli ve görkemli bir yatırımdı aslında bu. Biraz hayal kırıklığı oldu. Kısaca arkadaşlarım haberini derlemişler. Önce bir izleyelim, ondan sonra sizler ne düşünüyorsunuz konuşalım.
4: BYD Başkan Yardımcısı Stella Lee, Londra'da Reuters'a verdiği özel röportajda Türkiye'deki üretim tesisinin kurulum sürecinin durdurulduğunu ve üretime geçiş için belirlenmiş somut bir takvim bulunmadığını ifade etti. Şirket içi operasyonlarda öncelik sıralamasının değiştiğini vurgulayan Lee, şirket olarak birinci önceliklerinin Macaristan pazarındaki yatırımları olduğunu açıkladı. Lee, şirketin ikinci odak noktasının Avrupa genelinde üretim yapabilecekleri ikinci bir tesis için uygun lokasyonu bulmak olduğunu belirtti. BYD geçen yıl Türkiye ile Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir üretim tesisi kurulmasını içeren resmi bir anlaşma imzalamıştı. Yıllık 150 bin araç kapasitesine ulaşması planlanan bu dev proje kapsamında sahada henüz herhangi bir altyapı veya inşaat faaliyetine başlanmamıştı. Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik uyguladığı gümrük tarifelerini aşmak isteyen BYD, bölgede doğrudan üretici konumuna gelmek için agresif bir strateji yürütüyor. Şirket, Macaristan'ın Szeged kentindeki ilk Avrupa fabrikasında montaj hatlarını bu yılın 4. çeyreğinde devreye almayı planlıyor. BYD yönetimi ayrıca Avrupa'da sıfırdan fabrika kurmanın getireceği lojistik ve zamansal maliyetlerden kaçınmak adına Stellantis ve Volkswagen gibi köklü üreticilerin atıl durumda olan fabrikalarını bağımsız olarak devralmak için resmi temaslarını sürdürüyor. Şirketin kısa listesinde İtalya ve Fransa'daki üretim tesisleri öne çıkıyor.
1: Evet, Sayın Bakan'ın da açıklamaları vardı. Hakan Bey, ne düşünüyorsunuz? Yani güzel olmadı bu iş ya.
3: Bir yandan haklısınız. Yani tabii ki böyle bir yatırımın, yani büyük bir yatırımın ve sonuçta dünyada da artık çok etkili hale gelmeye başladı Çin otomotiv üreticileri, özellikle elektrikli otomotiv üreticileri. Bu açıdan önemli bir kayıp. Niye tercih etmediklerine ya da niye askıya aldıklarına ilişkin böyle net bir açıklama yok. Biz Macaristan'a, yani orayı hedefledik diye ifade ediyorlar. Ama biz mesela Suriye'de de aynı zamanda BYD'nin bir takım yatırımlar için çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Fakat o kadar da üzülünmeli mi? Orası da bence ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bir tabii bakanlığın da açıklamaları var. Ona da değinelim, sonra bu üzülüp üzülmeyeceğimiz konusuna bir geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bakanlığın açıklaması diyor ki devlete bu tabii ki bir teşvik alıyorlar. O teşvikle ilgili yapılan devlete taahhütler, yatırım taahhütleri geçerlidir diyor. Ve bildiğim kadarıyla bir takım bu taahhütler eğer yerine getirilmediği takdirde onun bedelleri ödenmek durumunda. Yani geri ödenmek durumunda. Çünkü BYD'nin bugüne kadar bizde karşılaştığımız BYD ile ilgili en büyük eleştiri, bir, niye hala yatırım yapmıyorduysa.
1: Evet.
3: İkincisi de bu yatırım sözü karşılığında ciddi miktarda bir araç satışını garantilemiş olmasıydı. Yani

0: bu tarafıyla ilgili olarak hep bir eleştirildi. Yatırım yok ama hep satış var. Bu sonuçta Türkiye'de de elektrikli araç üreticileri var. Bu özel anlaşma üzerinden bu satışların yapılıyor olması bir rekabeti de zedeleyen bir unsur olarak görülüyordu. Ve zaten bu araç satışlarının toplam rakamının yapılması planlanan 1 milyar dolarlık rakamı çok aştığı yönünde de bir ciddi eleştiri vardı. Bir başka eleştiri de, burası tabii netleşmiş, hiçbir bilgi yok, bir açıklama da yok bu konuyla ilgili, ama doğrusu bizim gazeteci, ekonomi gazetecileri olarak çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgiler şuna işaret ediyor ki BYD, yani biz bu konuda tabii herkes soruyor, niye bu imkanlar tanınmıyor ama yatırım yapmıyor. O zamanlar söylenen şey işte, ama bir arsa alındı, bu da bir yatırımdır diye ifade ediliyordu. Fakat o arsanın da, yani Manisa'daki o yatırımın da Manisa'da bu alandaki arazi yatırımlarının, arsa yatırımlarının çok çok altında olduğu bir şekilde anlaşıldı. Yani yaklaşık 400 dolar olan oradaki metrekare fiyatının BYD tarafından 40 dolar, hatta 40 doların biraz altında bir yatırımla gerçekleştirildiği, yani çeşitli kaynaklarca, sonuç olarak bu işlemleri yapanlar var, bunlarla ilgilenenler var, orada bu işleri düzenleyen insanlar var, bunlardan edinilen bilgilerle bunun altında olduğu anlaşılmıştı. Kaldı ki bir takım altyapı çalışmalarını da bizimkilere yaptırarak gene bu fiyatlardan aldıkları ifade ediliyordu. Biraz uzattım ama bu üzülme üzülmeme meselesine de şöyle bir değinmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Şimdi bu konuda Brezilya'da bir tartışma var. Tayland'da çok önemli bir tartışma var. Çünkü Tayland'da BYD 2023 Ekim ayından bu yana üretim yapıyor. Zaten üretime geçti. Fakat Tayland otomotiv piyasasının bu üretim gerçekleşmeden önce başlayarak ama üretimden sonra iyice, yani deyim yerindeyse, tarumar olduğu, dağıldığı, yatırım çekmekte çok zorlandığı yönünde ciddi bilgiler var. Yani ve gözlemler de var. O çünkü tamamen piyasanın dengelerini bozan bir noktaydı. Yani Tayland'da öyle ki bizimle hemen hemen, ya biz 1.2 milyon araç üretiyoruz. Tayland'da 1.3 milyon araç üretiyor vesaire. Bunu hatta yanlış hatırlamıyorsam Güvensak hocam uzun uzun bir bunun yani detaylarıyla aktarmıştı bize. O konudaki tartışmaları da aktarmıştı. Bir de aslında ilginç bir bilgi, bizim gazetemiz aracılığıyla bu bilgi de ortaya çıkmıştı. O da şu: aslında Çin yönetimi, Çin hükümeti, Çin'in bu konudaki yetkilileri BYD anlaşması nedeniyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceklerini ifade ettiler. Nedeni de bizde 100 kadar elektrikli araç üreticisi var ama BYD'ye çok özel bir anlaşma yapıldı. Ya bu anlaşmanın diğerleri için de geçerli olması ya da bu anlaşmanın doğru olmadığı yönünde yaklaşımları vardı. Yani o açıdan epey tartışmalı bir konu. Türkiye'nin bu konuda attığı bir takım adımlar var. Bir önemli bir yatırımı var. Yerli sermayenin bu konudaki yatırımları var. Ve dünyada da çok çekişmeli bir alan. Yani o açıdan da yani sektör temsilcileri özellikle bu konuda ne kadar üzülüyorlar, orası da belki yarın öbür gün daha fazla öne çıkacak bir konudur.
1: Çok şimdi, önemli bir şeye değindiniz aslında. İlk yatırımı duyduğumuzda burada da bunu konuştuğumuzu ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Doğru.
1: Çünkü oyun değiştirici bir aktör olduğu için ve Türkiye'de otomotiv sektöründe oldukça kuvvetli. Hani tamam, son dönemlerde özellikle ihracat tarafında belki işte savaş vesaire gibi konuların da etkisiyle biraz zorluklar oldu.

0: vakası bir yana, gerçekten doğrudan yatırıma çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde olduğumuzu da yadsımamamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Mesela bu noktada Kamil Hocam sizin değerlendirmeleriniz nasıl? Merak ettim.
2: Ben üzülmedim. Bir akademisyen olarak sevindim. Yani şu anlamda diye yani sevinecek bir taraftan bakmak istiyorum bu konuya.
0: Peki.
2: Bir vaka çalışması yazılabilir buradan. Sanayi politikası nasıl yapılmaz vaka çalışması olacak bu. Yani siz tarife kaynaklı bir teşvik veriyorsunuz. Korumacılıktan kaynaklanan bir teşvik, önden yüklemeli bir teşvik ve arkasından üretim, yatırım çok daha sonradan gelebilir. Tek elinizde olan hiçbir şekilde kamuoyunun görmediği bir aslında teminat mektubu olduğu söyleniyor. Bu teminat mektubunu bir ölçüde devlet kullanıp işte 600-700 milyon dolar mı ne oldu? Bu aralar bunlar şeffaf olmadığı için bilmiyoruz. Yani ben sizin o zaman programda yoktum herhalde ki, ama benim o dönemdeki değerlendirmem, kendi değerlendirmem bunun fazla bir yere gitmeyeceği şeklindeydi. Çünkü tarife kaynaklı olduğu için, yani nedir? Bir ölçüde Avrupa piyasasına girmek istiyor. BY'de. Bizde yatırım yapmak için yaparsa Avrupa Gümrük Birliği'nden dolayı Avrupa pazarına gelebileceğini düşünüyor. O anlamda bir de biz bunun üzerine teşvik veriyoruz ve bir yatırım çektiğimizi düşünüyoruz. Ama öte yandan Avrupa AB menşei zorunluluğunu getirince, o zaman Macaristan yatırımı çok daha ön plana çıkıyor. Orada yapılan üretim kesinlikle AB menşei ve şu anda da biliyorsunuz Türkiye bu Made in Europe içinde mi değil mi, bu gibi tartışmalar varken, yani bir ölçüde politika araçları, yani tarife politikası burada değiştiği zaman bu teşviğin de anlamı kalmayacaktı. Yani bu zaman uyumsuzluğu diye bilinen time inconsistency diye bir şey var iktisatta. Yani önden şirketin o zaman böyle bir yatırım yapacağını sözünü vermesi onun için optimaldi. Ama sonradan ortaya çıkan gelişmeler, ki Avrupa Birliği'nde bu AB'nin bir şeyi zorunlu getirmesi gibi, bu yatırımı anlamlı kılmadı. Çünkü 150 bin araç üretse de Türkiye'de bunun tamamını satamayacak. Avrupa'ya da satamayacak. Çünkü AB menşei sınırları her an gelebilir. Onun yerine işte bugün İspanya, Macaristan gibi ülkelerde üretim kapasitesi yaratabiliyorlar ve daha da ötesi, daha da ilginç olanı bence otomotiv sektörü için, Avrupa otomotiv sektörü kendi kullanmadığı atıl fabrikalarını Çinli şirketlere satıyor ya da kiralıyor. Yani bir ölçüde Çinliler, düşünün, Avrupalılar Çin'e gittiler. Orada sıfırdan yeni projeler, yatırımlar yaptılar. Çinliler ortak almaları gerekiyordu, yatırım ortakları. Doğrudan yabancı yatırımda yerli ortak almaları gerekiyordu. O ortaklar da know-how'u da öğrettiler zamanla. Ve onlar şu anda Avrupa şirketlerinin çok daha ötesinde bir verimlilik ve üretkenlikle, rekabet gücüyle bir ölçüde Avrupa'ya geri dönüyorlar. Ve Avrupalı şirketlerin üretim tesislerini satın alıyorlar ya da kiralıyorlar. Bu o tarafı da bir ilginç bir konu. Yani zaman içinde sanayideki dönüşümü göstermek açısından rekabet gücünde AB'nin ve Çin'in, yani Çin'in ne kadar büyük bir üretim kapasitesi olduğu ve rekabetçi gücünün Avrupa ve bizim için elbette ki ne kadar tehdit olduğunu gösteriyor. Yani ben İçeriye de böyle bir söz verildi diye biliyorum, ama o ne oldu? O tabii bu kadar net konuşulmadı, yazılmadı, çizilmedi. Belki bu o kadar ileri gitmedi. Ama otomotiv sektörümüz için çok, otomotiv sektörümüzün 2000'li yıllardan bu yana, hatta 90'lı yıllardan bu yana yabancı yatırım, doğrudan yatırım çeken otomotiv sektörümüz artık doğrudan yatırım çekemiyor. Bu tabii ki bence otomotiv sektörümüzden kaynaklanmıyor bana göre. Türkiye'nin işte her açıdan baktığınızda, üretim maliyetleri açısından, enerji maliyetleri açısından, vasıflı iş gücü varlığı açısından, hukukun üstünlüğü açısından, bütün bu açılardan baktığımızda Türkiye'nin Avrupa'daki diğer lokasyonlara göre geride kaldığını gösteriyor. Yani bir zamanlar bu yabancı yatırım, doğrudan yabancı yatırım üzerine bir rapor yazdığımda şunu not etmiştim. Aslında bu tür yatırım ajansı işlevlerine baktığınızda bu tam bir Excel sheet gibi bir şey. Burada ülkeleri alt alta koyuyorsunuz. Her kategoride koyuyorsunuz. Hangisi daha önde? Yani üçünde ileridesin, beşinde geridesin değil. Hepsinde daha diğerlerin önünde olabilirsen o zaman yatırım çek.

0: üretme kapasiten daha fazla. Yani iç pazar iç pazardaki ne kadar bir satış gücüm var, bu da önemli. Biz o açıdan önemliyiz. Nitekim 2000'lerin başında çektiğimiz yatırımları böyle çektik. Ama şu anda geldiğimiz noktada biz hepsinde geride kalıyoruz. Tabii bir de buna son 3 yıldır uygulanan enflasyonla mücadele programı ve TL'nin aşırı değerli olduğunu dikkate alırsak, o da tabii ki ihracat pazarlarında rekabet gücümüzü azaltıyor. Ama her açıdan baktığımızda korumacı, yani dış ticaret politikasının araçlarıyla sanayi politikası yapmanın sakıncaları. Bunu kim yapıyor başka? Bay Trump yapıyor. Bütün herkesi tehdit etti, tarifeleri çıkardı. Ondan sonra şirketler sıraya girdi. Aman dediler, işte ben 3 milyar, o 5 milyar yapmayı düşündüğü yatırımları abartarak eklediler. Dediler Trump gittikten sonra biz belki rahata da ereriz. Bunları yapmamıza da gerek olmaz. İşte bu şekilde sanayi politikası yapılmaz. Bu şekilde politika yaparsınız, sanayi yatırımı çekemezsiniz. Tabii bugünlerde de işte varlık barışıyla da yapılmaya çalışılan benzer bir durum var. Biz kırmızı halı seriyoruz. Buyurun gelin. Ama içerideki durum ne yazık ki yabancı yatırımcının gelmesi için çok da uygun bir ortam var mı? Ülkenin en büyük muhalefet partisi darmadağın olmuş. Birinci haber her açıdan o, ekonomi haberleri ikinci haber. Bunu gören yabancı yatırımcı, ya ben yandaki ülkeye gideyim, bu ülkeyi de biraz sorunlar var diye bakabilir. Çok hızlı bir şekilde bu kararı alabileceğini düşünüyorum. O açıdan önce yani yatırım çekmenin birçok boyutu var. Oralarda daha çok yol almamız lazım. 2000'li yılların başındaki o olumlu ortamdan çok geri düştük. Umarım önümüzdeki dönemde bu kayıplarımızı geri alabiliriz ve tekrar rekabet gücünü düşünen ve bir ölçüde sanayisini kaybetmeden daha da güçlü bir rakipleriyle boy ölçüşen sanayinin, yatırımlarla, teşviklerle de desteklenen sanayinin, ama bir de daha da önemlisi, onu belirtmedim. Yani BYD'ye bunu verirken yıllar önce burada yatırım yapmış, Hyundai'sini tutun, Toyota'sını tutun, onların hepsiyle rekabeti de BYD'ye bir fazlasıyla bir onlara karşı rekabet gücü vermiş oluyorsunuz. İç pazarda bir anda BYD 45 bin geçen yıl satış gerçekleştiriyor. Satışlarını 4'e 5'e katlıyor. O anlamda da o şirketlerin, yani böyle bir kararlar alınırken o sektörle, bir sektörün temsilcileri vardır elbette. Buralarla konuşmak da önemli. Sonuç itibariyle 1 milyar dolar küçümsenemeyecek bir yatırım, ama o şirketlerin hepsi daha önce milyarlarca dolar yatırım yaptılar bu ülkeye. O anlamda da baktığınızda ileride bu şirketler, ya biz Türkiye'de istediğimiz ortamı, üretim ortamını bulamıyoruz. İleride belki yine bir Çinli şirket arbitrajı için Türkiye'ye gelirse deyip Türkiye'de fabrikasını kapattığı zaman, o zaman sanayi politikası sanayiyi kaçırma politikasına dönüşebilir.
1: Evet, yani bu Çin şokunu biz her türlü yaşıyoruz zaten. Yani bu BYD ile de yaşıyoruz, BYD'siz de yaşıyoruz. Tüm endüstriler için geçerli ve er ya da geç orada yeni bir dünya söz konusu. Tüm herkes için geçerli. Yani Amerika'sı için de geçerli, Avrupa'sı için de geçerli. Diyelim ki Avrupa'da büyüyecek ama Avrupa'nın da birçok sorunları var baktığınız zaman. Nihayetinde hani hiç kimse için hiçbir pazar, hani derler ya güvenli, o İngilizlerin tarifiyle safe değil yani her yerde. Ama siyaset, ama işte jeopolitik riskler, ama özellikle enerji, değişen yapı. Fakat şimdi biz sanayi özeline geldiğimizde bütün bu gelişmelerin de ötesinde ekonomik programıyla tabii ki daha çok konuşmaya başladık ama daha da öncesinde rekabetçiliği, işte bu Çin'in ve dünyada değişen konjonktürün etkisiyle farklılaştığını gördük. Yani işte TÜSİAD rekabetçilik endeksi yapmaya başladı ve orada her kalemde aslında Türkiye'nin, Türk reel sektörünün rekabetçiliğini kaybettiğini görüyoruz. Fakat şimdi en canlı, hani birçok konuyu değiştirmek gerekiyor. Sanayi politikasını yeniden yapmak gerekiyor. Evet, güzel, ama bugüne baktığımızda reel sektörün nakit akışında, yani en basic, artık yani nefes alıp vermesi dediğimiz şeyde kesintiler olduğunu görüyoruz. Hmm. Dün akşam da konuştuk yani işte hem ekonomi programının etkilerini konuştuk hem de son gelen düzenlemeleri. Çünkü birazdan konuşuruz ikinci bölümde Merkez Bankası faiz yerine ya da yanına makro ihtiyati tedbirlerle daha çok ön plana çıkıyor. Ve işte kredi kısıtları hemen gelen işi daha da zorlaştırıyor. Şimdi bu durumda olan ne kadar şirket olduğunu düşünüyorsunuz? Bu serzenişleri ya da böyle bir tespiti siz de görüyor musunuz sahada? Ve acil buna acaba bir çözüm getirmek lazım mı? Ne dersiniz evet. Hakan Bey?
2: Ya şimdi bir yanıyla bu KGF ve benzeri kredilerde biraz yani daha uygun faizli kredilerde bir artış olduğunu görüyoruz. Yani orada sessiz sedasız bir yükselme oldu. Çünkü kimsenin artık gerçekten bu konuda bugün İstanbul Sanayi Odası'ndaydım. Hı hı. Plastik sektörüyle ilgili 35. grubun bir toplantısı vardı. Yani işte modern dünyanın taşıyıcısı plastik önümüzdeki döneme nasıl hazırlanıyor biliyorsunuz. Pek çok çevresel eleştiriler de var ama bunlara çözümler de üretiliyor. Bunları konuştuk falan sonrasında sohbetlerde ya nasıl gidiyor işler falan diye bizim biliyorsunuz yeni ne var ne yok bizim bıkıp usanmadan sorduğumuz sorular.
1: Evet.
2: O çerçevede mesela bu ifade çok net bir şekilde birkaç sanayicimiz tarafından dile getirildi. Ya 2022'de özellikle elde edilen bir takım krediler, uygun krediler 2023-2024'te epey kullanıldı. Hani bir arada konuşuluyordu ya, çok aldılar sonrasında harcadı. Epey kullanıldı. Biz bu sene, geçen seneden başlayarak biz bu finansmana erişim meselesindeki sıkıntıyı en sert şekliyle hissetmeye başladık. Gerçekten işletme sermayesi açısından büyük bir ihtiyaç var. Ama bunu nasıl döndüreceğimize ilişkin bir şey yok ortada. Büyük bir belirsizlik var. Halka arzlar tarafında biraz hiç olmazsa işletme sermayesi, yatırım sermayesi bu işler. Çünkü sanayicinin bir de teknolojisini yenilemek gibi bir derdi var. Ama bunun için de gerekli yatırımları bulamıyor. Özellikle borçlu olanlar, bu sürece borçlu yakalanan kesim gerçekten ters ayakta yakalanmış oldu. Çünkü teknolojik yenilenme ihtiyacını da gerçekleştirmekte çok zorlanıyor. Bununla ilgili banka kredilerinin ötesinde bir takım yol ve yöntemler geliştirmek isteyen işte halka arz vesaire gibi onlarda da bir sıkıntı var. Belki sermaye piyasası kurulunun da bu tarafıyla ilgili çünkü 130'dan fazla bekleyen şirket var. Şimdi ihtiyacı olanların da artık sıraya bile girmeyelim nasıl olsa yani bu çok uzun sürecek. Hmm. Yani o kanalı da artık aslında istenen bir kanaldı o. Sermaye piyasalarının Türkiye'de derinleşmesi için de istenen bir kanaldı. Ucuz ve sağlam bir finansman yöntemi olarak görünüyordu. Ve bugünkü yüksek faizler karşısında da koruyucu bir kanaldı ama bu tarafına da bakılmıyor. Belki SPK'nın buna bakması lazım artık. Yani biz hangi firmaların bu konudaki ihtiyaçları var ona göre belki sıralamalarda da değişiklikler yaparak bu alana yönelmesi lazım. O işin bir tarafı ama bugünkü toplantıda dahi yani şöyle ayaküstü konu başka bir şey olmasına rağmen dile getirilen konulardan bir tanesiydi. Acil bir sorun. Birçok ben Anadolu'da da şirketlerle konuştuğumuz zaman ya biraz bu konuda artık yani umutların hani hakikaten çok aşağıya geldiğini görüyorum. Onun için de mesela hala Kongartuta meselesinde bir şey yok. Bir zayıflama olamadı. Bu konuda epey bir aslında çalışma yapılmasına, buna her şeye vermeyin yönünde bir takım telkinlere, mahkemelere. Buna rağmen bu sürüp gitmeye devam ediyor ve önemli firmaların da artık bu alana girdiğini görmeye başladık. Yani her yerden bunun haberleri geliyor. Şimdi belki orada da bir İstanbul yaklaşımı türünde mi olur, bir başka konu mu olur, ama bir yeniden yapılandırma faaliyetinin bu konkordatoların da önüne geçmek için. Çünkü bundan sonrası artık iflasların daha fazla gündeme geldiği bir süreç yaşanacak. Bu en önemli konulardan bir tanesi görünüyor Hande Hanım.
1: Peki. Bir virgül koyacağım. Müsaade ederseniz bir reklam arasına gideceğiz. Sonra dönüşte kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: İlk bölümde hem BYD yatırımının askıya alınmasını konuştuk, hem biraz sanayi tarafını konuştuk. Şimdi biraz makro ekonomiye geçeyim ama eklemek istediğiniz bir şey var mı Hakan Bey? Orayı tamamlayalım.
1: Yani belki eksik bu, bir şey. Yani şimdi bir kere hocam Çeri'den bahsetti. Çeri ile ilgili de bir açıklama gelmişti. Bizim Türkiye'de planladığımız herhangi bir yatırım yok diye.
0: Evet.
1: Çin'den gelmişti hatta firma sözcüsünden. Bu da önemli. Tabii 20 yıl vergi almayacağımız bir taahhütlerini verdiğimiz bir ortamda bunların olması yani o ayrıca üzerine düşünmeye değer bir konu.
0: Öyle.
1: Bunu mutlaka takip etmemiz lazım. İhtiyacımız var ama işte yatırımlar bakımından böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz ama şunu da belki eklemekte fayda var. Mesela Stellantis'in, Ford'un yeni model olarak buraya yatırımları devam ediyor. Yani belki burada belli yatırım alışkanlıkları olan firmalarında yepyeni markalar gelmese de Türkiye'de faaliyetlerini biraz vites arttırarak da devam ettirdikleri de belki bir altını çizmekte fayda var. Çünkü bir süre önce o modellerin gittiğini ama yerine de hiçbir modelin gelmediğini de konuşuyorduk. O taraftan bazı diyelim yatırım haberleri de hiç olmazsa var. Onu da belki hatırlatmakta fayda var. Peki. Ama Çin konusunda eğer eklemek istediğiniz dedim belki pişman oldunuz ama onu da söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Yani Çin bu mesele daha devam edecek gibi görünüyor. Çünkü dünyada da ya Çin artı bir diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Yani sadece Çin'le yetinmeyelim. Yanına bir hiç olmazsa tedarik yapabileceğimiz bir ülke daha koyalım diye. Avrupa'nın filan Hindistan yönelimini de belki bu çerçevede değerlendirmek lazım. Çünkü artık iyiden iyiye görülmeye başlandı ki Çin'de bir tür aşırı üretim sıkıntısı içinde. Büyük kapasiteleri var. Devletin ya bu maliyetleri düşürme yönündeki baskıları, büyük ölçekli üretim yönündeki telkinleri, baskıları, artık yöntemleri ne dersek diyelim. Hı hı. Çin'de firmaları kendi kapasitelerini korumak adına başka kapasiteleri olan ülkelerin pazarlarına agresif bir şekilde yönelmeyi beraberinde getirdi. Ve bu dengesizlik Çin içerisinde sürdüğü sürece, çünkü orada da tüketimi arttırmak istiyorlar ama bir türlü olmuyor. Enflasyonu da biraz yukarıya çıkarmaya çalışıyorlar, o da olmuyor. Bu tek yolu o zaman bütün bu sıkıntıları dışarıya ihraç etmek oluyor. Yani onlar da düdüklü tencerenin o kapağından havayı biraz başka ülkelerin kapasitesini aslında bastırarak kendi ürünlerini satma yönünde bir yol yöntem geliştirdiler ve bu tabii ki diğer ülkelerin sanayilerini ciddi şekilde tehdit de ediyor. Artık bu böyle serbest piyasayla falan izah edilebilecek bir olay olmaktan çıktı.
0: Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili olarak?
2: Yani Hakan Bey'e katılıyorum. Sonuç itibariyle Çin'in politikası bir ölçüde sürdürülebilir bir politika değil. Yani kendi içeride talebi yaratmadan, güçlü bir şekilde talep artışı sağlamadan diğer ülkelere ihracat yoluyla üretimini kaydırması, üretimini arttırması sonuç itibariyle diğer ülkelerde de korumacılıkla karşılaşacak. Ya yani bir noktada artık biz de giderek, yani korumacılık biliyoruz ki daha etkin üretim, daha verimli üretim açısından baktığınızda korumacılık doğru bir politika değil. Ama dünyada en büyük oyunculardan bir ülke, en büyük oyunculardan birisi bu yönde tamamen üretimini dışarıya en teşvik vererekten şirketlerine ihracat yoluyla dünyada bir ölçüde dumping diye de bildiğimiz fiyatları düşürüp bir ölçüde diğer ülkelerin sanayilerini çökertme aşamasına gelirse de onlar da koruma diye çalışacaklardır. O anlamda da Trump gibi ya da onun gibi başka korumacı başkanların ya da yönetimlerin gelmesi kaçınılmaz olacaktır. O da tabii dünya ticaretini daraltacak ve son kerte dünya refahı açısından da olumlu bir sonuca yol açmayacak. Yani ama Çin bunu görebiliyor mu? Kendi sorununu çözmekte zorlanıyor Çin. kendi sorunu bir ölçüde ihraç ediyor. Üretim fazlası var, tüketimi yetersiz. O zaman diğer ülkelerin üretimlerini bir ölçüde sanayilerini, üretken sektörlerini tamamen yok edecek bir strateji olmuş oluyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani korumacılık daha da giderek artan şekilde gündemimizde olacak. Onu görebiliriz.
0: Evet, bu arada biz programın başından beri konuşurken haber akışı da yoğun bir şekilde devam ediyor. İran-ABD arasındaki gerilimle ilgili olarak biliyorsunuz en son Trump yine ortalığı karıştırdı. Sert bir şekilde saldıracağız dedi. İran dedi ki bizim gözümüzü korkutamazsın. Şimdi İranlılar ABD ve Katar'la üçlü görüşme talebini reddetmişler. Bunlar hep Axios'tan gelen haber akışı. Tabii bütün bu haber akışı fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yine petrol tarafında bir miktar yukarı yönlü hareket görüyoruz. Hala 100 doların altındayız ama bu işin bir türlü sönümlenememesi bu riski canlı tutuyor. Şimdi bugün Kamil Hocam Amerika'dan enflasyon verisi geldi ve oldukça yüksek bir veriyle karşılaştık. Bizde içeride bütün tahminler alt üst oldu baktığınız zaman. Şimdi yarın perşembe değil mi? Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Nasıl bir aksiyon beklersiniz? Oradan başlayalım ve bu ortam nereye doğru evrilebilir önümüzdeki dönem? Buna dair acaba mevcut para politikasında ne yapılmalı size göre?
2: Yani oradaki, yani Türkiye açısından baktığımızda Merkez Bankası'nın yarın faiz arttırmama ya da değiştirmeme yönünde hareket edeceğini düşünüyorum. Yani yine %37'de politika faizini bırakacak, %40'da gecelik fonlama faizi, %35,5'da da borç alma faizini tutacak. Ama yine sonuç itibariyle gecelik piyasada borç vermeye devam edeceği için de piyasada fonlama faizleri 40 civarında gerçekleşmeye devam edecek. Ama arttırma ihtimali var mı? Arttırırsa bana bu şu aşamada bir kendisini önümüzdeki ay ya da önümüzdeki haftalarda iç siyasi gelişmeler daha da ısınacak. Öyle bir durumda kendisini üst %40'a çıkarıp politika faizini gerektiğinde gecelik fonlamaya tekrar dönmek, o zaman gecelik fonlama 43 olabilir. Böylece piyasaları tutmak, dövizi tutmak açısından böyle bir ön alma olabilir. Ama yani ben öyle bir şey olursa önümüzdeki aylarda iç siyasette çok daha olumsuz gelişmelere gebe olduğunu şeklinde yorumlayacağım. Yani Merkez Bankası bir şey bildiği için değil ama böyle bir beklentileri olduğu için kurum olarak bu beklenti çok önemli bir sinyal verir. Ama onun dışında şu anda faizi arttırmaları için yani arttırmasalar da devam ettirebilirler. Piyasaları sonuçta geçtiğimiz butlan kararı sonrası döviz kaybını bir ölçüde rezervlerdeki kayıpların önemli bir kısmını geri kazandılar. O anlamda piyasalara hakimiyeti sürüyor. Ama dediğim gibi arttırma kararını bir sinyal olarak görürüm. Daha da vahim bir sonucu olacaktır önümüzdeki haftalarda. Daha kötü iç siyasi gelişmeler olabilir diye bekliyorum. Amerika'yı da konuşmamız gerekirse orada da gördüğümüz benim gördüğüm çekirdek enflasyon aylık %0.2 geldi. 0.4'ten 0.2'ye bir önceki ay 0.4'tü. Ama manşet enflasyon 0.5 ve 4. yani aylık 0.5, yıllık 4.2. Nisan'a göre tabii 3.8'den 4.2'ye bir artış söz konusu. Bu tabii ki yeni Fed başkanının bir ölçüde önüne direkt hızlı bir şekilde karar alması gerektiği bir durum ortaya çıkaracak. Onun için de Trump işte faizi indirmek durumunda başkan deyip şimdiden ön almaya çalışıyor diye yorumlamak lazım. Ama hem Amerika hem Japonya hem Avrupa buralarda önümüzdeki aylarda toplantılarda yukarı yönlü politika faizlerinde yukarı yönlü eğilimin daha güçlü olacağını söyleyebiliriz. Belki hemen gelecek bu ay ya da gelecek aylar kararları değil ama bu yıl artık bu en azından petrol savaşının ya da İran-Amerika savaşının haftalık artık kanıksadığımız bir savaş haline geldi. Ama bize etkisi ve ciddi boyutta her enflasyon, hayat pahalılığı ne dersiniz yani içerideki yavaşlamanın bile katkı nedeni bu. Yani milli gelirdeki son şeye baktığımızda milli gelir rakamlarındaki %2,5'luk büyümeye ilk çeyrekte. Bir ölçüde onun ciddi bir katkısı var elbette ki. Yani ekonomik zorluklar

0: arttıracak. Dezenflasyon programının yüklediği zorlukların ötesinde dış şokların getirdiği zorluklarla daha fazla hem sanayi hem diğer sektörler hem de dar gelirli sıkıntı çekmeye devam edecek diye düşünüyorum.
1: Peki Hakan Beyciğim, sizin beklentiniz nasıl yarına ilişkin?
2: Ben hocama katılıyorum. Yani genelde de piyasada sanki ya hala bir farklılık görüşler görüyoruz ama daha sanki pas geçeceği yönündeki eğilim öne çıkmış görünüyor. Özellikle buna döviz hocamın da bahsettiği gibi rezervlerdeki görece güçlenme, artı döviz alımlarına tekrar Merkez Bankası'nın yönelmiş olması, bunlar da bu yöndeki temel işaretler olarak görülüyor. Bir de yani şimdi bir faiz arttırımının enflasyonla mücadeleye ne kadar katkı sağlayacağına ilişkin piyasada da, reel sektörde de ciddi bir şey var, soru işareti var. Yani ne olacak, yani bu enflasyon bu savaşla, petrolle vesaireyle kaynaklanıyorsa, şimdi biz faizleri arttırsak, piyasa faizleri zaten yani ticari kredi olarak bakarsanız 50'lerin üzerinde. İhtiyaç kredileri, tüketici kredileri diye bakarsanız 60'ların üzerinde, 63'ler, 64'ler görülebiliyor. Hmm. Yani şimdi bu yükseklikteki bir yeri daha da yukarıya çıkarmak ekonomiye daha zaten epey bir yani çıktı açığıysa çıktı açığını elde ediyoruz. Hı hı. Yani orada bir sıkıntı kaldığını düşünmüyorum ben. Yani bu programın para politikası üzerinden yapılan ve beklenen şeylerin çoğu gerçekleşmeye başladı. Evet. Talepse vallahi ben bakıyorum büyüme tarafındaki rakamlara bakınca vallahi hane halkının tüketiminde 0,1'lik bir artış var. Hı. Zaten 0,1'likte büyüme var değil mi çeyreklik bazda? Çeyreklik bazda bakıyoruz ikisine de. Ne Hı. artmış? Kamunun tüketim harcamaları artmış. 3,3 artan o. Şimdi talepte de artık talebi dizginlememiz lazım diyeceğimiz bir şey yok. Ya işte o bir takım rantiye, bol faiz elde eden vesaire filan o geniş kesimlerin dışında bir tüketim talebinde bir artış yok. Hatta bana sorarsanız yani ki beraber konuşuyoruz.
1: Size soruyorum zaten.
2: Evet. Ama yani ben gözlem aktaracağım için söyleyeceğim. Tamam. Elimde bilimsel bir veri yok. Ya da bir açıklanmış veri yok ama bu büyüme kompozisyonu önemli diye düşünüyorum. Tüketimle büyüyoruz. Evet. Neredeyse tamamı tüketimden kaynaklandı ama hane halkının tüketiminden değil bu. Evet. Ve gözlemim de şu. Giderek belki büyük şoklar yaşamadık ekonomide ama son 3 yıldır sabit gelirli kesimlerin tüketim alışkanlıklarında genişleyerek artan bir takım değişiklikler var. 3 almak yerine 2 almak şimdi 1'e doğru gitti. Yani şimdi arttırmayın bu örnekleri ama anladım. Herkesin yaşadığı konular, markalı ürün yerine markasıza yönelmek vesaire gibi. Ben sessiz sedasız bir yoksullaşma durumu içerisinde olduğumuzu, onun için daha fazla faiz arttırımlarıyla bu ekonominin dengesinin bozmak yönünde hareket etmeyeceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Tabii ki bu programından vazgeçeceği anlamına hiç gelmez ama sonuç itibariyle bir kere 40'a çıkarttığınız zaman onun sonra gene 37'ye indirmek bile zaman alacaktır ister istemez.
1: Peki, var mı hocam ekleyeceğiniz bir şey kısacık?
0: Yok, tamamen katılıyorum. Ben de gerçekten çok yaygın bir şekilde ekonomide bir yavaşlama eğilimi gözüküyor son aylarda. Yazın daha bunu da hissedeceğiz. Yabancı turistin gelişi azalacak. Yerli turiste muhtaç olan turizm sektörü biraz daha en azından fiyat kırmaya da gidebilir. Hizmet sektörlerindeki baskı da o şekilde azalabilir. Yani sadece dar gelirli değil, orta ve üst gelirliler bile artık hizmet alırken bile daha da sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu bence bu biraz daha yukarıya doğru da sirayet ettiğini de gösteriyor gördüğüm kadarıyla. Yani Merkez Bankası'nın işlevi de bir ölçüde faizi bence arttırmasının faiz konusu Merkez Bankası açısından benim yorumum, en azından bana sorarsanız o açıdan yani aynı şekilde Hakan Bey'e referans vermek, yani oradaki konu Merkez Bankası bir artık itfaiye görevi yürütüyor gibi geliyor bana. Düşünün, bir belediye var, işte park bahçeler var, işte çevre düzenleme, her şey, bütün herkes işi gücü bırakıyor, sadece İtfaiye bölümünde çalışıyor. Çünkü yangın var her yerde. Evet. İşte bir içeride siyaset yangını var ve dışarıda Trump yangını var. Merkez Bankası buna yönelik politika faizini, bunları durdurabilecek, döviz rezervini kontrol altına alabilecek, dezenflasyon programını tehlikeye sokmadan bu süreci atlatabilecek bir şekilde politika faizini Peki. yürütüyor diye görüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Hakan Beyciğim, Kamil Hocam, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Efendim, ekonomik görünümü tamamlarken güzel bir röportajla tamamlıyoruz. Matrix Zirve 2026 gerçekleşti. Sermaye piyasalarının yapay zeka ile dönüşümü temasıyla. Ve Matrix Genel Müdürü Arkın Şengönül de Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Bu röportajı izleyelim. Arkasından reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.
3: Matrix Zirve 2026, sermaye piyasalarının yapay zeka ile dönüşümü temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirvede yapay zekanın finans sektöründe yarattığı değişiklikler, sektör liderlerinin görüşleri ve geleceğe yönelik öngörüleri ele alındı. Matrix Genel Müdürü Arkan Şengönül, yapay zekanın finans sektörünün etkilerine yönelik Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu.
4: Temel olarak şöyle başlamak gerekir. Finans sektörü biliyorsunuz çok ciddi boyutta data üreten bir yapı. Yapay zeka ile beraber bu data üretim mekanizmasının biz artık bağlamlara, artık karşılıklı kullanıcının ne istediğini direkt olarak alabileceği bir dünyaya doğru dönüşebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de şöyle bir çıktıyla, böyle bir sloganla yola çıktık. Dedik ki, modelleri satın alabilirsiniz ama ekosistemleri kurmanız lazım. Yapay zeka bütün bu finans dünyası içerisinde kurumlara kendi kültürlerini, kendi yaklaşımlarını bütün data havuzuyla beraber tamamen kendi kullanıcılarına yansıtabilme imkanı sağlıyor olacak. Ben hayata şöyle bakıyorum. Eğer korku ekseninde bakacak olursanız hayata, bundan kaçışınız olmayabilir. Fakat bir gerçek var. Bu işe merakla bakmak gerekiyor. Ve kendi yaptığınız işin içerisinde bunu nasıl embed edeceğinizi aslında biraz incelemeniz gerekiyor. Zaman zaman arkadaşlarla da konuşuyoruz. Ben yaklaşık 2 yıldır katıldığım her toplantıda benzer şeyler söylüyorum. Yapay zeka insanların iş yapma şekillerini değiştirir. İnsanları değiştirmek zorunda değildir. Dönemler içerisinde farklı işler yapıyor olabilirsiniz. Ve bu iş teknolojiyle beraber evrilmiştir. Biraz önce içeride konuştuğumuz mevzular arasında vardı. İnternet geldikten sonra örneğin Matrix tarafından baktığınızda, Matrix ilk kurulduğunda kullanıcılarına çanak antenler üzerinden data yayını yaparak ulaşıyordu. Artık internet var. Bizim çanak antenciye ihtiyacımız yok. Ama bütün çanak antenci arkadaşlarımız bugün internetin erişiminde bizlere destek olan arkadaşlar haline geldi. Yapay zeka da böyle.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılmaması halinde Tahran'a yönelik saldırıların çok daha sertleşeceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda bir Apache helikopterinin düşürülmesini gerekçe göstererek İran'a çok sert saldıracağız mesajı verdi. Tahvil yatırımcıları önümüzdeki aylarda Fed'in birden fazla faiz artışı yapacağını öngören pozisyonlara yöneliyor. Bazıları ise Eylül ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında bir adım atılmasını bekliyor. ABD'de Mayıs ayı enflasyonu aylık %0,5 ve yıllık %4,2 olarak tahminlere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık %0,4'ten %0,2'ye geriledi ve yıllık bazda beklentiye paralel %2,8'den %2,9'a yükseldi. ING analistlerine göre carry marjının daralmasına rağmen Türk lirası önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasa yatırımcıları arasında popüler bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Çinli otomotiv devi BYD'nin başkan yardımcısı Stella Li, Reuters'a verdiği özel röportajda Türkiye'deki üretim tesisinin kurulum sürecinin durdurulduğunu ve üretime geçiş için belirlenmiş somut bir takvim bulunmadığını söyledi.

Evet, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rakamlarla devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Piyasalarda şu an tablo nasıl görelim? Borsa İstanbul'da bugünü yatay pozitif bir seyirle kapattık. 13.744'ten günü tamamladı BIST 100 endeksi. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafında da keza aynı şekilde. Euro dolar çaprazı da yine öyle. %0,03'lük bir yukarı yönlü hareket bizi 1.1546'ya orada taşımış durumda. Avrupa borsalarına baktığımızda FTSE hariç, Londra borsası hariç kayıplı bir gün geride kaldı. Londra FTSE 100 endeksinde gün sonunda %0,27'lik bir yukarı yönlü hareket vardı. Buna karşın Paris CAC 40 %0,51, DAX Alman borsası %0,97, İtalya FTSE MIB endeksi ise %0,46'lık geri çekilmelerle günü tamamladı. ABD tarafı da an itibariyle satıcılı. Dow Jones'da %1,53, S&P 500'de %1,36 ve Nasdaq'da %1,70 kadar geri çekilme görüyoruz. Tahvil getirileri tarafında ise yön yukarıda. 10 yıllık tahvilde %4,53 seviyesini görmekteyiz. 5 yıllıklarda 4,26 seviyesindeyiz. ABD 2 yıllık tahvilin getirisi de an itibariyle %4,12'ye işaret ediyor. Emtia tarafına baktığımızda petrolde bir miktar yönün yukarıya çevrildiğini görüyoruz. Son haber akışının da etkisiyle Brent'te %2,06'lık yukarı yönlü bir hareket var. $93.34 seviyesindeyiz. NYMEX tarafı da %2,24 kadar yukarıda. Orada da $90.19.20 seviyesini görüyoruz. Altın tarafında yön aşağıda. Ons altında %3,76'lık bir geri çekilme var. $4,100.44'ten geçiyor işlemler. Gram altın tarafında da %3,59'luk bir geri çekilme bizi 6092 lira 14 kuruş seviyesine getirmiş durumda.

0: Bitcoin'de %0,51 kadar bir geri çekilme var. Orada da işlemler 61.803 seviyesinden geçiyor. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Avrupa'nın notlarını almak üzere her zaman olduğu gibi Londra'ya dönüyoruz. Sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'na kulak veriyoruz.
1: Avrupa borsaları haftanın 3. işlem günü karışık seyirde tamamladı. Alman DAX endeksi %0,9'luk düşüşle en kötü performansı gösteren Avrupa borsası olurken İngiltere borsası sınırlı yükselişle görece daha iyi bir performans sergiledi. Madencilik, bankacılık ve aynı zamanda otomotiv sektörleri zayıf performans gösteren sektörler arasındaydı. Trump'tan İran'a dönük olarak gelen uyarılar sonrası öğle saatlerinden itibaren hem tahviller hem de hisse senetlerinde satışlar bir miktar hızlandı. Fakat ardından ABD'den gelen enflasyon verisiyle endeksler toparlanma çabası içine girmiş olsa da kapanışa yakın ABD borsalarında satışların hızlanmasıyla Avrupa endekslerinde satış dalgası bir miktar daha öne çıktığını takip ettik. Diğer yanda tabii gözler Perşembe günü Avrupa ile İngiltere Merkez Bankası kararlarında olacak Avrupa'da. Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmesi bekleniyor. 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi var. Piyasada 2 ya da 3 faiz artışı bekleniyor bu sene için Avrupa Merkez Bankası'ndan. Aynı zamanda gözler Lagarde'dan gelecek açıklamalar da olacak ve Avrupa Merkez Bankası yeni tahmin setini açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyon gelebileceği yönünde. Diğer yanda küresel tahvil satışları yılın ilk 6 aylık döneminde rekor kırdı. Bunun temel nedeni devletlerin artan kamu artan harcamaları ve buna bağlı olarak artan finansman ihtiyacı. Yılın ilk 6 aylık döneminde tahvil satışları 504 milyar dolara ulaştı ve böylelikle 2020 yılında gördüğü o zirve seviyesine geride bıraktı. En çok tahvil satışı gerçekleştiren ülke İtalya oldu. Son 10 yılın 8'inde tahvil piyasasının en büyük borçlanıcısı olan İtalya ilk 6 ayda 70 milyar euro topladı. Diğer tarafta Almanya 14 milyar euro kaynak sağladı. Bu sene gerçekleşen 3 ihaleyle İngiltere, Belçika, Sırbistan da tarihin en büyük tahvil satışına imza atan ülkeler arasında yer aldı.
0: Evet, şimdi de sıra sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nda.
2: Evet, yarın bu saatlerde Hande Demirel'in küresel piyasalarının başladığı vakitlerde, ona da rakip çıkarmayalım gerçi ama 1930'larda başlayan haleler halinde günümüze kadar gelen aslında İkinci Dünya Savaşı'da bir arası var. Dünya Kupası'nın 2026 faslına tanıklık edeceğiz. Umarız ki dünyaya meteor çarpıp Trump ya da başka birileri bir şeyler yapmazsa ama... Ne yazık ki Trump gölgesinde, Trump Amerikası gölgesinde giriyoruz. Bugün aslında İran'la ilgili gelişmeler yine gündeme hakimdi ama onunla bağlantılı olarak zaten bir zamanlar spor, kültür vesaire hep böyle yumuşak güç unsurlarıydı. Diğer tarafların tabii ki burada etkileri olurdu ama belki de tarihin görmeyeceği eşiklerde bambaşka şeyler söz konusu. Öncelikle biletlerle ilgili mağduriyetler var. Çünkü ABD'nin izlemiş olduğu ülkeye giriş izni diyelim. Bununla ilgili zaten Türkiye'de çok da uzak olmadığımız gündemler de söz konusu ama tam bir yılan hikayesine dönmüş vaziyette. Biletini alıp ülkesinin maçına gitmek isteyen ya da futbol sever olarak orada bulunmak isteyenlerin önüne engeller çıkıyor. Buradan boşa biletler çıkıyor. İkinci el bilet satışlarından halk tabiriyle FIFA sakal almak için kabaca bir %26'lık kendi kar payını koymuştu. Maçlarda boş koltuklar olabilir şeklinde konuşuluyor. Zaten biz de anlatıyoruz. Ama başından itibaren olanlara bakacak olursak örneğin İsviçre'nin oyuncusu Embolo'nun vizesi durduk yere incelemeye alındı ve günler sonra takıma katılabildi. Irak oyuncusu Ayman Hüseyin ABD'ye girişte 7 saat boyunca sorgulandı. İran milli takımını hepiniz takip etmişsinizdir. 15 kişiye vize alamadı ve maç günleri ülkeye girip giriş çıkışı yapacak. Omar Abdülkadir Artan adlı önemli bir hakem diplomatik pasaportu olmasına rağmen ABD'ye giremedi ve turnuvada görev yapamayacak bu gidişle. Güney Afrika takımının bir kısmına vize verilemedi ABD'ye planlanandan çok geç ulaşabildiler. Senegal kafilesi uzun uzun arandı ayakkabılarına kadar ve ırkçılık vari bir takım, ırkçılığa dönük burada suçlamalar var ama tam o içeride ne olduğunu bilmiyoruz ama ortada sorun var. Özbekistan bomba arama köpekleriyle arandı. İskoç taraftarlar vizesiz giriş programı kapsamındaki seyahat izinlerine rağmen yola çıkmadan önce bu izinlerini iptal ediyorlar. Yani daha sayabiliriz. Konaklamadan biletle ilgili konulara kadar tam bir fiyasko. Baktığınızda birçok böyle etkinliğe özellikle FIFA ve UEFA gibi kurumların son dönemde çok da fazla merkezinde olduğu bir takım unsurlar söz konusu, çok da eleştiriliyorlar. Yalnızca kar odaklılık. Zaten son 3 turnuvanın düzenlendiği özellikle Dünya Kupası'nda ülkelere baktığımızda da fazlaca şey var. Mesela Katar'da onlarca işçinin hayatları söz konusu olmuştu. Burada bunları görüyoruz. Ama dünya tam manasıyla ekonomik ve politik olarak uluslararası ilişkiler nezdindeki gerilimiyle bir futbol müsabakasına sahne olacak. Bakalım sahada neler olacak? Çünkü İran'la ilgili gelişmelere halen nokta koyamadık. Kupa başlayacak. Acaba kupaya kadar bir barış anlaşması ya da uzun vadeli bir ateşkes olur mu diye bekleniyordu. O da olmadı. Hepi topu şurada. Bugün Trump'ın yine menfi açıklamaları sonrası 24 saatimiz var. Bakalım yarının küresel piyasalar notlarında neleri anlatacağız.
0: Evet, şu sıralar her şey savaşın gölgesinde ve ABD Başkanı Trump'ın gölgesinde. Çağlar bunları anlattığından bu yana haber akışına baktığımda hiç de olumlu bir haber akışı yok. En son gelenler bir görüşme olacağı noktasındaydı ama sonra o görüşmenin de olmayacağı söylendi. İran ve ABD'li yetkililerin Doha'da Katar'la arabulucular eşliğinde görüşmeler gerçekleştirdiğini Axios yayınladı. Sonra da İranlılar ABD ve Katar'la üçlü görüşme talebini reddetti diye bir başka haber geldi. Ve biz de bu haber akışının eşliğinde küresel piyasalara başlayalım o zaman. Bu akşam her çarşamba akşamı olduğu gibi çok kıymetli arkadaşlarım Özlem Derici, Şengül ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar, iyi akşamlar.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
0: Mete, Dünya Kupası'nı takip ediyor musun? Senin öyle bir futbol merakın yok diye biliyorum.
3: Sıfır.
0: Ama sıfır mı? Özlem, sen takip ediyor musun?
4: yok.
0: Niye? Kadınlar da meraklı yani. Ben mesela futboldan çok futbol merakım yok ama yani böyle Dünya Kupası falan, hele ki yani kaç sene olmuş ya biz o katıldığımızdan bu yana, 20 küsür sene yani, gencecik insanlarken o tantanalar vardı. Ondan sonra enteresan, heyecan verici aslında ve de çok kalabalık yani. Amerika'da bilmem kaç tane şehirde yapılıyor. Biraz önce Çağlar'ın anlattığı gibi bir sürü bir gerilimler, bir şeyler var. Ondan sonra işte Kanada'sı, Meksika'sı, Amerika'sı, çok enteresan geliyor bana yani. Bu futbolu değil ama onun etrafında şekillenen hikayeyi izlemek belki de. Hatta bunun ekonomik yansımalarını da konuşuyoruz.
4: Tabii.
0: Ve hatta
4: tabii.
0: Piyasalara yansımaları bile belki olabilir yani, eğer Trump oraya gidip oradan konuşmalar yaparsa. Ama şimdi ondan önce bizim gündemimizdeki başlıklar belli. Bu haber akışı petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir seyre sebep oldu ama nereye, nasıl evrileceğini hakikaten bilmiyoruz. Yine hala iyimser tarafta mı kalmalıyız acaba, Mete, ne dersin?
3: En nihayetinde uzun vadede iyimser tarafta kalmak lazım ama içinde bulunduğumuz konjonktürde olayların daha sertleştiğini net bir şekilde görüyoruz. Yani bu işte Apache helikopterinin düşürülmesi, işte İran'ın karşılığı başka ülkeler üzerinde gönderdiği işte dronlarla vermesi vesaire, bugün de artık tam bir kez daha, bir tur daha çıkmaza girmiş durumdayız. Bence birazcık altın bunları daha önden fiyatlıyor gibi görüyorum. Yani altın direkt çakılıyor paraşütsüz bir şekilde. Yani Brent'in daha da yükseleceğinin ön indikatörü altın gibi olduğu, daha hızlı bir litmus testi sonucu veriyor böyle bir ortamda. Son birkaç gündür gördüğümüz görsel bu şekilde en azından. Onun için hani şu anda tatsız. VIX'e bakıyorsun, korku endeksi %8 falan yukarıda bu an. Yani inanılmaz hızlı bir yükseliş VIX için. Borsaların çok daha fena olması lazım, ben sana söyleyeyim. İyi dayanıyor Amerika böyle %1,5 falan aşağıda. Yani VIX'in bu kadar yukarı olması durumunda onun çok çok daha sert satış yiyor olması gerekiyordu kanımca. Yani risk off var zaten, VIX çok net anlatıyor. İşte Brent petrol biraz anlatıyor ama daha fazlasını anlatacağını vaat ediyor. Onun için riskten kaçıp işte kısa vadeli enstrümanlarda, kısa vadeli faizli enstrümanlarda vakit geçirme zamanı.
0: Peki ne kadarlık bir zaman diliminde bunu yapacağız acaba Mete? Var mı böyle bir tahminin ya da beklentin?
3: Yani somut bir haber gelesiye kadar biraz güvenli limanlarda takılmak lazım. En nihayetinde pozitif bir haber gelecek. Ama işte bunun 3 ay sonra mı olacağını bilmiyorsun. Şu anda niye kendini yakasın ki

0: veri geldikten sonra biraz toparlanmaya da çalışıldı küresel piyasalarda, yetmedi ayrı, ama biliyoruz ki yeni başkan yeni enflasyon parametrelerini bize amiyane tabiriyle yedirmeye çalışacak yeni dönemde. Çünkü artık çekirdeğin de çekirdeği, onun medyanın da medyanı falan noktasında ve çekirdek enflasyon verisine de baktığımız zaman aslında orada bir geri çekilme olduğu görülüyor. Şimdi nasıl okuyorsun sen bir kere Amerika'dan gelen bugünkü enflasyon verisini, yarın da üfe gelecek, o da önemli. Ve bütün bunlarla acaba önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası Fed yeni başkanıyla birlikte nasıl bir aksiyon alabilir sence?
1: Yani ben hani veriye neresinden bakarsanız bakın pek öyle savunulacak veya işte şurası da iyi burası da iyi falan diyeceğimiz bir taraf olduğunu düşünmüyorum. %2.9 çekirdek oldukça yüksek bir çekirdek oranıdır. Evet, arz yönlü faktörler hakim ama hep konuştuğumuz şey yani bu işin ikincil etkileri geliyor olacak. İşte barınma %3.4'lerde çekirdek altında, yani bu ulaştırma işte 4.1'lerde, hizmet sektörü yine bunun dışında da katılık arz ediyor. Dolayısıyla da hani enflasyon sadece bir arz şoku olup geri gelecek bir görüntü vermiyor. Hani bir seferlik işte bir arzi bir artış sonrasında da geri çekilecek falan gibi bir görüntü vermiyor. Bu tehlikeli tabii ki de. Yani piyasaların biraz garipsedim ben hani pozitif algılamasını, ama herhalde belirsizlik belki azalıyor diye bir şey yapmış olabilir. Bir tepki vermiş olabilir. Bilmiyorum. Elbette önemli olacak ama borçun yani yeni belirsizlikler yaratmaması lazım. Enflasyonda görüntü net. Bozulma var mı? Var. Orta vadeli bozulma var mı? Var. İşte ikincil etkiler var mı? Olacaktır. Vardır. İşte hatta şu anda devam ediyor. Savaş hali veya yüksek enerji maliyetleri devam ediyor mu? Ediyor. Bunun da yeni yansımaları olacak mı? Olacak. Dolayısıyla bence yani kesinlikle temkinli bir dili benimsemesi gerekiyor. Aksi takdirde görünen hani şey çok net görünen riskler, kırılganlıklar, önümüzdeki döneme dair tehlikeler çok net. Ama başkan başka bir şey konuşuyor olur. Kafa karıştırıcı olur. O yüzden de ben hani bu anlamda bilmiyorum. Hani şöyle yapar böyle yapar diyeceğim bir noktada değilim ama yeni belirsizlikler yaratmaması lazım. Şu anda %40'ın üzerinde Ekim diye hatırlıyorum. Faiz artırım ihtimali piyasa tarafından atfedilen ve indirimden daha indirim değil de sabit kalmasından daha yüksek bir ihtimal atfediliyor. Dolayısıyla da hani enflasyon riskini herkes görürken bunu böyle hafifletmeye çalışıcı filan bir yaklaşımı olmaması gerekir bence Fed'in.
0: Sen ne dersin? Warsh ortalığı daha büyük belirsizlikler getirebilir mi? Yoksa aklı selim bir Fed başkanı olarak karşımıza çıkıp nedir ne değildir anlatabilir mi? Biraz heyecanlı bir toplantı bizi bekliyor galiba Mete.
2: Bence rasyonel davranacaktır. Elimizdeki veriler belli. Şimdi 172 bin gelmiş tarım dışı istihdam verisi 85 bin beklenirken. İstihdam piyasası yanıyor yani. Hiç faiz indirilesi bir ortam olmadığı ortada, faizi sabit tutulması da bir ortam olmadığı ortada. Yani bu 4.2 olmuş enflasyon, 2.9 olmuş. Bu arada beklentiyle aynı 2.9 şeyde aylık rakam 0.3 evet. Beklenirken 0.2 falan, hani o öyle değildir yani, o işte 2.6'ya 2.4 falandır aslında küsurata baktığım zaman, onu gösteriyor yani. Beklentiye paralel diyebiliriz buna. Evet. 2.9 süper ekstra yüksek. Yani ikilik rakamdan bahsediyoruz. Artı sonsuzda hem çekirdeği hem manşeti indirecekleri seviye, ama onun iki katı kadar enflasyon var. Elbette Aralık'ta %60 falan ihtimalde en son baktığım zaman. Ekim olmadı Aralık, yani bir şekilde faiz artacak gibi duruyor. Onun ötesinde bir de Mart 2027'de bir tane daha artacak gibi duruyor. Artmaması için hiçbir yerimiz yok. Avrupa tarafı enteresan ama. Tamam, yani orada tek bir tane misyon var Avrupa'nın, enflasyonu indireceksin, istihdamı maksimize edeceksin gibi bir şapka giymiyor Avrupa Merkez Bankası, değil mi? Evet. Ama bakıyorsun Almanya'ya ve Avrupa'nın diğer işte lokomotif ülkelerine, Fransa'ya vesaire, sanayi üretimi eksilerde, yani büyüme olmayacak, sıfır da olmayacak, eksiye doğru gidiyor artık mevzusu içindeyiz. Tamam, orada da enflasyon, orada da benzer rakamları konuşuyoruz artık.

0: 3 aşağı 5 yukarı. O tarafta sanki faiz arttırmak için daha az yer var gibi Amerika'ya kıyasla baktığımız zaman, büyümesel göstergelere baktığımız zaman pek izin vermiyor. Yani keşke FED gibi bir şapkası olaydı Avrupa Merkez Bankası'nın, bunu daha rahat söylerdi. Yani sırf enflasyon düşme şapkası var. Onun için bilmiyorum. Yani bunu elbette ki kafasının bir yerinde gözetecektir. Ama içinde bulunduğumuz ortamda ben bunu hep Euro-Dolar paritesi sel bir yaklaşımla bakıyorum. Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman bizim standart söylemimiz vardı ya, 1.15'ten al işte 1.18'lere gittiğinde sat, bunu da sürekli olarak sürdür. Her zaman bunu yapmaya devam edebilirsin. Bundan çok para kazanıyorsun. Zannetmek %2,5-3 kazanıyorsun. Yani burada işte 10 kat, 20 kat, 100 kat falan kaldıraç yapabileceğin mecralar tanınıyor sana. Yani bu çok kolay para kazanma. Yine ben o şekilde düşünüyorum ama şimdi baktığım zaman bu görsele sanki yani tamam Avrupa yarın yapar faiz arttırımını vesaire, ama ondan sonrakilerde bu büyüme patikasıyla ona bir risk var gibi görüyorum. Yani şu anlama geliyor söylediklerim: Avrupa daha az faiz arttırımı yapabilir. Amerika belki sayısını arttırma yolunda ilerleyebilir. Böyle bir noktaya geldiğimiz zaman Amerikan doları daha çok değer kazanabilir. Yani DXY doların ya 100 seviyesinin üzerine çıkabilir dolar endeksi, ya da 1.15'in altına euro doların sarkması riski var mı sorgular durumdayım şu anda.
1: Enteresan. Sen ne düşünüyorsun Avrupa Merkezi tarafıyla ilgili, Avrupa Merkez Bankası tarafıyla ilgili Özlem? Yani bu hafta bir faiz artışı artık kesin gözüyle bakılıyor ama sonrası için katılır mısın Mete'ye öyle çok da fazla yeri olmadığı noktasında?
2: Kesinlikle katılıyorum. Hatta yani geçen hafta mı konuşmuştuk, geçen yayınlarımızdan birinde hani çok kolay olmayacak faiz arttırmaları diye de düşünüyordum aslında. Göstergelerine baktığımız zaman da Amerika gibi ekonomik aktiviteyle ilgili böyle çok rahat nefes alınabilecek bir pozisyonda değiller. Arz enflasyonunun ikincil etkileri yaratması ve kalıcı olması riski, Amerika'da talebin kuvvetli olması. Oysaki Avrupa'da aynı şeyi görmüyoruz. Hani hiç ikincil etkiler hayatta ortaya çıkmaz, işte enflasyon kalıcı yükselmez demek çok iddialı olur ama taleple karşılanması lazım arzın. Dolayısıyla da bu tarafta bence zaten riskte nispeten daha az Amerika'ya nazaran kalıcı yukarıda bir patikada oluşması ihtimali enflasyon oranının. O anlamda da bugün böyle bir proaktif tavırla diyeceğim bir hamlede bulunabilirler. Yani piyasada çok beklendiği için söylüyorum, bulunabilirler ama bunun böyle bir silsile, artış silsilesi, bir döngü haline gelmesini ben de beklemem.
1: Peki, burada bir virgül koyalım, sonra bize içeriye de dönelim. Bizim Merkez Bankamızın da faiz kararı var. Bir reklam arasına gideceğiz ama bu arada Amerika'dan gelen enflasyon verileriyle ilgili ADM, ISI baş ekonomisi ve küresel stratejisi Mark Otswald'ın değerlendirmeleri var. Kısa bir değerlendirme, onu da izleyelim reklamla birlikte.
3: Amerika Birleşik Devletleri tüketici enflasyonu, Orta Doğu'daki çatışmanın benzin ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarını yükseltmesiyle Mayıs ayında son 3 yılın en hızlı artışını gösterdi. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon aylık %0,5, yıllık %4,2 olarak tahminlere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon böylece Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Bu dönemde gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyonsa aylık %0,4'ten %0,2'ye geriledi ve %0,3'lük tahminlerin altında gerçekleşti. Yıllık bazda ise beklentiye paralel %2,8'den %2,9'a yükseldi. ADM, ISA baş ekonomisti ve küresel stratejisti Mark Oswald ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs ayı TÜFE verisinin beklentilere paralel geldiğini, ancak enflasyon görünümünün Fed açısından hala rahatlatıcı olmadığını vurguladı. Oswald, Fed'in özellikle hizmet enflasyonunu yakından izlediğini ifade etti.
4: Reaksiyona baktığımızda arada kalmış gibi, yani çok da iyi huylu olmayan bir TÜFE ama beklenen şekilde bir veri aldık. tabii özellikle çekirdek enflasyona baktığımız zaman Nisan'a kıyasla tabii beklenen şekilde konut sektöründen de tabii detayları böyle bekliyorduk. Şimdi tabii bu noktada Körfez'den gelecek haberler çok önemli. Buna ABD yönetimi nasıl karşılık verecek? Acaba İran'a uyguladıkları baskıyı maksimum seviyeye mi çıkaracaklar ya da farklı bir yaklaşım mı sergileyecekler? Ateşkes ve akabindeki anlaşmanın detayları nasıl şekillenecek? Bunların hepsi çok çok önemli. Şimdi bu noktada Fed'i aslında beklemede kalmaya devam etmek için bir yeşil ışık olarak okuyacaktır. Tabii enerji fiyatları bir baskı oluşturuyor. Evet ve bu tarafta bir rahatlama da yaşanmıyor. Tabii enerji fiyatındaki baskı konusunda şunu akılda tutmak lazım. Mevcut seviyelerinden %5 oynasa bile, yani düşse bile, hala daha Şubat seviyelerinden çok yukarıdayız. 70 dolarlardan şimdi 90 civarlarını görüyoruz. Baz fiyat bu oldu. Tabii bu da başlı başına bir baskı ama Fed özellikle hizmet enflasyonu tarafına bakacaktır. Buna önemsiyor ve bu tarafı daha sürdürülebilir bir yola oturtmak isteyecektir. Tabii hemen enflasyonu düşürmek için ne yapar bilemiyoruz. Ama Şahin mesajlarını devam eder, beklentilerin ötesine geçerse enflasyon o zaman harekete geçer. Tabii hazine tarafında da fiyatlamalar yapıldı diye gözlemliyoruz. Sayın Walsh da tabii biraz vakit kazanmak isteyecektir. Bu esnada da bir fikir birliğine ulaşmak isteyecektir ama bu konuda da FOMC'de bir fikir birliğinin olduğu gözükmüyor.

0: Bloomberg TR Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Özlemdirici Şengül ve Mete Yüksel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Enflasyon, merkez bankaları konuşuyorduk. Yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Özlem, yine senle başlayalım. Acaba bizim merkez bankamız yarın ne yapacak? Mevcut konjonktür neyi gerektiriyor sence?
1: Yani mevcut konjonktür aslında çok uzun süredir oldukça ciddi miktarda sıkı kalmayı, temkinli kalmayı, proaktif olmayı, piyasaları bu anlamda risklere karşı korumayı gerektiriyor. Bu anlamda beklentileri çıpalamayı gerektiriyor. Uzunca bir süredir böyle. Ama Merkez Bankamız biliyorsunuz, yani savaş

0: başladığı hafta çok önemli bir adım attı aslında. Ama sonrasındaki yaklaşımı hep bekle gör şeklindeydi. Oysa ki bu esnada dediğim gibi yani daha proaktif ve daha risklere doğru çıpalayan, risklere karşı durduğunu gösteren bir pozisyon almasını ben beklerdim. O yüzden de biliyorsunuz yani Nisan'da da Mart'ta da hatta faiz artırması gerektiğini, kendi alan açması gerektiğini düşünüyordu. Yani o kadar çok değişiyor ki, o kadar sık değişiyor ki her ay aynı şeyi konuşuyoruz ama yani birkaç gün önce işte herhalde sabit kalması sabit kalır herhalde, iyileşiyor yani hani barış ortamı oluşmaya başladı falan derken şimdi bakın yine aynı noktadayız, yine risklerin çoğaldı, çatışmaların başladı hatta bir noktadayız. O yüzden de savaş hali devam ediyor, her an her yere evrilebilecek bir şeyde devam ediyor. Pozisyonda devam ediyor. Belki hani böyle çok sık 100 dolar görmüyor olmak falan, 100 doların üzerinde tamam oturmayacak gibi yaklaşmak söz konusu olabilir daha iyimser bir bakış açısıyla, ama ben o tarafta değilim. Ben her zaman hani daha temkinli taraftayım ve Merkez Bankası'nın da hani bu şekilde bu yönde bakması gerektiğini düşünen taraftayım. Bu anlamda da Merkez Bankası'nın hani aslında uzunca süredir yapması gereken faiz artırımı yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdiye kadarki yaklaşımı bu anlamda benim hani agresif olmayacağını düşündürüyor. Şu anlamda bir faiz artışı yaparsa dahi bu hani piyasadaki bazı ekonomist arkadaşlarımız da benimle aynı fikirde. Politika faizinde artış gerçekleştirir, haftalık repo ihalelerini açar. Yani %40'tan fonlamaya aslında devam eder. Ama benim beklentim hani 300 bas puanlık bir artış bütün koridorda, ama %40'lık faiz koridorunun üst bandı 43'e gelmiş olur. Kendine bir parça alan açmış olur. Ama hani bileşik faiz cinsinden baktığımızda da aslında küçük de bir böyle gevşeme yaratmış olur gibi bir bileşim beklentisi içerisindeyim. Şey yapmaması, herhangi bir şey değiştirmemesi, aynen bu şekilde devam etmesi şaşırtır mı derseniz şaşırtmaz artık. Çünkü 2 aydır şaşırıyorum ben Merkez Bankası'nın bir şey yapmamış olmasına. Politika faizi aracılığıyla yani bir sıklaştırma yapmamış olmasına. O yüzden de şaşırtmaz ama bizde de aynen işte Fed'de de konuşuyoruz ya, ya da ABD ekonomisi, ABD enflasyonu için konuşuyoruz ya. 24 aslında hedef, 26 beklenti. Ve biz bugün 30'un altına gelemeyen bir noktadayız. Önümüzdeki aylarda da çok fazla faktörün yardımcı olması lazım. Gıda başta olmak üzere savaş halinin devamı halinde 30'un altına getirmek oldukça güç olacak. Hadi savaş bitse dahi yüksek enerji maliyetleri ve devam eden ikincil etkilerle zor olacak. O yüzden hani Merkez Bankası'nın buraya getirmek için yani beklentisi zaten şu an hedefin üzerinde, beklentisine doğru bile kanalize etmek için daha sıkı durması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da işte yarınki şeyi hem tabii kararı önemli olacak, hem de açıklamaları önemli olacak. Yani çok iyimser bir pencereden mi bakıyor, yoksa biraz daha hani temkini ele almış bir Merkez Bankası mı göreceğiz? Bu önemli olacak. Özellikle de tahvil faizlerinin hani daha fazla riski fiyatladığı bir dönemde değil.
1: Mete, senin beklentin ne yarın için?
2: Evet, yani karar metninin önemli olacağına son derece katılıyorum. Ben 37'nin 40'a yükseltilmesini, böylelikle faiz indirimi yapılmasını bekliyorum. Bileşik faiz olarak baktığımız zaman işte 160 bips falan gibi bir rakama denk geliyordu. Yani bir şekilde aslında herkese ne istiyorsa onu vermiş olacak. Yani herkesi ikna edebileceği bir şey olacak. Bakın, gördünüz mü? Yani faiz artırma, aslında bu bir faiz indirimidir bileşik baktığımız zaman. Ama faiz arttırdı 300 bas puan. Demek ki helal olsun, TCMB sıkı duruyor diye yazan yabancı raporları da önümüzde bulacağız. Onun için ben herkesin mutlu olacağı senaryonun bu olacağını düşünüyorum.
1: Peki piyasalar açısından bu ne anlam ifade eder? Böyle bir karar Borsa İstanbul'a örneğin nasıl bir etki yapar?
2: Çok anlamlı bir etkisi olmaz. Yani dediğim gibi zaten şu anda %40 da fonluyorsun. Ama gecelik, ama bileşiği yüksek. %40'la haftalık fonlayacaksın. Bireşi daha düşük hale gelmiş olacak. Ve daha önce burada konuşmuştuk ama tekrar etmekte fayda olabiliyor böyle şeyleri bazen. Hani bu koridorun üst sınırını 300 bas puan, 500 bas puan arttırdın. Gidip kredi faizlerine hadi biz de o zaman 300-500 artalım arkadaş demiyorlar. Bu hakikaten bunu kullanmaya başlayıp da TLRF'in ağırlıklı ortalama fonlama faizinin vesaire eğer ki yükseldiğini görürsek o ayrı. O zaman yükseliyorlar. Ama sadece ve sadece koridorun üstüne yukarı gitti diye hiç kimse korkmasın. Kredi faizi vesaire yükselmez. Ondan dolayı yani bankacılık sektörüne mesela olumsuz bir yansıması olmasını beklemem. Yani mevduat faizlerinin vesaire işte üst sınırın kullanılmıyor olduğu varsayım altında konuşuyorum. Yukarıya gitmesini de beklemiyorum. İkinci çeyrek zaten hani kayıp bir çeyrek oluyor bankacılık sektörü için. Malum hani Mart başı itibariyle başlayan bir savaş var. O birinci çeyreği vurmadı. Ana etki ikinci çeyreğe olacak. Onu zaten hepimiz biliyoruz. Ondan sonra da bankacılık recover eder, toparlar, devam ederiz. Dediğim gibi yani bankacılık en hassastır. O tarafa bile bir etki beklemem. Normal borsaya BIST 100'ün genel gidişatında da olumsuz yansımasını beklemem.
1: Peki Mete, bugünkü BYD haberini takip etmişsindir herhalde. Otomotiv sektörü açısından ne anlam ifade ediyor? Borsa İstanbul'da herhangi bir yansımasını gördük mü ya da önümüzdeki dönemde görür müyüz?
2: Görebiliriz. Yani bu BYD haberi ilk çıktığı zaman yerli üreticilerinin hisselerine satış gelmişti ciddi bir şekilde. O bir günle kalmamıştı. Bir süre devam etmişti. Şimdi bunun olmaması durumunda da aslında bir teveccüh geliyor olması lazım. Yerli otomotiv üreticilerine, yurt içinde satış yapan ithalatçılara da keza gelmesi lazım. Henüz böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim anlamlı bir şekilde. Belki önümüzdeki günlerde piyasa bunu daha fazla biz konuştukça fark edip o tarafa ilgisini arttıracaktır.
1: Şimdi biraz önce tahvil faizlerine dikkat çektin Özlem. Hakikaten de yani biz de içeride de ABD tarafını özellikle takip ediyoruz biliyorsun geldiğimiz noktada. Başlarken aktarmıştım. Tahvil yatırımcılarının önümüzdeki dönemde Fed'den birden fazla faiz artışı yapacağını öngören pozisyonları olduğunu söylüyorlar. Eylül'de de bir faiz artışı konusu var. Biraz önce konuştuk enflasyon verilerinden sonra ama bu tahvil faizleri tarafındaki hareketi nasıl okumak, yorumlamak lazım? Nasıl değerlendiriyorsun tahvil piyasasındaki son tabloyu?
0: Bizim için mi kaçırdım? Bizim
1: hem içeride hem dışarıda konuşalım isterim.
0: Tabii. Yani yurt dışında tabii aslında içeride de öyle ama yurt dışında tabii hem enflasyon hem de risk, diğer riskler diyeyim yani savaşın getirdiği riskler oldukça belirgin bir şekilde fiyatlanıyor. Burada şey de yok yani hani varlıklar arası transfer dolayısıyla da değil ciddi bir riskten kaçış diyelim şeyi eğilimiyle yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Bugünkü hareket biraz daha belki enflasyona atfedilebilir ama genel olarak yukarı yönlü hareketin tek şeyi tetikleyicisi diyelim enflasyon diyemeyiz. Bizde bir parça daha tabii dinamiklerde yabancı yatırımcı pozisyonlanması biraz daha belirgin diyelim. Çünkü hani çok hızlı oluyor ve yoğun oluyor tahvil piyasasının şeyi dolayısıyla yapısı dolayısıyla da yabancı pozisyonlanmasının en son hani oranına bakmadım ama sonuçta 9'lardan 10'lardan geliyoruz toplam tahvil piyasası içerisindeki pay olarak yarı yarıya belki en son rakam daha bile fazla olabilir kaybedilmiş durumda. Yine hem enflasyon hem politik riskler Türkiye'de biliyorsunuz siyaset gündemi de çok yoğun ve hareketli ve bunu bütün bunlara bağlı olarak da yabancı pozisyonlanmasının da getirdiği şeyler var. Yukarı yönlü hareketler var. Bu anlamda şey de görmüyoruz yani hani getiri eğrisi ters yönde dikleşse deriz ki işte daha uzun süre kısa vadeli faizler yüksek kalacak ama enflasyona yarayacak. Dolayısıyla uzun vadeli faizlerin aşağı yöne gittiğini görebiliriz falan gibi bir yorum yapabiliriz. Öyle bir yorum da yapamıyoruz. Yani olduğu gibi getiri eğrisinde bir yukarı yönlü hareket söz konusu. 10 yıllık faizler de yukarıda. Dolayısıyla full bir hani politik ve ekonomik enflasyonist risklerin fiyatlaması diyebiliriz buna. Önümüzdeki

0: dönemde de yani savaş bitse dahi bu birazcık daha kalıcı olabilir. Savaş bitse dahi birdenbire yabancı pozisyonlanmasının arttığını daha önceki hani 19 Mart olayında da gördük, işte Eylül'deki türbülansta da gördük. Birdenbire geri toparlanma söz konusu oluyordu. Burada dediğim kırılganlıklar dolayısıyla hem enflasyonist hem politik kırılganlıklar dolayısıyla birdenbire yabancı girişi ve tahvil piyasasında yeni pozisyonlanmanın olduğunu görmeyebiliriz. Bu anlamda biraz daha belki mevduat, para piyasası fonları yine daha ön planda olabilir. Tahvil piyasasının biraz daha geri planda olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
1: Mete, yine başlarken aktarmıştım bu carry trade konusuyla ilgili. ING analistleri bugün bir değerlendirme yapmışlar. Marj daralsa da diyorlar hala Türk lirası önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasa yatırımcıları arasında popüler bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Katılır mısın?
2: Katılıyorum. Yani şu var tabii, dolar kuruna baktığımız zaman işte normalde %1,5'lar civarında her ay yukarıya gitmesine alıştığımız kur son 30 günde işte %1,7 falan yukarıya gitti. Birazcık daha hızlanmış gibi görünüyor. Faiz %3'ler civarındadır aylık olarak. Yani daha öncekinden belki 20-30 bas puan daha aza karşılık geliyor aylık getirisi, ama yine en yükseklerden bir tanesi ve bu kadar az kur volatilitesi varken yani düz bir çizgi halinde gidiyoruz. Volatiliteye göre düzeltim, yani sharp olarak baktığımız zaman ya da sharpy olarak baktığımız zaman ekstra daha cazip görünüyor. Ondan dolayı da tamamen katılıyorum. Yani carry trade olarak biraz daha düşük ama hala en cazip olmaya devam ediyoruz.
1: Peki, tahvil piyasalarından bahsettik biraz önce. Tarihin en yüksek borçlanma seviyelerine dünyada hükümetler bu tahvil ihraççılarıyla ulaşmış durumdalar. Bu hafta bizde de vardı ihraççılar. Haberimizi kısaca izleyelim. Bir kısa reklam arasına daha gidelim. Dönüşte de konuşuruz.
3: 2026 yılının ilk yarısında devletlerin gerçekleştirdiği tahvil satışları 504 milyar dolara ulaşarak 2020 yılının ilk yarısındaki rekoru geride bıraktı. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre bütçe açıkları küresel finansal krizden bu yana kademeli olarak tırmandı. Son dönemde jeopolitik riskler ve ekonomik baskılar nedeniyle kamu finansmanı üzerindeki yük daha da ağırlaştı. Danske Bank baş analisti Jens Peter Sørensen, tahvil arzındaki olağanüstü artışın temel nedeninin artan kamu harcamaları ve büyüyen finansman ihtiyaçları olduğunu belirtti. Sørensen, askeri harcamalar, altyapı projeleri ve temiz enerji geçiş süreçlerinin bütçelerde büyük yer kapladığına dikkat çekti. Mali kurallarını askeri harcamalar ve altyapı projeleri için esneten Almanya, bu yıl gerçekleştirdiği 3 ihraçla 14 milyar euro kaynak sağladı. Avrupa Birliği de savunma ve fosil yakıt tüketimini azaltacak enerji projelerine ek harcama yapılabilmesi için bütçe kurallarını gevşetti. Son 10 yılın 8'inde tahvil piyasasının en büyük borçlanıcısı olan İtalya, 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 70 milyar euro toplayarak yine zirvede yer aldı. İngiltere, Belçika ve Sırbistan tarihinin en büyük tahvil satışlarına imza atarken, Avustralya ve Meksika'da yılın en çok ihraç yapan ilk 10 ülkesi arasında yer buldu. Körfez bölgesindeki savaşın yarattığı enflasyonist şok tahvil getirilerini yukarı taşırken, küresel faiz tahminleri de karmaşık bir hal aldı. Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta 2023'ten bu yana ilk faiz artışını yapması, Fed'in ise yılın ilerleyen dönemlerinde para politikasını daha da sıkılaştırması bekleniyor. 24 Asset Management Portföy Yöneticisi Jonathan Owen, hükümetlerin piyasaların sağlıklı ve istekli olduğu bu dönemi bir fırsat penceresi olarak gördüğünü, yoğun borç, itfa, refinansman takvimlerini ve yüksek harcamalarını bu şekilde fonladıklarını belirtti. İngiltere'nin Nisan ayındaki 15 milyar sterlinlik ihracı da 2008'den bu yana en yüksek getiri seviyesine ulaşarak rekor talep topladı.

0: Reklama giderken haberde izledik. Yılın ilk yarısında devletlerin gerçekleştirdiği tahvil satışları 504 milyar dolara ulaşmış ve pandemi döneminde 2020 yılına baktığımızda ilk yarıdaki rekoru geride bırakmış. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Ne anlam ifade ediyor? Biraz sizin değerlendirmelerinizi alayım. Mete, senle başlayalım.
1: Faizlerin çok daha yükseleceği varsayımı altında önden yüklemeli bir şekilde sanki tahvil ihraçlarını tamamlamaya çalışıyorlar. Hem bu var hem de elbette ki bütçeler, kamu maliyesi hasar gördü. Ekonomiler yavaş, doğru dürüst vergi tahsil edilemiyor. İşte petrol fiyatları yüksek, ekonomiler ekstra yavaş hale geliyor bundan dolayı. Yani maliyetler artıyor, bundan dolayı karlar azalıyor. Bütün bunların sonucunda hem önden yüklemeli borçlanma ihtiyacı ve borçlanma ihtiyacının artmasıyla bu duruma geldik. Bu bizi de çok zorluyor. Yani bakın, bankalar işte 9.25'te falan sermaye benzeri dolar bazında kredi alıyorlar. Yani bunu plase etseler zaten 300 bas puan daha ucuza plase edecekler. En nihayetinde bu dönüp dolaşıp Türkiye'deki borçlanıcıları, Eurobond ihraçlarını vesaire de vuran, maliyetleri arttıran bir şey. Hem de carry trade tarafında çok daha bonkör olmanı gerektiren bir şey içinde bulunduğumuz konjonktür. Bizim için çok olumlu bir mevzu değildir.
0: Sen nasıl değerlendirirsin Özlem? Nasıl yorumlarsın bu tabloyu? Özellikle Türkiye için baktığımızda aynı şekilde bir yorum yapabilir miyiz?
2: Evet, benzer bir yorum yapabiliriz. Küresel tarafta da yani üst üste gelen risklerin hem enflasyon riskinin tabii hem de nakit ihtiyacı sadece özel sektör için geçerli değil elbette. Harcamaların artıyor olması, bir de tabii yani jeopolitik risklerin artması dolayısıyla askeri harcamaların da çok ciddi miktarda bütçeler üzerinde etkili

0: olması söz konusu. O yüzden de birçok kanaldan devlet bütçeleri olumsuz etkileniyor ve bunun yansıması olarak da finansman ihtiyacı yükseliyor tabii. Türkiye için de bu geçerli. Türkiye'de hani başlangıç noktası olarak diyelim, stok bazlı diyelim. Belki borçlanma, borç dinamikleri çok endişe verici düzeyde olmayabilir ama akım bazda, yani yeni borçlanma bazında baktığımız zaman birikimli giden, riskleri daha fazla fiyatlayan ve önümüzdeki dönemde de faiz harcamaları üzerinden dönüp yine bütçeyi zorlayacak, vuracak bir şeyde, döngüde ilerliyor olaylar. Nitekim yansımasını da daha yüksek borçlanma ihtiyacı ve dolayısıyla daha yüksek faizler olarak görüyoruz. Bu anlamda bütçe açığı anlamda, yani borçlanma ihtiyacı, bütçeyi kapatma, bütçe açığını kapatmak üzere gerçekleşmesi beklenen borçlanma ihtiyacı şu aşamada çok yüksek olmayabilir. Ama önümüzdeki dönemde birikimli olarak önümüzdeki senelerin bütçe hedeflerini zorlayacak noktalara gelebilir. Yüksek faizler sadece para politikası aracılığıyla sanki besleniyormuş gibi hep konuşuyoruz. Yani hani faiz, enflasyon, para politikası, faiz ilişkisini değerlendiriyoruz ama bugün geldiğimiz noktada hem dünyada hem de Türkiye'de. Türkiye'de dediğim gibi belki biraz daha stok anlamında çok ciddi endişe verici boyutlarda olmayabilir. Ama maliye politikası kanalından da borçlanma ihtiyacının ve faizlerin yüksek olduğu, yüksek olmaya muhtemelen devam edeceği ve bütçeyi vurabileceği bir döngü içerisindeyiz şu anda.
1: Peki son olarak Özlem, sana sormadım, sana da sorayım altın tarafında beklentilerini. Çünkü biraz önce Mete güzel bir yorum yaptı orada başlarken konuştuğumuzda. Altındaki sert geri çekilmenin petrol fiyatlarında daha yukarı seviyelere işaret ettiği diye. Orada da bir bant aralığındaydık tıpkı euro dolarda olduğu gibi. Ama sanki orada da onun dışına doğru bir geri çekilme, bir çekilme söz konusu gibi. Ne öngörürsün altın için acaba bu dönemde?
0: Yani aslında öngörmek oldukça güç derken şöyle, beklemediğimiz bir şiddette geldiği için altın çözülmesi diyelim. Evet, yani konuşuyorduk, hatta özellikle Mete'nin hatırlıyorum çok net bir şekilde söylediğini, yani hani o kadar ciddi seviyelere ulaşmıştı ki zaten fiyatlar. Özellikle savaşın başladığı dönemde çok da garipsemedik rezervlerin satışını, işte biraz gevşemiş olmasını, ama çok boyutlara ulaşmış durumda, ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Aslında şunu yaşıyoruz bence şu an. Bizler işte bir aydır, 2 aydır hep konuştuğumuz kadarıyla yılın ilk yarısında sönümlenmesi, işte illaki bir ateşkes sürecine girilmesi, onun da barışa dönmesi varsayımıyla hareket ederek hep konuştuk. Ama geldik Haziran'a artık. Yani belli ki yılın ikinci yarısına sarkan bir gecikmeli etkiler söz konusu. Bu etkiler arasında nakit ihtiyacı, merkez bankalarının pozisyonları, döviz kurunu savunma ihtiyacı ve yani genel olarak altının çözülmesine neden olan bütün faktörler aslında devam ediyor ve devam etme ihtimali de hiç de öyle azalmamış şekilde devam ediyor. Bir gün ateşkes, öbür gün işte ihlal vesaire şeklinde. Zannediyorum artık bu anlamda çok böyle orta uzun vadeli görünümü biraz kaybediyoruz gibi. Yani daha yukarıları bekliyoruz diyorduk hep, işte yıl sonunda daha yukarılarda olacak. Ama şu an savaş biterse elbette tersine dönecektir. Yeniden risk fiyatlaması geri gelecek. Bütün varlıklara belki alım söz konusu olacak ama bunu çok net bir şekilde bitecek artık diyemiyoruz. Çok rahat ikinci yarıya kalmaz diyorduk mesela. Sanıyorum bunun şaşırmak da demeyeyim de yani biraz böyle fazla ileri gitti gibi geliyor ya. Evet. Bunu yaşıyoruz. Bu anlamda da hani ne beklersin dersen daha düşük seviyeleri bekler miyim? Evet beklerim. Daha da aşağılara gelebilir. Kısa vadeli görünüm belki hani teknik analizle daha iyi ortaya çıkar ama 4000 doların altına gelir mi? Evet gelebilir gayet de.
1: Peki Mete, bu durumda portföylerde altın olmalı mı? Olmalıysa ne kadar olmalı?
2: Ben %15 diyorum ama burada üzerinde konuşmamız gereken bir şey daha var bence önemli. Ocak sonu, Şubat başı gibi dönemde bu yastık altındaki altınla ilgili olarak çok fazla konuşmalar vardı hatırlarsak. Yani evet. 2025 yıl sonuna doğru böyle 500 milyar dolarlık yastık altında altın var deniyordu. Ocak sonu Şubat başı gibi 600 milyar dolar, şimdi rally yapıyor altın, yükseliyor yastık altındaki varsayımlar. Bakın 600 milyar dolarlık altın dediğimizden bu yana %25 küsur düştü altının fiyatı. Yani böyle 140-150 milyar dolarlık bir servet kaybı olması lazım. O da ne diyorduk? Bu kadar rezerv var, yani yastık altında altın rezervi var saklı bir şekilde finansal sistemin dışında. Servet etkisi yaratıyor, enflasyonist oluyor. Tamam, çok güzel. Demek ki önümüzdeki dönemde dezenflasyonist olacak. Bu enflasyonun düşürülmesinde katkıda bulunacak.
1: Güzel bir kapanış oldu. Bunu düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım her ikinize de. Sevgili Özlem, sevgili Mete. Evet, küresel piyasaların sonuna geliyoruz artık. Bir rakamlarımıza bakalım. Kapanışa doğru nerelerdeyiz? ABD'de satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones Dow'un itibariyle %1,76. S&P 500 tarafında %1,50 ve Nasdaq'ta %1,85'lik geri çekilmeler görülmekte. Devam edelim. Bizde içeride akşam seansında yatay negatif bir seyir var. 15.673'ten geçiyor Viyop 30'da işlemler. Yarın Perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Saat 14 itibariyle 14.30'da rezerv istatistikleri gelecek. Euro bölgesinin de yarın faiz kararı var ve faiz kararının ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını da yakından takip edeceğiz. Ve hayırlara vesile olsun, Dünya Kupası da başlıyor. Yoğun bir futbol severler için keyifli dönem var. Biraz saatlerde problem olacak ama yine de uykusuz kalmayın demek isterim. Evet, bitirirken Ziemba Insights kurucusu Rachel Ziemba'nın petrol fiyatlarındaki genel tabloyu değerlendirdiği bir röportajla veda ediyorum size. Bloomberg International'dan bu röportaj. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Bu sabah Orta Doğu genelinde gördüğümüz gerginlikler tam kapsamlı çatışmalara dönüşmeyebilir, ancak bunun talep daralması için tam olarak ne anlama geldiğini bilmek istiyorum. Bu sizin de üzerinde durduğunuz bir konu. Henüz o noktada değiliz ama bu savaşın 100. gününü geride bırakırken Hürmüz Boğazı hala fiilen kapalı durumda. Peki ne zaman bu yıkım yönüne doğru ilerliyoruz diyebileceğimiz bir noktaya geleceğiz?
4: Teşekkürler Abir. Bağlam böyle olsa da sizinle yayında olmak bir zevk. Bir miktar talep daralması da gördük. Ayrıca arzın da daha fazla kısıtlandığını gördük, değil mi? Yani piyasalar dengede değil ve stratejik rezervleri kullanıyoruz.
5: Şu noktada fiyatlar savaş öncesine göre daha yüksek ama bu çok belirgin bir fark değil. Bu yüzden tüketicilere tüketimi azaltmaları yönünde aynı fiyat sinyali gitmiyor. Asya'daki politika ve fiyat kaynaklı talep daralması ise hala ılımlı seyrediyor. Bu yüzden yaz boyunca daha fazla baskı göreceğimizi düşünüyorum. Haklısınız, Hürmüz'den çıkan akışın sadece sızıntı kadarını görüyoruz ve gördüğümüz tüm bu akışlar, bilirsiniz, sürdürülebilir görünmeyen kaçınma teknikleri kullanıyor. Tabii ki şu an bir bypass görüyoruz. Bilirsiniz, diğer kanallar aracılığıyla piyasaya ulaşan bazı etkili arzlar görüyoruz. Ama bu yeterli değil. Stratejik rezervler azaldıkça daha zor durumda kalacağımızı düşünüyorum. Bundan kısaca bahsettiniz ama savaşın başında Brent petrolün bu zamanlarda çok daha yüksek olacağı konuşuluyordu. Ayrıca kağıt üzerindeki fiyat ile varillerin fiziksel fiyatı farklı. Sizce Brent veya genel olarak petrol fiyatları neden yükselmiyor? Batı Texas petrolünde de benzer hareketler var. Piyasa bu jeopolitik haberlere gerektiği gibi tepki vermiyor mu? Fazla mı kayıtsız?
4: Bence piyasa iki şeye yanıt veriyor. Birincisi ağır ve kükürtlü petrolden ziyade daha fazla hafif ve tatlı ham petrol var. Hem Batı Texas hem de Brent bu daha hafif ve tatlı.

0: Farklı ham petrollerden ama bence aynı zamanda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere stratejik rezervlerin azaltılmasına da tepki veriyor. Hatta bir dereceye kadar Çin'de de Çin bu işin kilit parçası. Stratejik rezervlerini doldurmayı bıraktılar. Bu geçen yılki ithalatlarının önemli bir parçasıydı ve şimdi bunları kullanıyor gibi görünüyorlar. Sonuç olarak, rafinerilerin şimdilik bu kontrolü kıtlık dönemine alıştığını düşünüyorum. Ancak bugün Amerika Birleşik Devletleri stratejik rezervinin 40 yılı aşkın süredir en düşük seviyesinde olduğu bir noktadayız. Japonya'nınki de benzer seviyede. Bu rezervleri tüketmeye devam edemeyiz. Eğer birkaç ay sonrasına bakarsak, bence daha zor bir durumda olacağız.
1: Enerji dönüşümü son birkaç aydır önemli bir konu olarak ortaya çıktı. Bu yüzden biraz bunun hakkında soru sormak istiyorum. Enerji güvenliği genel olarak bu baskın politika endişesi olarak yeniden gündeme geldi. Sizce son birkaç yıldır konuştuğumuz dönüşüm yerine buna ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığına öncelik vermeye mi yöneliyoruz?
0: Evet, bence enerji güvenliğine, ekonomik güvenliğe ve tedarik zincirlerinin yerelleşmesine odaklanmış durumdayız. Bu da daha fazla güneş enerjisi ve hatta bazı yerlerde rüzgar enerjisi kurulması anlamına geliyor. Çünkü sürekli yeni kaynak ithal etme ihtiyacı kalmıyor. Ancak daha fazla kömür de görüyoruz ve nükleer enerji de tekrar devreye giriyor. Yani yenilenebilir enerjinin özellikle de bundan faydalanan Çin temiz teknolojisinin devreye girdiğini gördüğümüz kadarıyla bu bir dönüşüm hedefinden ziyade ekonomik ve enerji güvenliğiyle ilgili bir durum. Ve tabii ki iklim değişikliğinin oynaklık ve talep üzerindeki etkilerini görüyoruz. Ancak günün sonunda kurumların net sıfır hedeflerinden uzaklaşmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: İşin ekonomik boyutuna değinecek olursak, yaptırımların ihracat kontrollerinin ve sanayi politikasının giderek daha fazla devlet yönetimi araçları olarak kullanıldığını görüyoruz. Peki sizce ekonomik rekabet ne zaman veya hangi noktada o kadar parçalanmış hale gelir ki daha geniş ekonomik büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya başlar?
0: Bence bazı sektörlerde bu durum zaten gerçekleşmiş durumda. Biliyorsunuz kritik minerallere yönelik çok sayıda yatırım yapıldığını görüyoruz. Temiz teknolojiye hatta yarı iletkenlere yönelik yatırımlar görüyoruz. Ancak önümüzdeki aylarda, muhtemelen çok yakın bir zamanda Çin'in fikri mülkiyet transferini sınırlamak için bu alandaki kendi ihracat kontrollerini ve dış yatırımlarını kullanmaya başlayacağını göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu süreçte Çin'in atacağı adımların dikkatle izlenmesi gerekecek. Yani sonuçta bu işletmelerin daha fazla uyum maliyetiyle karşılaştığı ve ticarette daha fazla sürtüşmenin olduğu bir ortam. İnsanlar hala Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu 301 soruşturması tamamlandığında yeni gümrük vergilerinin ne olacağını bekliyor. Bu da işletmelerin maliyetlerinin ne olacağını planlamasını zorlaştırıyor.
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

RKT Radyo. How much do you care?

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.